En düşük 13, en yüksek 22 derece. Bilecik 13-24, Bursa 17-23, Çanakkale 17-19, Edirne 17-23, İstanbul 19-23, Kırklareli 17-20, Kocaeli 19-26, Sakarya 15-26, Tekirdağ 18-20, Yalova 19-23 derece. Ege bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Bölgenin kuzey ve doğu kesimleri Salı günü öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışla geçecek. Afyonkarahisar en düşük 12, en yüksek 25 derece. Aydın 19-33, Denizli 19-32, Kütahya 11-25, İzmir ve Manisa 19-29, Muğla 17-28, Uşak 12-26 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Mersin dışında bölge sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Adana en düşük 22, en yüksek 32 derece. Antalya 23-29, Burdur 15-27, Hatay 21-30, Isparta 14-24, Kahramanmaraş 20-33, Mersin 25-31, Osmaniye 21-30 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Salı günü öğle saatlerinden sonra bölgenin batı ve kuzeyi sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışla geçecek. Aksaray en düşük 14, en yüksek 28 derece. Ankara 14-26, Çankırı 13-26, Eskişehir 12-27, Karaman 14-27, Kayseri 12-28, Kırıkkale 15-26, Kırşehir 15-27, Konya 15-25, Nevşehir 12-25, Niğde 14-26, Sivas 11-29, Yozgat 13-26 derece. Batı Karadeniz bölümünde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Bölge Salı günü öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Bartın en düşük 14, en yüksek 28 derece. Bolu 11-24, Düzce 15-24, Karabük 10-26, Kastamonu 11-21, Zonguldak 16-23 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümünde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Amasya en düşük 15, en yüksek 30 derece. Artvin 17-26, Bayburt 10-24, Çorum 13-27, Giresun 18-24, Gümüşhane 12-26, Ordu 18-24, Rize 18-26, Samsun 18-25, Sinop 18-26, Tokat 14-29, Trabzon 19-25 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölgenin kuzeyi aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışla geçecek. Ağrı en düşük 11, en yüksek 27 derece. Ardahan 6-21, Bingöl 14-30, Bitlis 11-24, Elazığ 15-31, Erzincan 14-27, Erzurum 8-21, Hakkari 15-27, Iğdır 16-31, Kars 7-23, Malatya 15-31, Muş 14-28, Tunceli 14-30, Şırnak 20-31, Van 10-25 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu geçecek. Adıyaman en düşük 22, en yüksek 34 derece. Batman 17-36, Diyarbakır 17-35, Gaziantep 18-32, Kilis 20-32, Mardin 24-32, Şanlıurfa 23-35, Siirt 21-32 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 22 Eylül Salı günü Batı Karadeniz ve Kuzey Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de güney ve güneybatıdan, öğle saatlerinden sonra genelinde kuzeydoğudan 3 ila 5, batısında 4 ila 6, sabah saatlerinde batısında kuzeybatıdan 5 ila 7, Doğu Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, sabah saatlerinde güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, Batı Karadeniz'in batısında yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan, sabah saatlerinde doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, yer yer 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, kuzey sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de, kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, akşam saatlerine kadar yer yer 5 ila 7, Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, sabah saatlerinde açıklarında 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, kuzeyinde yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de güneyli yönlerden, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde Mersin Körfezi'nde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 23 Eylül Çarşamba günü Karadeniz'de fırtına, Kuzey Ege ve Akdeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, batısı kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, sabah saatlerinde doğusunda 5 ila 7, yer yer 8, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 4 ila 6, akşam saatlerine kadar batısında 5 ila 7, sabah saatlerinde batısında 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, Orta Karadeniz'de yer yer 3,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, kuzey sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, sabah saatlerinde güneyinde 5 ila 7, akşam saatlerinde kuzeyinde 3 ila 5, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, sabah saatlerinde güneyinde 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, Orta Ege'de yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde batısında kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6, öğle saatlerinden sonra Kaş-Finike arasında 5 ila 7, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra batısında 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 24 Eylül Perşembe günü Doğu Karadeniz ve Batı Akdeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerine kadar doğusunda 4 ila 6, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6, sabah saatlerinde batısında 5 ila 7, akşam saatlerinde genelinde 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6, sabah saatlerinde Finike-Kaş arasında 5 ila 7, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

sayın dinleyiciler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu'na katılmak ve çeşitli temaslarda bulunmak üzere Amerika Birleşik Devletleri'nin New York şehrine gitti. Her yıl dünya liderlerini New York kentinde bir araya getiren Birleşmiş Milletler Genel Kurulu görüşmelerinin 81.si, 22 Eylül'de güveni yeniden tesis etmek, dönüşümü yönetmek, herkes için sonuç veren bir Birleşmiş Milletler temasıyla başlayacak. Yüksek düzeyli hafta olarak bilinen ve liderlerin konuşmalarına ev sahipliği yapacak Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu'nda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ilk gün 4. sırada söz alması öngörülüyor. Genel Kurul'a 16. kez hitap edecek Erdoğan'ın konuşmasının ana gündem maddesinin ise İsrail'in Gazze'de uyguladığı soykırım, Filistin'in devlet olarak tanınması ve uluslararası alanda İsrail'e karşı atılacak adımlar olması bekleniyor. TOKİ, borcunun tamamını peşin ödeyerek tapusunu almak isteyen konut ve iş yeri alıcıları için yeni bir kampanya başlatıyor. Kampanya kapsamında geri ödemeleri devam eden konut ve iş yerleri için mevcut borç bakiyeleri üzerinden %25 indirim uygulanacak. Kampanyadan faydalanmak isteyen vatandaşlar 22 Eylül Salı gününden 19 Ekim'e kadar satış işlemlerini gerçekleştirdikleri bankalara başvurabilecek. Alıcılar borç kapatma tarihi itibariyle hesaplanacak borç bakiyelerini de aynı tarihler arasında ilgili bankalardan öğrenebilecek. Milli İstihbarat Teşkilatı ve Adana Emniyet Müdürlüğü'nün düzenlediği ortak operasyonda 375 bin uyuşturucu hap ele geçirildi, 6 şüpheli gözaltına alındı. Öte yandan İçişleri Bakanlığı Diyarbakır'da jandarma tarafından düzenlenen operasyonda 5 ton toz esrar elde edilebilecek, 217.608 kök kenevir ve sukunkun imha edildiğini duyurdu. Danimarka Dışişleri Bakanı Lars Løkke Rasmussen, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu için gittiği New York'ta, Amerika Birleşik Devletleri ile Grönland'da kalıcı güvenlik kontrolü kapsamında varılan anlaşmayı değerlendirdi. Amerika Birleşik Devletleri ile varılan anlaşmadan memnuniyet duyduklarını vurgulayan Rasmussen, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın daha önceki söylemlerinin Grönland'da endişe oluşturduğunu, varılan anlaşmayla Grönlandlıların huzura kavuşacağını temenni etti. Belirtti. Rasmussen, anlaşmanın Arktik'teki güvenlik sorumluluğunun yalnızca Danimarka ve Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunmadığı bir çerçevede olacağını dile getirerek, Arktik bölgesiyle ilgilenen büyük ölçüde NATO olacaktır ifadesini kullandı. Ve spor, basketbolda 39. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası 22 Eylül Salı günü sahibini buluyor. Basketbol Süper Ligi ile Türkiye Kupası'nda 2025-2026 sezonunun şampiyonu Fenerbahçe ile ikincisi Beşiktaş, Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı müzesine götürmek için mücadele edecek. Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak derbi saat 20'de başlayacak ve TRT1'den canlı yayınlanacak. Haberleri sunduk.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre O2 TEM otoyolu Çamlık Kavşağı Kavacık Kavşağı arasında bulunan Molla Gürani Viyadüğü'nde ders onarım çalışmaları yapılacağından, çalışmalar süresince Ankara istikametinde trafik gece saatlerinde bant değişikliği yöntemiyle diğer platforma aktarılarak gündüz saatlerinde ders üstüne monte edilecek rampalar üzerinden sağlanıyor. İzmir-Aydın otoyolunun 15 ila 21. kilometrelerinde 8-17 saatleri arasında Aydın istikametinde orta refüj temizliği nedeniyle kontrollü olarak sol şerit trafiğe kapatılarak ulaşım sağ ve orta şeritten sağlanıyor. Balıkesir-Dursunbey Devlet yolunun 62 ila 68. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Balıkesir-Dursunbey istikameti trafiğe kapatılarak trafik akışı Dursunbey-Balıkesir istikametinden iki yönlü sağlanıyor. Ilgaz-Korgun-Çankırı Devlet yolunun 17 ila 27. kilometrelerinde asfalt sathi kaplama çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Ulaş-Gürün ayrımı Kangal yolunun 10 ila 19. kilometrelerinde asfalt sathi kaplama çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Hayat ailedir, aile güvendir. Benim için en önemlisi çocuklarımın güvenliği. Ben Acun Ilıcalı. Çocuklarımızın güvenliği için onları araç içinde çocuk koltuğuna oturtmayı ihmal etmeyelim. Trafik seninle güvenli. Trafik hayattır.
3: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurt dışında bazı merkezlerde beklenen hava durumuyla beklenen en düşük sıcaklık değerlerini aktarıyoruz. Avrupa kıtasında Amsterdam parçalı bulutlu en düşük 14 derece. Atina gök gürültülü sağanak yağışlı 23, Belgrad gök gürültülü sağanak yağışlı 18, Berlin gök gürültülü sağanak yağışlı 11, Helsinki sağanak yağışlı 8, Kiev gök gürültülü sağanak yağışlı 16, Kopenhag gök gürültülü sağanak yağışlı 10, Londra parçalı bulutlu 10, Madrid az bulutlu 15, Moskova gök gürültülü sağanak yağışlı 13, Paris az bulutlu 12, Priştine gök gürültülü sağanak yağışlı 16, Roma az bulutlu 19, Saraybosna gök gürültülü sağanak yağışlı 13, Sofya gök gürültülü sağanak yağışlı 16, Tiran gök gürültülü sağanak yağışlı 20, Varşova gök gürültülü sağanak yağışlı 13, Viyana gök gürültülü sağanak yağışlı 14, Zürih parçalı bulutlu 12 derece. Asya kıtasında Amman az bulutlu ve açık, en düşük 20 derece. Aşgabat az bulutlu 18, Astana az bulutlu 7, Bağdat az bulutlu ve açık 28, Bakü az bulutlu 21, Bişkek az bulutlu 11, Duşanbe az bulutlu 21, Kabil az bulutlu 14, Kerkük az bulutlu 22, Kuveyt ve Medine az bulutlu ve açık 30, Mekke az bulutlu ve açık 29, Riyad az bulutlu ve açık 26, Kuveyt ve Medine az bulutlu ve açık 30, Mekke az bulutlu ve açık 29, Riyad az bulutlu ve açık 26, Şam az bulutlu ve açık 18, Tahran az bulutlu 23, Taşkent az bulutlu 21, Tiflis gök gürültülü sağanak yağışlı 18, Tokyo sağanak yağışlı 20 derece. Amerika, Avustralya ve Afrika kıtalarında Cezayir gök gürültülü sağanak yağışlı 20, Kahire gök gürültülü sağanak yağışlı 22, Melbourne ve Montreal parçalı bulutlu 6, New York parçalı bulutlu 14, Sydney az bulutlu 14, Washington parçalı bulutlu 17 derece. Avrupa'da Türklerin yaşadığı bazı merkezlere gelince, Çadırlunga gök gürültülü sağanak yağışlı en düşük 16 derece, Frankfurt gök gürültülü sağanak yağışlı 10, Gümülcine az bulutlu 17, Kırcaali az bulutlu 16, Köln gök gürültülü sağanak yağışlı 11, Komrat gök gürültülü sağanak yağışlı 15, Köstence az bulutlu 16, Münih gök gürültülü sağanak yağışlı 12, Podgorica gök gürültülü sağanak yağışlı 19, Selanik gök gürültülü sağanak yağışlı 19, Şumlu az bulutlu 14, Taraklıya gök gürültülü sağanak yağışlı 16, Valkaneş gök gürültülü sağanak yağışlı 17, Zenitsa gök gürültülü sağanak yağışlı 15, Gazimagos'a parçalı bulutlu 20, Girne parçalı bulutlu 23, Lefkoşa parçalı bulutlu 19, Güzelyurt parçalı bulutlu 18 derece. Sayın dinleyiciler, yurt dışında bazı merkezlerde beklenen hava durumuyla beklenen en düşük sıcaklık değerlerini aktardık.

asırlar boyunca 3 kıtada hakimiyet gösteren Osmanlı Devleti tarihi boyunca padişaha ateş dilekçesi yoluyla sesini duyurmaktan, devlet memurlarının yazlık evlerine gidiş tarihini düzenleyen yalıya çıkma nizamına kadar pek çok farklı hadiseye tanıklık etti. Bu olaylardan bazıları sosyal hayatın renkli portrelerini bize sunarken bazıları da şaşkınlığa uğrattı. İşte Osmanlı tarihinden yaşam dolu bazı ilginç hadiseler.

Osmanlı döneminde padişahın huzuruna çıkamayanlar gördükleri haksızlık karşısındaki şikayetlerini dile getirebilmek adına son bir çareye başvuruyordu. O da ateş dilekçesi. Şikayeti olanlar padişahın sahil saraylarını gözlemler ve sultanın pencerede oturmasını kollardı. Sultan pencereye çıktığı anda da hemen bir kayıkla denize açılır ve içinde saman, talaş bulunan bir kabı taş üstünde koyarak tutuştururdu. Bu, padişahım, her taraftan gördüğüm haksızlık ve zulümle artık başımda ateş yanıyor, son ümidim sendedir, sana sığınıyorum. Fakat beni senin yanına almıyorlar anlamına gelmekteydi. Bunu gören padişah hemen şikayetçiyi yanına çağırır, dinler ve icap eden emirleri verirdi. Osmanlı'da bu duruma ise ateş dilekçesi denirdi. Diğer adıyla ateş istidası. Ateş istidası Naima tarihinde de geçmektedir.

Tanzimat devrine kadar İstanbul'un önde gelen kişileri istedikleri zaman kendi mülkü olan veya kiraladıkları yalılara taşınamazdı. Hükümet herkesin o yaz Boğaziçi'nin hangi köyünde veya bölgesinde yaşayacağını öğrenir, o yılın hava şartlarına göre izinleri verirdi. Şehre dönüşte yine aynı izinler mukabilinde gerçekleşirdi. İzinler çıkmadan İstanbul'un sakinleri yerlerinden kıpırdayamazdı. Her yıl payitahtın sahillerini muhafazaya memur Bostancıbaşı A tarafından Boğaz hattı için bir defter düzenlenirdi. Reşat Ekrem Koç'u 3. Selim zamanında düzenlenmiş Bostancıbaşı defterinden de satırlar şu şekilde nakledilir. Beykoz iskelesi, yanında Mustafa'nın hanesi, yanında Hacızade Ahmet'in yalısı ve arsası, onun yanında Las Hüseyin'in yalısı, hemen bitişiğinde sabık İstanbul kadısı Hamamizade Efendi'nin yalısı, onun yanında da Merhabazade yalısı. Bitişiğinde ise Kireçli taifesinin odaları ve fırınları. Bu defterlere hangi mülkün kime ait olduğu ayrıntılı bir şekilde kaydedilmiştir. Osmanlı zamanında aşçı dükkanlarında porsiyon usulü yerine uzunluk, ağırlık, sayı ve lokma hesabıyla yemek verilirdi. 1640 yılında Sultan İbrahim zamanında tanzim edilen bir nahr defterine göre o devirde şiş kebabı arşın üzerinden, yani kuşbaşı kebap, pilav tartıyla ve adetle lahana dolması satılmaktaydı. Reşat Ekrem Koçu'nun naklettiğine göre nahr defterinde sığır yahnisi okkası 9 akçe, halis koyun etinden köfte 10 dirheme 1 akçe, lahana sarması 20 tanesi 1 akçe, ciğer kebabı 40 büyük lokması 1 akçe, pirinç pilav ise 100 dirheme 1 akçe.

olan İstanbul gençleri arasında değişik kıyafet modaları nüksediyordu. 3. Selim ve 1. Mahmud'un ilk saltanat yıllarında İstanbul'un havai gençleri arasından yeni bir moda akımı peyda olmuştu. Kalyoncu kıyafeti giymek. Gençler başlarına ve bellerine lahur şalları sarar, omuzlarına mevsimine göre bir bornoz atardı. Bellerine kuşak yerine şal sarınıp, kıvrımlarına gümüş kaplı bir kulaç boyunda çifte yerleştirirlerdi. Sırtlarına sırmalı veya sade kaftanlı, Cezayir kesimi denilen fermene ve şalvar giyerlerdi. Şalvarda da kısa diz şalvarını tercih ederlerdi. Yaz kış çorap giymezler, kalyoncu yeminisi veya Galata yeminisi adı verilen kırmızı sahtiyandan bir yemini giyinirlerdi. Sokakların aydınlık olmadığı dönemlerde uygunsuz manzaralara şahit olunmaması açısından geceleri fenersiz dışarı çıkmak yasaktı. Yatsıdan sonra fenersiz dışarı çıkma yasağı ise en sert biçimde 4. Murat zamanında tatbik edildi. Yasaklara uymayanların ise ağır koşullarla cezalandırıldığı kayıtlara geçmişti. 1821 tarihinde israfı önlemek amacıyla farklı bir yasak konulmuştu. Bu dönemlerde devlet erkanı arasında ihtişam ve lüks içinde yaşamak yaygınlık kazanmıştı. Yalnızca devlet ricali değil, kahyalar, çalışan hizmetliler de bu deptebenin büyüsüne kapılmıştı. Konak ve yıllarda ise mutfak masrafları son derece fahişti. Ziyafet sofraları aşçıların hüner ve maharetiyle övündükleri kadar vardı. Fakat bu durumlar dönemin devlet kahyası nişancı Halit Efendi'nin de halkın nazarında olumsuz intiba bırakmasına sebebiyet vermişti. Bunun üzerine Halit Efendi padişaha bir israf yasağı çıkarttı. İsrafa tanzimine önce yemekten başlandı. İcap eden yerlere tebliğ etmeleri için de şu emir verildi. İsraf günahtır. Bundan böyle evlerde nihayet 5 türlüden 7 türlüye kadar yemek pişirilebilir, 7 türlüden fazla yemek pişirilmeyecektir. Kanuni Sultan Süleyman'ın cenaze namazı 3 kez kılınmıştı. İlk namaz Macaristan'da Sigetvar Kalesi önünde, Türk ordugahında Otağı Hümayun'da. Büyük padişahın ölümü askerlerden saklandığı için gizli olarak kılınmıştı. İkinci namaz, babasının cenazesini Belgrad'da karşılayan yeni padişah 2. Selim'in de katılımıyla Belgrad sahrasında kılınmıştı. Üçüncü namaz ise İstanbul'da Süleymaniye Camii'nin musalla taşının önünde kılındı. Bu namaza tüm İstanbul halkı katıldı. Tüm sokaklar Süleymaniye'den Fatih'e kadar cemaatle doldu. Reşat Ekrem Koçu'nun aktardığına göre bu namazın 500 imamla kılındığı rivayet olunur. Asrın büyük şairi Baki'nin de meşhur Sultan Süleyman Mersiyesini ilk kez bu cenaze töreninde okuduğu ve dinleyenlerin gözyaşlarını boğduğu söylenir.

0: Gonca Mete'nin hazırlayıp sunduğu Yaşamın İzleri programı sona erdi.
1: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, yapılan son değerlendirmelere göre kuzeybatı kesimlerde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar salı günü sabah saatlerinden itibaren bölgenin batısından başlamak üzere Marmara, Edirne'nin güneyi, Tekirdağ, Çanakkale'nin kuzey ve doğusu, Balıkesir'in kuzeyi, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Bursa, Yalova, zamanla Batı Karadeniz'in batısı, Düzce ve Zonguldak'ta kuvvetli olması beklendiğinden oluşabilecek sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Sayın dinleyiciler, yapılan son değerlendirmelere göre kuzeybatı kesimlerde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar salı günü sabah saatlerinden itibaren bölgenin batısından başlamak üzere Marmara, Edirne'nin güneyi, Tekirdağ, Çanakkale'nin kuzey ve doğusu, Balıkesir'in kuzeyi, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Bursa, Yalova, zamanla Batı Karadeniz'in batısı, Düzce ve Zonguldak'ta kuvvetli olması beklendiğinden oluşabilecek sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
0: Burası Meteoroloji'nin Sesli Radyosu.

0: Saat 4. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, yapılan son değerlendirmelere göre kuzeybatı kesimlerde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar salı günü sabah saatlerinden itibaren bölgenin batısından başlamak üzere Marmara, Edirne'nin güneyi, Tekirdağ, Çanakkale'nin kuzey ve doğusu, Balıkesir'in kuzeyi, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Bursa, Yalova, zamanla Batı Karadeniz'in batısı, Düzce ve Zonguldak'ta kuvvetli olması beklendiğinden oluşabilecek sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Sayın dinleyiciler, yapılan son değerlendirmelere göre kuzeybatı kesimlerde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar salı günü sabah saatlerinden itibaren bölgenin batısından başlamak üzere Marmara, Edirne'nin güneyi, Tekirdağ, Çanakkale'nin kuzey ve doğusu, Balıkesir'in kuzeyi, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Bursa, Yalova, zamanla Batı Karadeniz'in batısı, Düzce ve Zonguldak'ta kuvvetli olması beklendiğinden oluşabilecek sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerleri şöyle. Marmara bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Çanakkale ve Tekirdağ'la Edirne'nin güney, Balıkesir'in kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Balıkesir en düşük 13, en yüksek 22 derece. Bilecik 13-24, Bursa 17-23, Çanakkale 17-19, Edirne 17-23, İstanbul 19-23, Kırklareli 17-20, Kocaeli 19-26, Sakarya 15-26, Tekirdağ 18-20, Yalova 19-23 derece. Ege bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Bölgenin kuzey ve doğu kesimleri salı günü öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Afyonkarahisar en düşük 12, en yüksek 25 derece. Aydın 19-33, Denizli 19-32, Kütahya 11-25, İzmir ve Manisa 19-29, Muğla 17-28, Uşak 12-26 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Mersin dışında bölge sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Adana en düşük 22, en yüksek 32 derece. Antalya 23-29, Burdur 15-27, Hatay 21-30, Isparta 14-24, Kahramanmaraş 20-33, Mersin 25-31, Osmaniye 21-30 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Salı günü öğle saatlerinden sonra bölgenin batı ve kuzeyi sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışla geçecek. Aksaray en düşük 14, en yüksek 28 derece. Ankara 14-26, Çankırı 13-26, Eskişehir 12-27, Karaman 14-27, Kayseri 12-28, Kırıkkale 15-26, Kırşehir 15-27, Konya 15-25, Nevşehir 12-25, Niğde 14-26, Sivas 11-29, Yozgat 13-26 derece. Batı Karadeniz bölümünde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Bölge salı günü öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Bartın en düşük 14, en yüksek 28 derece. Bolu 11-24, Düzce 15-24, Karabük 10-26, Kastamonu 11-21, Zonguldak 16-23 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümünde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Amasya en düşük 15, en yüksek 30 derece. Artvin 17-26, Bayburt 10-24, Çorum 13-27, Giresun 18-24, Gümüşhane 12-26, Ordu 18-24, Rize 18-26, Samsun 18-25, Sinop 18-26, Tokat 14-29, Trabzon 19-25 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölgenin kuzeyi aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Ağrı en düşük 11, en yüksek 27 derece. Ardahan 6-21, Bingöl 14-30, Bitlis 11-24, Elazığ 15-31, Erzincan 14-27, Erzurum 8-21, Hakkari 15-27, Iğdır 16-31, Kars 7-23, Malatya 15-31, Muş 14-28, Tunceli 14-30, Şırnak 20-31, Van 10-25 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu geçecek. Adıyaman en düşük 22, en yüksek 34 derece. Batman 17-36, Diyarbakır 17-35, Gaziantep 18-32, Kilis 20-32, Mardin 24-32, Şanlıurfa 23-35, Siirt 21-32 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunuyoruz. Doğu Karadeniz'de Hopa ile Sinop arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Gece 12'ye kadar hava sağanak yağışlı, batısı parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan, doğusunda güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar hava çok bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan, doğusunda güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar hava sağanak yağışlı, doğusu az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan, doğusunda kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Batı Karadeniz'de Sinop'la İğneada arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Gece 12'ye kadar hava çok bulutlu. Rüzgar güney ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar hava çok bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar hava çok bulutlu, batısı sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, batısında kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Gece 12'ye kadar hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar hava sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Kuzey Ege'de Çanakkale ile Çeşme arasında gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor, hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava parçalı bulutlu, kuzeyi sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, güneyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor, hava sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, güneyinde kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Güney Ege'de Çeşme ile Fethiye arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor, hava az bulutlu. Gece 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den öğle 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, güneyinde 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Akdeniz'de Fethiye ile Anamur arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava sabah 6'ya kadar parçalı bulutlu, sabah 6'dan öğle 12'ye kadar sağanak yağışlı, doğusu parçalı bulutlu. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar sağanak yağışlı geçecek. 24 saatlik periyotta rüzgar batı ve güneybatıdan, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Doğu Akdeniz'de Anamur'la İskenderun arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava gece 12'ye kadar parçalı bulutlu, gece 12'den sabah 6'ya kadar parçalı bulutlu, doğusu sağanak yağışlı, sabah 6'dan akşam 6'ya kadar çok bulutlu, doğusu sağanak yağışlı geçecek. 24 saatlik periyotta rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ankara Üniversitesi Kalecik Bağcılık Araştırma ve Uygulama İstasyonu'nu ziyaret ederek bağ bozumuna katıldı. Yumaklı burada yaptığı açıklamada, 153 yerli ve yabancı asma çeşidinin olduğunu ifade ederek, istasyonun önemli bir ıslah ve genetik kaynak koruma merkezi olduğunu söyledi. Yumaklı, Türkiye'nin önemli üzüm üreticisi ülkelerden biri olduğunu vurgulayarak, bu sene bitkisel üretimde 140 milyon tonu aşacaklarını söyledi. Hasadı biten ve devam eden ürünlerin olduğunu ifade eden Yumaklı, bu yıl Toprak Mahsulleri Ofisi pek çok stratejik üründe alıcı pozisyonunda piyasa regülasyonu yaptı. Bu yıl 12,3 milyon ton hububat aldı. Bu, Toprak Mahsulleri Ofisi açısından Cumhuriyet tarihinin rekoru oldu açıklamasını yaptı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Aile ve Gençlik Fonu kapsamında sağlanan desteklere ilişkin yazılı açıklama yaptı. Bakan Göktaş, aile kurumunun desteklenmesi ve genç çiftlerin evlilik süreçlerine katkı sağlanması amacıyla kurulan Aile ve Gençlik Fonu kapsamında bu ay 18.334 gence toplam 2 milyar 76 milyon lira ödeme yapıldığını açıkladı. Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun 2011 yılında Silivri cezaevinde şüpheli ölümüne ilişkin soruşturma sürüyor. Gözaltında olan ve adliyeye sevk edilen Osman Arslan tutuklandı. Dönemin başgardiyanı Ömer Vatan ve vardiya amiri Kazım Beyke ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Böylece tutuklu sayısı 7'ye yükseldi. Ankara İl Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre 14-21 Eylül tarihleri arasında yürütülen sanal devriye faaliyetleri kapsamında 759 sosyal medya hesabı ve URL adresi incelendi. Yürütülen sanal devriyede faaliyetlerinde yasa dışı bahis, dolandırıcılık ve müstehcen içerik barındıran 420 internet sitesine erişim engellendi. Ve spor. Basketbol 39. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası 22 Eylül Salı günü sahibini buluyor. Basketbol Süper Ligi ile Türkiye Kupası'nda 2025-26 sezonunun şampiyonu Fenerbahçe ile ikincisi Beşiktaş, Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı müzesine götürmek için mücadele edecek. Sinan Erdem spor salonunda oynanacak derbi saat 20'de başlayacak. Özlem Yalman, Alper Altuğ Köselerli ve Kaan Büyükçil hakem üçlüsünün görev yapacağı karşılaşma TRT 1'den canlı yayınlanacak. Haberleri sunduk.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre O2 TEM otoyolu Çamlık Kavşağı Kavacık Kavşağı arasında bulunan Molla Gürani Viyadüğü'nde ders onarım çalışmaları yapılacağından, çalışmalar süresince Ankara istikametinde trafik gece saatlerinde bant değişikliği yöntemiyle diğer platforma aktarılarak gündüz saatlerinde ders üstüne monte edilecek rampalar üzerinden sağlanıyor. İzmir-Aydın otoyolunun 15 ila 21. kilometrelerinde 8-17 saatleri arasında Aydın istikametinde orta refüj temizliği nedeniyle kontrollü olarak sol şerit trafiğe kapatılarak ulaşım sağ ve orta şeritten sağlanıyor. Balıkesir-Dursunbey Devlet yolunun 62 ila 68. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Balıkesir-Dursunbey istikameti trafiğe kapatılarak trafik akışı Dursunbey-Balıkesir istikametinden iki yönlü sağlanıyor. Ilgaz-Korgun-Çankırı Devlet yolunun 17 ila 27. kilometrelerinde asfalt sathi kaplama çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Ulaş-Gürün ayrımı Kangal yolunun 10 ila 19. kilometrelerinde asfalt sathi kaplama çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Hayat ailedir, aile güvendir. Benim için en önemlisi çocuklarımın güvenliği. Ben Acun Ilıcalı. Çocuklarımızın güvenliği için onları araç içinde çocuk koltuğuna oturtmayı ihmal etmeyelim. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, yapılan son değerlendirmelere göre kuzeybatı kesimlerde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar salı günü sabah saatlerinden itibaren bölgenin batısından başlamak üzere Marmara, Edirne'nin güneyi, Tekirdağ, Çanakkale'nin kuzey ve doğusu, Balıkesir'in kuzeyi, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Bursa, Yalova, zamanla Batı Karadeniz'in batısı, Düzce ve Zonguldak'ta kuvvetli olması beklendiğinden oluşabilecek sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Sayın dinleyiciler, yapılan son değerlendirmelere göre kuzeybatı kesimlerde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar salı günü sabah saatlerinden itibaren bölgenin batısından başlamak üzere Marmara, Edirne'nin güneyi, Tekirdağ, Çanakkale'nin kuzey ve doğusu, Balıkesir'in kuzeyi, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Bursa, Yalova, zamanla Batı Karadeniz'in batısı, Düzce ve Zonguldak'ta kuvvetli olması beklendiğinden oluşabilecek sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 22 Eylül Salı günü yurdumuzun geneli parçalı ve çok bulutlu. Marmara, Ege'nin kuzey ve doğusu, Mersin hariç Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve batısı, Karadeniz'le Doğu Anadolu'nun kuzeyi sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Marmara'nın güney ve doğusuyla Tekirdağ, İstanbul, Düzce ve Zonguldak çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. 23 Eylül Çarşamba günü yurdumuzun geneli parçalı ve çok bulutlu. Marmara'nın güney ve doğusu, Aydın ve Muğla hariç Ege, Mersin hariç Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve batısı, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz'in kıyı kesimleriyle Ardahan çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz'le Kütahya ve Samsun çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. 24 Eylül Perşembe günü yurdumuzun kuzey iç kesimleriyle Doğu Akdeniz parçalı ve çok bulutlu. Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey doğusu, Batı Karadeniz kıyıları, Orta ve Doğu Karadeniz'le Konya, Ardahan ve Erzincan çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıkları, Salı günü kuzeybatı kesimlerden başlayarak azalacak, yurt genelinde mevsim normallerinin altına düşecek. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 22 Eylül Salı günü Batı Karadeniz ve Kuzey Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de güney ve güneybatıdan, öğle saatlerinden sonra genelinde kuzeydoğudan 3 ila 5, batısında 4 ila 6, sabah saatlerinde batısında kuzeybatıdan 5 ila 7, Doğu Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, sabah saatlerinde güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, Batı Karadeniz'in batısında yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan, sabah saatlerinde doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, yer yer 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, kuzey sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de, kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, akşam saatlerine kadar yer yer 5 ila 7, Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, sabah saatlerinde açıklarında 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, kuzeyinde yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de güneyli yönlerden, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde Mersin Körfezi'nde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 23 Eylül Çarşamba günü Karadeniz'de fırtına, Kuzey Ege ve Akdeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, batısı kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, sabah saatlerinde doğusunda 5 ila 7, yer yer 8, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 4 ila 6, akşam saatlerine kadar batısında 5 ila 7, sabah saatlerinde batısında 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, Orta Karadeniz'de yer yer 3,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, kuzey sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, sabah saatlerinde güneyinde 5 ila 7, akşam saatlerinde kuzeyinde 3 ila 5, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, sabah saatlerinde güneyinde 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, Orta Ege'de yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde batısında kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6, öğle saatlerinden sonra Kaş-Finike arasında 5 ila 7, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra batısında 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 24 Eylül Perşembe günü Doğu Karadeniz ve Batı Akdeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerine kadar doğusunda 4 ila 6, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6, sabah saatlerinde batısında 5 ila 7, akşam saatlerinde genelinde 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6, sabah saatlerinde Finike-Kaş arasında 5 ila 7, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizciler, balıkçılar, gemiciler.
1: Frekansınız meteorolojinin sesi radyosuna ayarlı olsun.
0: Rüzgarınız neta, rotanız belli,
1: yolunuz hep açık olsun.

0: Saat 5. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, yapılan son değerlendirmelere göre kuzeybatı kesimlerde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar salı günü sabah saatlerinden itibaren bölgenin batısından başlamak üzere Marmara, Edirne'nin güneyi, Tekirdağ, Çanakkale'nin kuzey ve doğusu, Balıkesir'in kuzeyi, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Bursa, Yalova, zamanla Batı Karadeniz'in batısı, Düzce ve Zonguldak'ta kuvvetli olması beklendiğinden oluşabilecek sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Sayın dinleyiciler, yapılan son değerlendirmelere göre kuzeybatı kesimlerde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar salı günü sabah saatlerinden itibaren bölgenin batısından başlamak üzere Marmara, Edirne'nin güneyi, Tekirdağ, Çanakkale'nin kuzey ve doğusu, Balıkesir'in kuzeyi, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Bursa, Yalova, zamanla Batı Karadeniz'in batısı, Düzce ve Zonguldak'ta kuvvetli olması beklendiğinden oluşabilecek sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerleri şöyle. Marmara bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Çanakkale ve Tekirdağ'la Edirne'nin güney, Balıkesir'in kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Balıkesir en düşük 13, en yüksek 22 derece. Bilecik 13-24, Bursa 17-23, Çanakkale 17-19, Edirne 17-23, İstanbul 19-23, Kırklareli 17-20, Kocaeli 19-26, Sakarya 15-26, Tekirdağ 18-20, Yalova 19-23 derece. Ege bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Bölgenin kuzey ve doğu kesimleri salı günü öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Afyonkarahisar en düşük 12, en yüksek 25 derece. Aydın 19-33, Denizli 19-32, Kütahya 11-25, İzmir ve Manisa 19-29, Muğla 17-28, Uşak 12-26 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Mersin dışında bölge sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Adana en düşük 22, en yüksek 32 derece. Antalya 23-29, Burdur 15-27, Hatay 21-30, Isparta 14-24, Kahramanmaraş 20-33, Mersin 25-31, Osmaniye 21-30 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Salı günü öğle saatlerinden sonra bölgenin batı ve kuzeyi sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışla geçecek. Aksaray en düşük 14, en yüksek 28 derece. Ankara 14-26, Çankırı 13-26, Eskişehir 12-27, Karaman 14-27, Kayseri 12-28, Kırıkkale 15-26, Kırşehir 15-27, Konya 15-25, Nevşehir 12-25, Niğde 14-26, Sivas 11-29, Yozgat 13-26 derece. Batı Karadeniz bölümünde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Bölge salı günü öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Bartın en düşük 14, en yüksek 28 derece. Bolu 11-24, Düzce 15-24, Karabük 10-26, Kastamonu 11-21, Zonguldak 16-23 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümünde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Amasya en düşük 15, en yüksek 30 derece. Artvin 17-26, Bayburt 10-24, Çorum 13-27, Giresun 18-24, Gümüşhane 12-26, Ordu 18-24, Rize 18-26, Samsun 18-25, Sinop 18-26, Tokat 14-29, Trabzon 19-25 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölgenin kuzeyi aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Ağrı en düşük 11, en yüksek 27 derece. Ardahan 6-21, Bingöl 14-30, Bitlis 11-24, Elazığ 15-31, Erzincan 14-27, Erzurum 8-21, Hakkari 15-27, Iğdır 16-31, Kars 7-23, Malatya 15-31, Muş 14-28, Tunceli 14-30, Şırnak 20-31, Van 10-25 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu geçecek. Adıyaman en düşük 22, en yüksek 34 derece. Batman 17-36, Diyarbakır 17-35, Gaziantep 18-32, Kilis 20-32, Mardin 24-32, Şanlıurfa 23-35, Siirt 21-32 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, Batı Karadeniz ve Kuzey Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de batı ve güneybatıdan, batısında kuzeybatıdan, sabah saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, batısında yer yer 6, gece saatlerinde batısında 7, Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, doğusunda sabah saatlerinden itibaren kuzeydoğudan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, batısında 1 ila 2 metre, yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan, gece saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, yer yer 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, kuzeyi aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan, gece saatlerinden itibaren kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6, sabah saatlerinde kuzeyinde 7, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, gece saatlerinde kuzeyinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Van Gölü'nde hava parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan, öğle saatlerinde doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım metre, yer yer 1 metre civarında, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait hava tahmin raporunu aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

sayın dinleyiciler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu'na katılmak ve çeşitli temaslarda bulunmak üzere Amerika Birleşik Devletleri'nin New York şehrine gitti. Her yıl dünya liderlerini New York kentinde bir araya getiren Birleşmiş Milletler Genel Kurulu görüşmelerinin 81.si, 22 Eylül'de güveni yeniden tesis etmek, dönüşümü yönetmek, herkes için sonuç veren bir Birleşmiş Milletler temasıyla başlayacak. Yüksek düzeyli hafta olarak bilinen ve liderlerin konuşmalarına ev sahipliği yapacak Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu'nda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ilk gün 4. sırada söz alması öngörülüyor. Genel Kurul'a 16. kez hitap edecek Erdoğan'ın konuşmasının ana gündem maddesinin ise İsrail'in Gazze'de uyguladığı soykırım, Filistin'in devlet olarak tanınması ve uluslararası alanda İsrail'e karşı atılacak adımlar olması bekleniyor. TOKİ, borcunun tamamını peşin ödeyerek tapusunu almak isteyen konut ve iş yeri alıcıları için yeni bir kampanya başlatıyor. Kampanya kapsamında geri ödemeleri devam eden konut ve iş yerleri için mevcut borç bakiyeleri üzerinden %25 indirim uygulanacak. Kampanyadan faydalanmak isteyen vatandaşlar 22 Eylül Salı gününden 19 Ekim'e kadar satış işlemlerini gerçekleştirdikleri bankalara başvurabilecek. Alıcılar borç kapatma tarihi itibariyle hesaplanacak borç bakiyelerini de aynı tarihler arasında ilgili bankalardan öğrenebilecek. Milli İstihbarat Teşkilatı ve Adana Emniyet Müdürlüğü'nün düzenlediği ortak operasyonda 375 bin uyuşturucu hap ele geçirildi, 6 şüpheli gözaltına alındı. Öte yandan İçişleri Bakanlığı Diyarbakır'da jandarma tarafından düzenlenen operasyonda 5 ton toz esrar elde edilebilecek, 217 bin 608 kök kenevir ve sukunkun imha edildiğini duyurdu. Danimarka Dışişleri Bakanı Lars Løkke Rasmussen, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu için gittiği New York'ta, Amerika Birleşik Devletleri ile Grönland'da kalıcı güvenlik kontrolü kapsamında varılan anlaşmayı değerlendirdi. Amerika Birleşik Devletleri ile varılan anlaşmadan memnuniyet duyduklarını vurgulayan Rasmussen, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın daha önceki söylemlerinin Grönland'da endişe oluşturduğunu, varılan anlaşmayla Grönlandlıların huzura kavuşacağını temenni ettiğini belirtti. Rasmussen, anlaşmanın Arktik'teki güvenlik sorumluluğunun yalnızca Danimarka ve Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunmadığı bir çerçevede olacağını dile getirerek, Arktik bölgesiyle ilgilenen büyük ölçüde NATO olacaktır ifadesini kullandı. Ve spor, basketbolda 39. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası 22 Eylül Salı günü sahibini buluyor. Basketbol Süper Ligi ile Türkiye Kupası'nda 2025-2026 sezonunun şampiyonu Fenerbahçe ile ikincisi Beşiktaş, Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı müzesine götürmek için mücadele edecek. Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak derbi saat 20'de başlayacak ve TRT1'den canlı yayınlanacak. Haberleri sunduk.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre O2 TEM otoyolu Çamlık Kavşağı Kavacık Kavşağı arasında bulunan Molla Gürani Viyadüğü'nde derz onarım çalışmaları yapılacağından, çalışmalar süresince Ankara istikametinde trafik gece saatlerinde bant değişikliği yöntemiyle diğer platforma aktarılarak gündüz saatlerinde derz üstüne monte edilecek rampalar üzerinden sağlanıyor. İzmir-Aydın otoyolunun 15 ila 21. kilometrelerinde 8-17 saatleri arasında Aydın istikametinde orta refüj temizliği nedeniyle kontrollü olarak sol şerit trafiğe kapatılarak ulaşım sağ ve orta şeritten sağlanıyor. Balıkesir-Dursunbey Devlet yolunun 62 ila 68. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Balıkesir-Dursunbey istikameti trafiğe kapatılarak trafik akışı Dursunbey-Balıkesir istikametinden iki yönlü sağlanıyor. Ilgaz-Korgun-Çankırı Devlet yolunun 17 ila 27. kilometrelerinde asfalt sathi kaplama çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Ulaş-Gürün ayrımı Kangal yolunun 10 ila 19. kilometrelerinde asfalt sathi kaplama çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Hayat ailedir, aile güvendir. Benim için en önemlisi çocuklarımın güvenliği. Ben Acun Ilıcalı. Çocuklarımızın güvenliği için onları araç içinde çocuk koltuğuna oturtmayı ihmal etmeyelim. Trafik seninle güvenli. Trafik hayattır.

0: Dünyada her yıl milyonlarca hektar orman yok oluyor. Ormanlarımız yok olursa ne olur hiç düşündünüz mü? Ormanlarımız yok olursa soluduğumuz havamız da yok olur. Çünkü ormanlar oksijen kaynağıdır. Yetişmiş bir ağaç günde 17 kişinin oksijen ihtiyacını karşılar. Ayrıca 25 metre boyundaki bir kayın ağacı saatte 40 kişinin çıkardığı karbondioksidi yok eder, 1,5 kilogram oksijen üreterek havayı temizler. O halde ülkemizin ağaçlandırılmasına en az bir fidan dikerek katkıda bulunalım. Hem ülkemize, hem kendimize, hem de geleceğimize yatırım yapalım.
1: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 22 Eylül Salı günü yurdumuzun geneli parçalı ve çok bulutlu. Marmara, Ege'nin kuzey ve doğusu, Mersin hariç Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve batısı, Karadeniz'le Doğu Anadolu'nun kuzeyi sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Marmara'nın güney ve doğusuyla Tekirdağ, İstanbul, Düzce ve Zonguldak çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. 23 Eylül Çarşamba günü yurdumuzun geneli parçalı ve çok bulutlu. Marmara'nın güney ve doğusu, Aydın ve Muğla hariç Ege, Mersin hariç Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve batısı, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz'in kıyı kesimleriyle Ardahan çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz'le Kütahya ve Samsun çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. 24 Eylül Perşembe günü yurdumuzun kuzey iç kesimleriyle Doğu Akdeniz parçalı ve çok bulutlu. Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey doğusu, Batı Karadeniz kıyıları, Orta ve Doğu Karadeniz'le Konya, Ardahan ve Erzincan çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıkları, Salı günü kuzeybatı kesimlerden başlayarak azalacak, yurt genelinde mevsim normallerinin altına düşecek. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 22 Eylül Salı günü Batı Karadeniz ve Kuzey Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de güney ve güneybatıdan, öğle saatlerinden sonra genelinde kuzeydoğudan 3 ila 5, batısında 4 ila 6, sabah saatlerinde batısında kuzeybatıdan 5 ila 7, Doğu Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, sabah saatlerinde güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, Batı Karadeniz'in batısında yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan, sabah saatlerinde doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, yer yer 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, kuzey sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de, kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, akşam saatlerine kadar yer yer 5 ila 7, Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, sabah saatlerinde açıklarında 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, kuzeyinde yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de güneyli yönlerden, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde Mersin Körfezi'nde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 23 Eylül Çarşamba günü Karadeniz'de fırtına, Kuzey Ege ve Akdeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, batısı kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, sabah saatlerinde doğusunda 5 ila 7, yer yer 8, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 4 ila 6, akşam saatlerine kadar batısında 5 ila 7, sabah saatlerinde batısında 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, Orta Karadeniz'de yer yer 3,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, kuzey sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, sabah saatlerinde güneyinde 5 ila 7, akşam saatlerinde kuzeyinde 3 ila 5, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, sabah saatlerinde güneyinde 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, Orta Ege'de yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde batısında kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6, öğle saatlerinden sonra Kaş-Finike arasında 5 ila 7, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra batısında 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 24 Eylül Perşembe günü Doğu Karadeniz ve Batı Akdeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerine kadar doğusunda 4 ila 6, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6, sabah saatlerinde batısında 5 ila 7, akşam saatlerinde genelinde 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6, sabah saatlerinde Finike-Kaş arasında 5 ila 7, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Çok güzel balıklar tutacağız değil mi baba? Bunlar ne baba?
1: Denizlerimize ne atarsanız onu çekersiniz. Çocuklarımıza temiz bir dünya bırakmak bizim elimizde.
2: Şarkılar, türküler, istekler, haberler, hava ve yol durumu, çevre ve hayata dair her şey. Meteorolojinin sesi, hayatın nefesi.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerleri şöyle. Marmara bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Çanakkale ve Tekirdağ'la Edirne'nin güney, Balıkesir'in kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Balıkesir en düşük 13, en yüksek 22 derece. Bilecik 13-24, Bursa 17-23, Çanakkale 17-19, Edirne 17-23, İstanbul 19-23, Kırklareli 17-20, Kocaeli 19-26, Sakarya 15-26, Tekirdağ 18-20, Yalova 19-23 derece. Ege bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Bölgenin kuzey ve doğu kesimleri Salı günü öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışla geçecek. Afyonkarahisar en düşük 12, en yüksek 25 derece. Aydın 19-33, Denizli 19-32, Kütahya 11-25, İzmir ve Manisa 19-29, Muğla 17-28, Uşak 12-26 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Mersin dışında bölge sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Adana en düşük 22, en yüksek 32 derece. Antalya 23-29, Burdur 15-27, Hatay 21-30, Isparta 14-24, Kahramanmaraş 20-33, Mersin 25-31, Osmaniye 21-30 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Salı günü öğle saatlerinden sonra bölgenin batı ve kuzeyi sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışla geçecek. Aksaray en düşük 14, en yüksek 28 derece. Ankara 14-26, Çankırı 13-26, Eskişehir 12-27, Karaman 14-27, Kayseri 12-28, Kırıkkale 15-26, Kırşehir 15-27, Konya 15-25, Nevşehir 12-25, Niğde 14-26, Sivas 11-29, Yozgat 13-26 derece. Batı Karadeniz bölümünde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Bölge Salı günü öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Bartın en düşük 14, en yüksek 28 derece. Bolu 11-24, Düzce 15-24, Karabük 10-26, Kastamonu 11-21, Zonguldak 16-23 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümünde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Amasya en düşük 15, en yüksek 30 derece. Artvin 17-26, Bayburt 10-24, Çorum 13-27, Giresun 18-24, Gümüşhane 12-26, Ordu 18-24, Rize 18-26, Samsun 18-25, Sinop 18-26, Tokat 14-29, Trabzon 19-25 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölgenin kuzeyi aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışla geçecek. Ağrı en düşük 11, en yüksek 27 derece. Ardahan 6-21, Bingöl 14-30, Bitlis 11-24, Elazığ 15-31, Erzincan 14-27, Erzurum 8-21, Hakkari 15-27, Iğdır 16-31, Kars 7-23, Malatya 15-31, Muş 14-28, Tunceli 14-30, Şırnak 20-31, Van 10-25 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu geçecek. Adıyaman en düşük 22, en yüksek 34 derece. Batman 17-36, Diyarbakır 17-35, Gaziantep 18-32, Kilis 20-32, Mardin 24-32, Şanlıurfa 23-35, Siirt 21-32 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunuyoruz. Doğu Karadeniz'de Hopa ile Sinop arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Gece 12'ye kadar hava sağanak yağışlı, batısı parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan, doğusunda güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar hava çok bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan, doğusunda güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar hava sağanak yağışlı, doğusu az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan, doğusunda kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Batı Karadeniz'de Sinop'la İğneada arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Gece 12'ye kadar hava çok bulutlu. Rüzgar güney ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar hava çok bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar hava çok bulutlu, batısı sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, batısında kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Gece 12'ye kadar hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar hava sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Kuzey Ege'de Çanakkale ile Çeşme arasında gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor, hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava parçalı bulutlu, kuzeyi sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, güneyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, güneyinde kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Güney Ege'de Çeşme ile Fethiye arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor, hava az bulutlu. Gece 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den öğle 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, güneyinde 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Akdeniz'de Fethiye ile Anamur arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava sabah 6'ya kadar parçalı bulutlu, sabah 6'dan öğle 12'ye kadar sağanak yağışlı, doğusu parçalı bulutlu. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar sağanak yağışlı geçecek. 24 saatlik periyotta rüzgar batı ve güneybatıdan, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Doğu Akdeniz'de Anamur'la İskenderun arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava gece 12'ye kadar parçalı bulutlu, gece 12'den sabah 6'ya kadar parçalı bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar çok bulutlu, doğusu sağanak yağışlı geçecek. 24 saatlik periyotta rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ankara Üniversitesi Kalecik Bağcılık Araştırma ve Uygulama İstasyonu'nu ziyaret ederek bağ bozumuna katıldı. Yumaklı burada yaptığı açıklamada, 153 yerli ve yabancı asma çeşidinin olduğunu ifade ederek, istasyonun önemli bir ıslah ve genetik kaynak koruma merkezi olduğunu söyledi. Yumaklı, Türkiye'nin önemli üzüm üreticisi ülkelerden biri olduğunu vurgulayarak, bu sene bitkisel üretimde 140 milyon tonu aşacaklarını söyledi. Hasadı biten ve devam eden ürünlerin olduğunu ifade eden Yumaklı, bu yıl Toprak Mahsulleri Ofisi pek çok stratejik üründe alıcı pozisyonunda piyasa regülasyonu yaptı. Bu yıl 12,3 milyon ton hububat aldı. Bu, Toprak Mahsulleri Ofisi açısından Cumhuriyet tarihinin rekoru oldu açıklamasını yaptı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Aile ve Gençlik Fonu kapsamında sağlanan desteklere ilişkin yazılı açıklama yaptı. Bakan Göktaş, aile kurumunun desteklenmesi ve genç çiftlerin evlilik süreçlerine katkı sağlanması amacıyla kurulan Aile ve Gençlik Fonu kapsamında bu ay 18.334 gence toplam 2 milyar 76 milyon lira ödeme yapıldığını açıkladı. Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun 2011 yılında Silivri cezaevinde şüpheli ölümüne ilişkin soruşturma sürüyor. Gözaltında olan ve adliyeye sevk edilen Osman Arslan tutuklandı. Dönemin başgardiyanı Ömer Vatan ve vardiya amiri Kazım Beyke ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Böylece tutuklu sayısı 7'ye yükseldi. Ankara İl Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre 14-21 Eylül tarihleri arasında yürütülen sanal devriye faaliyetleri kapsamında 759 sosyal medya hesabı ve URL adresi incelendi. Yürütülen sanal devriyede faaliyetlerinde yasa dışı bahis, dolandırıcılık ve müstehcen içerik barındıran 420 internet sitesinde erişim engellendi. Ve spor. Basketbol 39. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası 22 Eylül Salı günü sahibini buluyor. Basketbol Süper Ligi ile Türkiye Kupası'nda 2025-26 sezonunun şampiyonu Fenerbahçe ile ikincisi Beşiktaş, Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı müzesine götürmek için mücadele edecek. Sinan Erdem spor salonunda oynanacak derbi saat 20'de başlayacak. Özlem Yalman, Alper Altuğ Köselerli ve Kaan Büyükçil hakem üçlüsünün görev yapacağı karşılaşma TRT 1'den canlı yayınlanacak. Haberleri sunduk.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre O2 TEM otoyolu Çamlık Kavşağı Kavacık Kavşağı arasında bulunan Molla Gürani Viyadüğü'nde derz onarım çalışmaları yapılacağından, çalışmalar süresince Ankara istikametinde trafik gece saatlerinde bant değişikliği yöntemiyle diğer platforma aktarılarak gündüz saatlerinde derz üstüne monte edilecek rampalar üzerinden sağlanıyor. İzmir-Aydın otoyolunun 15 ila 21. kilometrelerinde 8-17 saatleri arasında Aydın istikametinde orta refüj temizliği nedeniyle kontrollü olarak sol şerit trafiğe kapatılarak ulaşım sağ ve orta şeritten sağlanıyor. Balıkesir-Dursunbey Devlet yolunun 62 ila 68. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Balıkesir-Dursunbey istikameti trafiğe kapatılarak trafik akışı Dursunbey-Balıkesir istikametinden iki yönlü sağlanıyor. Ilgaz-Korgun-Çankırı Devlet yolunun 17 ila 27. kilometrelerinde asfalt sathi kaplama çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Ulaş-Gürün ayrımı Kangal yolunun 10 ila 19. kilometrelerinde asfalt sathi kaplama çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Gidecek bir yerinin olması ne güzel.
3: Dönecek bir evinin olması da.
2: Bir de bu gidip dönmelerde seni bekleyen birisi varsa.
3: Ve sen hala trafik kurallarına uymuyorsan biz bir şey demeyelim.
2: Seni vicdanınla baş başa bırakalım.

ormanlarımız yok oluyor. İnsanoğlunun ormanlara verdiği tahribat her geçen yıl artıyor. Dünyada her yıl ortalama 13 milyon hektarlık orman yok oluyor. Orman yangını bitkiler ve diğer canlıların ölümüne neden olarak inanılmaz boyutlarda ekolojik yıkımlarla sonuçlanıyor. Ormanların tahribatı ve ormansızlaşma, toprakların erozyon yoluyla kaybedilmesine, iklim değişikliğine ve atmosferik kirliliğe neden oluyor. Bunun sonucunda çölleşme, sel, heyelan, çığ ve kuraklık gibi felaketleri beraberinde getiriyor. Ormanları korumak hepimizin görevi. Orman yangınları konusunda duyarlı olunuz. Bir orman yangını gördüğünüzde ücretsiz hizmet veren Alo 177 hattına bildiriniz. Geleceğimiz kül olmasın.

Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 22 Eylül Salı günü yurdumuzun geneli parçalı ve çok bulutlu. Marmara, Ege'nin kuzey ve doğusu, Mersin hariç Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve batısı, Karadeniz'le Doğu Anadolu'nun kuzeyi sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Marmara'nın güney ve doğusuyla Tekirdağ, İstanbul, Düzce ve Zonguldak çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. 23 Eylül Çarşamba günü yurdumuzun geneli parçalı ve çok bulutlu. Marmara'nın güney ve doğusu, Aydın ve Muğla hariç Ege, Mersin hariç Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve batısı, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz'in kıyı kesimleriyle Ardahan çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz'le Kütahya ve Samsun çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. 24 Eylül Perşembe günü yurdumuzun kuzey iç kesimleriyle Doğu Akdeniz parçalı ve çok bulutlu. Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey doğusu, Batı Karadeniz kıyıları, Orta ve Doğu Karadeniz'le Konya, Ardahan ve Erzincan çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıkları, Salı günü kuzeybatı kesimlerden başlayarak azalacak, yurt genelinde mevsim normallerinin altına düşecek. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 22 Eylül Salı günü Batı Karadeniz ve Kuzey Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de güney ve güneybatıdan, öğle saatlerinden sonra genelinde kuzeydoğudan 3 ila 5, batısında 4 ila 6, sabah saatlerinde batısında kuzeybatıdan 5 ila 7, Doğu Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, sabah saatlerinde güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, Batı Karadeniz'in batısında yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan, sabah saatlerinde doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, yer yer 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, kuzey sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de, kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, akşam saatlerine kadar yer yer 5 ila 7, Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, sabah saatlerinde açıklarında 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, kuzeyinde yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de güneyli yönlerden, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde Mersin Körfezi'nde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 23 Eylül Çarşamba günü Karadeniz'de fırtına, Kuzey Ege ve Akdeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, batısı kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, sabah saatlerinde doğusunda 5 ila 7, yer yer 8, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 4 ila 6, akşam saatlerine kadar batısında 5 ila 7, sabah saatlerinde batısında 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, Orta Karadeniz'de yer yer 3,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, kuzey sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, sabah saatlerinde güneyinde 5 ila 7, akşam saatlerinde kuzeyinde 3 ila 5, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, sabah saatlerinde güneyinde 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, Orta Ege'de yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde batısında kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6, öğle saatlerinden sonra Kaş Finike arasında 5 ila 7, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra batısında 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 24 Eylül Perşembe günü Doğu Karadeniz ve Batı Akdeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerine kadar doğusunda 4 ila 6, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6, sabah saatlerinde batısında 5 ila 7, akşam saatlerinde genelinde 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6, sabah saatlerinde Finike-Kaş arasında 5 ila 7, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.
0: Deniz çayırları, su altının kıyılar boyunca uzanan eşsiz, kadim, bereketli ormanları. Balıklardan deniz atlarına, yüzlerce türün beslenme, barınma, korunma ve üreme alanı. Gezegenimizin geleceği. Nefes kaynağımız deniz çayırlarının yaşamları, kirlilik ve bilinçsiz denizcilik faaliyetleri nedeniyle tehlike altında. Gemi çapalarının dipte sürütülmesiyle sökülen deniz çayırları. Oysaki yaşamın ve sürdürülebilir balıkçılığın en büyük destekçisi. Yaşamın geleceğine çapa atmayalım. Bizlere nefes aldıran su altı ormanlarını birlikte koruyalım.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, yapılan son değerlendirmelere göre kuzeybatı kesimlerde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bölgenin batısından başlamak üzere Marmara, Edirne'nin güneyi, Tekirdağ, Çanakkale'nin kuzey ve doğusu, Balıkesir'in kuzeyi, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Bursa, Yalova, zamanla Batı Karadeniz'in batısı, Düzce ve Zonguldak'ta kuvvetli olması beklendiğinden oluşabilecek sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Yapılan son değerlendirmelere göre kuzeybatı kesimlerde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bölgenin batısından başlamak üzere Marmara, Edirne'nin güneyi, Tekirdağ, Çanakkale'nin kuzey ve doğusu, Balıkesir'in kuzeyi, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Bursa, Yalova, zamanla Batı Karadeniz'in batısı, Düzce ve Zonguldak'ta kuvvetli olması beklendiğinden oluşabilecek sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
0: 1962'den beri dinlediğiniz radyonuz yeni yayın anlayışıyla yeniden sizlerle. Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Mehtap İnan'la En 5 Dakika.
1: En havalı radyo olan Meteoroloji'nin sesinden merhaba. Bugün sizler için dünyayı değiştiren en etkin 50 kişinin ismini derledik, toparladık. Bakalım sizler de bu isimlere ya da bu listeye hak verecek misiniz? Listenin başında muhakkak ki hepimizin sevdiği ve peygamber olarak bildiği Muhammed İbn Abdullah var. Politik, askeri ve dini bir lider. Müslümanlarca Allah'ın peygamberi ve son elçisi. Günümüzde 2 milyarı aşkın takipçisiyle dünyanın en kalabalık ikinci dini olan İslam'ın kurucusu ve merkezi figürü. Aynı zamanda bir sosyal reformcu, diplomat, tüccar, filozof, hatip, yasa koyucu ve askeri bir lider. En başta onun isminin olması tabii ki hepimizin beklediği bir şey. Listenin ikinci sırasında Isaac Newton var. Bilim insanı, matematikçi, astronom, doğa filozofu, simyacı ve ilahiyatçı. Evrensel kütle çekim yasası ve 3 hareket yasasıyla klasik fizik mekaniğinin temelini atmış. Yarattığı etki bilimin tarihindeki kilometre taşlarından biri olmuş. Newton'dan sonra sırayı Nasıralı İsa alıyor. Dini ve ruhani lider. 2,5 milyarı aşkın takipçisiyle dünyanın en kalabalık dini olan Hristiyanlığın merkezi figürü. Hristiyanlar tarafından Mesih, Tanrı'nın oğlu ve Tanrı'nın enkarnasyonu olarak kabul ediliyor. Sonra ise 4. sırada Buda var. Günümüzde dünyanın en büyük 4. dini olan ve 500 milyondan fazla takipçisi bulunan Budizm'in kurucusu bir filozof. Aynı zamanda eski dönemin Hindistan'ında ruhani bir önder. Sonrasında Konfüçyüs var. Düşüncesi ve öğretileriyle dönemin dünyasına damga vurmuş. Çin başta olmak üzere Kore, Japonya, Vietnam ve Endonezya gibi Asya ülkeleri üzerinde büyük bir iz bırakmış. Konfüçyüsçülüğün kurucusu olan bir filozof. Sonra 6. sırada Aziz Pavlus var. Havari ve ilk Hristiyan misyoner. Uzun uğraşları sonucu yeni kurulmuş Hristiyanlık dinini Yahudi topraklarının dışına yayarak çok uluslu bir din haline getirmiş. Roma İmparatorluğu'nun Hristiyanlaştırılmasında kilit bir rol oynamış. 7. sırada Kai Lun var. İnsanoğlunun bilgiyi depolaması yolunda ihtiyaç duyulan en temel materyali bulan kişi. Kağıdı icat etmiş ve bu tüm dünya üzerinde büyük bir etki yaratmış. Sonrasında 8. sırada Gutenberg var. İnsanoğlunun bilgiyi yayması ve saklaması yolunda icat edilmiş en büyük teknolojik araç olan mekanik matbaayı yaratarak kitapların daha çok ve hızlı basılmasına ve herkese ulaşmasını sağlamış. Bilginin en hızlı şekilde yayılmasına yol açan bu olay, insanlığa olan bu katkı, Rönesans ve aydınlanma çağının gerçekleşmesini hızlandırmış. 9. sırada Kristof Kolomb var. İspanyol İmparatorluğu'nun maddi yardımlarıyla birlikte eski dünyalıların Amerika kıtasını keşfetmelerini sağlayarak coğrafi keşifler döneminin en büyük keşfini gerçekleştirmiş. Büyük bir gezgin, sömürgeci ve kâşif. Aynı zamanda yaptığı bu keşifle sömürgecilik dönemini de başlatmış. 10. sırada Albert Einstein var. 1900'lerin ilk yarısında yaptığı matematiksel çalışmaların sonucu olarak türettiği görelilik teorisi ve beraberinde getirdiği kütle enerji eşdeğeri olan E eşittir mc kare denklemi, kuantum mekaniğini ve uzay zaman kavramlarını anlama yolunda bilim ve fizik dünyası için çok büyük bir adım olmuş. Sonra Pasteur geliyor. Tarihin en sık görülen ve ölümcül hastalıklarından biri olan kuduzun tedavisi için kuduz aşısını bulmuş. Böylece sık ve kolay bulaşan bir ölümcül hastalığın milyonları öldürmesini engellemiş. 12. sırada Galileo var. Gözlemsel astronomi alanı üzerinde yaptığı çalışmaların sonucunda bu alanı kazandırdığı yeniliklerle Rönesans döneminin bilimsel devrimlerine damga vurmuş bir bilim insanı. 3. sırada Aristoteles var. Batı felsefesine teorik düşünceyi katarak özellikle de üzerine yoğunlaştığı mantık alanına kattığı önemli kazanımlarla tanınmış. 14. sırada Öklit var. 15. sırada Musa. Charles Darwin, Augustus, Faraday, Maxwell, Martin Luther, Karl Marx, Washington, Cengiz Han, Atatürk, John Smith, William Shakespeare, John Dalton, Büyük İskender, Napolyon, Hitler, Platon, Alexander Graham Bell, Ludwig van Beethoven, Descartes, Michelangelo ve saymakla bitecek gibi değil. Yine biz ayrılan sürenin sonuna geldik. Bir sonraki programımıza kadar. Dünyanın bizlerden ne kadar çok etkilendiğini unutmayın ve kulağınız hep bizde olsun efendim.
0: Mehtap İnan'la En 5 Dakika.

0: Saat 7. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, yapılan son değerlendirmelere göre kuzeybatı kesimlerde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bölgenin batısından başlamak üzere Marmara, Edirne'nin güneyi, Tekirdağ, Çanakkale'nin kuzey ve doğusu, Balıkesir'in kuzeyi, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Bursa, Yalova, zamanla Batı Karadeniz'in batısı, Düzce ve Zonguldak'ta kuvvetli olması beklendiğinden oluşabilecek sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Yapılan son değerlendirmelere göre kuzeybatı kesimlerde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bölgenin batısından başlamak üzere Marmara, Edirne'nin güneyi, Tekirdağ, Çanakkale'nin kuzey ve doğusu, Balıkesir'in kuzeyi, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Bursa, Yalova, zamanla Batı Karadeniz'in batısı, Düzce ve Zonguldak'ta kuvvetli olması beklendiğinden oluşabilecek sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bugün 22 Eylül Salı. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi parçalı ve çok bulutlu. Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar bölgenin güney ve doğusuyla Tekirdağ çevrelerinde yerel kuvvetli olacak. Rüzgar bölgenin güneybatı kesimlerinde yer yer kuvvetlice esecek. Balıkesir 22, Bilecik 24, Bursa 23, Çanakkale 19, Edirne ve İstanbul 23, Kırklareli 20, Kocaeli ve Sakarya 26, Tekirdağ 20, Yalova 23 derece. Ege bölgesi parçalı, yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra kuzey ve iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey Ege kıyılarında yer yer kuvvetlice esecek. Afyonkarahisar 25, Aydın 33, Denizli 32, Kütahya 25, İzmir ve Manisa 29, Muğla 28, Uşak 26 derece. Akdeniz bölgesi parçalı, yer yer çok bulutlu. Bölgenin batısı, Adana ve Osmaniye çevreleriyle Hatay'ın batı kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Adana 32, Antalya 29, Burdur 27, Hatay 30, Isparta 24, Kahramanmaraş 33, Mersin 31, Osmaniye 30 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı, yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra bölgenin batı kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Aksaray 28, Ankara ve Çankırı 26, Eskişehir ve Karaman 27, Kayseri 28, Kırıkkale 26, Kırşehir 27, Konya ve Nevşehir 25, Niğde 26, Sivas 29, Yozgat 26 derece. Batı Karadeniz bölümü parçalı, yer yer çok bulutlu. Bölge öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde yerel kuvvetli olacak. Bartın 28, Bolu ve Düzce 24, Karabük 26, Kastamonu 21, Zonguldak 23 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı, yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Amasya 30, Artvin 26, Bayburt 24, Çorum 27, Gümüşhane 26, Ordu 24, Rize 26, Samsun 25, Sinop 26, Tokat 29, Trabzon 25 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu. Bölgenin kuzeyi sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar bölgenin güney ve batı kesimlerinde güneyli yönlerden yer yer kuvvetlice esecek. Ağrı 27, Ardahan 21, Bingöl 30, Bitlis 24, Elazığ 31, Erzincan 27, Erzurum 21, Hakkari 27, Iğdır 31, Kars 23, Malatya 31, Muş 28, Tunceli 30, Şırnak 31, Van 25 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi parçalı, batı kesimleri yer yer çok bulutlu geçecek. Adıyaman 34, Batman 36, Diyarbakır 35, Gaziantep, Kilis, Mardin 32, Şanlıurfa 35, Siirt 32 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, Doğu Karadeniz Hopa Sinop arasında 24 saatlik periyot boyunca fırtına beklenmiyor. Hava sağanak, yağışlı, doğusu az bulutlu geçecek. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, doğusunda kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dağ yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Batı Karadeniz Sinop İğneada arasında dağ yüksekliği 1 ila 2, batısında 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak, yağışlı geçecek. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8, batısında kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 3 ila 4, batısında 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak, yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak, yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akşam 6'dan sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak, yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Kuzey Ege, Çanakkale, Çeşme arasında sabah 6'dan akşam 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava sağanak, yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, güneyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, güney sağanak, yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak.

Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, güneyinde 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Güney Ege Çeşme Fethiye arasında sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu geçecek. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, güneyinde 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Akdeniz Fethiye Anamur arasında sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı, doğusu parçalı bulutlu geçecek. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akşam 6'dan sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Doğu Akdeniz Anamur İskenderun arasında sabah 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı geçecek. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, haber bülteniyle gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kasım'da Antalya'da yapılacak Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı'yla iklim hedeflerini ölçülebilir, uygulanabilir eylemlere dönüştürmek istediklerinin altını çizdi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Aile ve Gençlik Fonu kapsamında sağlanan desteklere ilişkin yazılı açıklama yaptı. Bakan Göktaş, aile kurumunun desteklenmesi ve genç çiftlerin evlilik süreçlerine katkı sağlanması amacıyla kurulan Aile ve Gençlik Fonu kapsamında bu ay 18.334 gence toplam 2 milyar 76 milyon lira ödeme yapıldığını açıkladı. Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun 2011 yılında Silivri cezaevinde şüpheli ölümüne ilişkin soruşturma sürüyor. Gözaltında olan ve adliyeye sevk edilen Osman Arslan tutuklandı. Dönemin başgardiyanı Ömer Vatan ve vardiya amiri Kazım Beyke ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Böylece tutuklu sayısı 7'ye yükseldi. Ankara İl Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre 14-21 Eylül tarihleri arasında yürütülen sanal devriye faaliyetleri kapsamında 759 sosyal medya hesabı ve URL adresi incelendi. Yürütülen sanal devriye faaliyetlerinde yasa dışı bahis, dolandırıcılık ve müstehcen içerik barındıran 420 web adresine erişim engellendi. Nepal'in Çin sınırına yakın Rasuva bölgesi ve çevresinde 26 Ağustos'ta meydana gelen selde hayatını kaybedenlerin sayısının 1451'i yükseldiği duyuruldu. Ve son olarak spor. Basketbol 39. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası bugün sahibini buluyor. Basketbol Süper Ligi ile Türkiye Kupası'nda 2025-2026 sezonun şampiyonu Fenerbahçe ile ikincisi Beşiktaş, Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı müzesine götürmek için mücadele edecek. Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak derbi saat 20'de başlayacak. Özlem Yalman, Alper Altuğ Köselerli ve Kaan Büyükçil hakem üçlüsünün görev yapacağı karşılaşma TRT1'den canlı yayınlanacak. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Ermenek-Mut yolunun 34 ve 35. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları kapsamında patlatma yapılacağından yolun kapatılması nedeniyle ulaşım Ermenek-Bucak-Kışla-Karaman güzergahından sağlanıyor. Amasya-Turhal yolunun 3. kilometresine kadar yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir. Dursun Bey-Harmancık yolunun 28 ve 33. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle yol trafiğe kapatılarak ulaşım Harmancık-Dursun Bey istikametinden iki yönlü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış olan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Merhaba, ben Geveze. Bana Geveze dediklerine bakmayın. Nerede konuşup nerede susmam gerektiğini iyi bilirim. Siz de araç kullanırken cep telefonuyla konuşmayın, kulaklık kullanın, güvenle yol alın. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.

Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 22 Eylül Salı günü yurdumuzun geneli parçalı ve çok bulutlu. Marmara, Ege'nin kuzey ve doğusu, Mersin hariç Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve batısı, Karadeniz'le Doğu Anadolu'nun kuzeyi sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Marmara'nın güney ve doğusuyla Tekirdağ, İstanbul, Düzce ve Zonguldak çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. 23 Eylül Çarşamba günü yurdumuzun geneli parçalı ve çok bulutlu. Marmara'nın güney ve doğusu, Aydın ve Muğla hariç Ege, Mersin hariç Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve batısı, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz'in kıyı kesimleriyle Ardahan çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz'le Kütahya ve Samsun çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. 24 Eylül Perşembe günü yurdumuzun kuzey iç kesimleriyle Doğu Akdeniz parçalı ve çok bulutlu. Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey doğusu, Batı Karadeniz kıyıları, Orta ve Doğu Karadeniz'le Konya, Ardahan ve Erzincan çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıkları, Salı günü kuzeybatı kesimlerden başlayarak azalacak, yurt genelinde mevsim normallerinin altına düşecek. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 22 Eylül Salı günü Batı Karadeniz ve Kuzey Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de güney ve güneybatıdan, öğle saatlerinden sonra genelinde kuzeydoğudan 3 ila 5, batısında 4 ila 6, sabah saatlerinde batısında kuzeybatıdan 5 ila 7, Doğu Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, sabah saatlerinde güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, Batı Karadeniz'in batısında yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan, sabah saatlerinde doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, yer yer 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, kuzey sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de, kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, akşam saatlerine kadar yer yer 5 ila 7, Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, sabah saatlerinde açıklarında 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, kuzeyinde yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de güneyli yönlerden, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde Mersin Körfezi'nde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 23 Eylül Çarşamba günü Karadeniz'de fırtına, Kuzey Ege ve Akdeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, batısı kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, sabah saatlerinde doğusunda 5 ila 7, yer yer 8, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 4 ila 6, akşam saatlerine kadar batısında 5 ila 7, sabah saatlerinde batısında 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, Orta Karadeniz'de yer yer 3,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, kuzey sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, sabah saatlerinde güneyinde 5 ila 7, akşam saatlerinde kuzeyinde 3 ila 5, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, sabah saatlerinde güneyinde 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, Orta Ege'de yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde batısında kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6, öğle saatlerinden sonra Kaş Finike arasında 5 ila 7, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra batısında 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 24 Eylül Perşembe günü Doğu Karadeniz ve Batı Akdeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerine kadar doğusunda 4 ila 6, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6, sabah saatlerinde batısında 5 ila 7, akşam saatlerinde genelinde 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6, sabah saatlerinde Finike-Kaş arasında 5 ila 7, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: çok güzel balıklar tutacağız değil mi baba? Bunlar ne baba?
1: Denizlerimize ne atarsanız onu çekersiniz. Çocuklarımıza temiz bir dünya bırakmak bizim elimizde.

0: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.
1: Biliyor muydunuz?
2: Yüksek tansiyonda burun kanamasının faydası nedir? Kanın damarlarımızda dolaşırken yaptığı basınca tansiyon deriz. İnsan yaşlandıkça tansiyonu yükselir. Bu yükselme aşırı olduğunda ise ince damarlar buna dayanamaz ve kanamalar ortaya çıkar. Hatta yaşlılarda yüksek tansiyon beyin damarlarında kanamalara, beyin hücrelerinin ölümüne, felçlere ve hatta bazen ölüme bile sebep olabilmektedir. Ancak vücudumuzda öyle bir yaratılış vardır ki yüksek tansiyonun bu zararlarını perdeler. Çünkü bu tür kanamalar genellikle beyin damarlarından önce burun damarlarında başlar. Bu sayede vücuttaki kan miktarı azaltılır ve böylece tansiyon düşer. Bu şekilde beyin kanamasının önüne geçilmiş olur. Yani burun kanaması bir anlamda beyin kanamasını önleyen bir sigorta sistemi olarak vazife görmektedir. Nasıl ki evlerimizde elektrik sigortaları bulunur ve onların elektrik kaçaklarında atmasıyla yangınların önüne geçilir, işte her hastalığın şifası elinde olan Rabbimiz de burun damarlarını birer sigorta olarak burnumuza yerleştirmiştir.
1: Biliyor muydunuz?
2: Tavşanlar geceleri neden gözlerini tutulan ışıkla durur? Hayvanların bazıları gece faaliyetlerini sürdürürken, bazıları ise gündüz çalışmalarını yapmaktadır. Bu durum aslında hayvanların vücutsal yapılarını da belirleyen sistemlerdir. Gece faaliyetlerini sürdüren canlıların bazı organları farklı yapılardayken, gündüz çalışan hayvanların ise yine aynı şekilde organları da bu yönde gelişmiştir. Gündüz yaşam faaliyetlerini sürdüren canlıların kazandığı bir özellik, gözlerinde bulunan görme hücreleri koni şeklindedir. Gece yaşam faaliyetlerini sürdüren canlıların kazandığı özellik ise gözlerinde bulunan görme hücrelerinin çubuk biçiminde olduğu görülmüştür. Tavşanlar da geceleri faaliyet gösteren hayvanlardır. Yol ortasında birden karşılaştıkları araçlar veya diğer ışıklar onlar için gece az bir ışıkta görmek yerine aniden fazla ışıkla karşı karşıya kalmak demektir. Bu durum aslında tavşanlar için aniden oluşan geçici körlüktür. Bu durumda tavşanlar ani görme kaybı yaşarlar. Sağa sola koşup bir yerlere çarpmaktan korkan tavşanlar, bu durumu lehlerine çevirebilmek için oldukları yerde kendilerini sabitlerler. Bu işlem sırasında donup kalan hayvan, aslında kendi emniyeti için denediği küçük bir yöntemdir. Aynı şekilde dalgıçlar daldıkları anda sürekli yanlarında fener bulundururlar. Geceleri büyük balıklara tutulan fener, aynı tavşanlarda olduğu gibi geçici görme kaybına neden olmaktadır. Bu durum sonrasında tavşanlarda olduğu gibi balıklar da aniden bulundukları pozisyonda kalmaktadırlar. Bu durum sırasında bazı dalgıçlar hayvanların bu açığından faydalanarak daha değerli balıkları kolayca avlayabilirler.
1: Biliyor muydunuz?
2: Yarım kilogram bal elde etmek için 37 bin arının 37 bin kere çiçeklerden öz toplaması gerektiğini, arıların böyle bir uğraş için kat ettikleri toplam mesafenin yaklaşık 80 bin kilometre olduğunu, bir mavi balinanın dilinin ağırlığının bir filin ağırlığı kadar olduğunu, kesik, yanık, sıyrık gibi yaraların büyükçe bir piramidin içinde daha çabuk iyileşme eğilimi gösterdiğini, zeytinin bütün kutsal kitaplarda geçtiğini biliyor muydunuz?
1: Biliyor muydunuz? Hazırlayan ve sunan Nurşen Karadeniz.

0: saat 8. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, yapılan son değerlendirmelere göre kuzeybatı kesimlerde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bölgenin batısından başlamak üzere Marmara, Edirne'nin güneyi, Tekirdağ, Çanakkale'nin kuzey ve doğusu, Balıkesir'in kuzeyi, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Bursa, Yalova, zamanla Batı Karadeniz'in batısı, Düzce ve Zonguldak'ta kuvvetli olması beklendiğinden oluşabilecek sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Yapılan son değerlendirmelere göre kuzeybatı kesimlerde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bölgenin batısından başlamak üzere Marmara, Edirne'nin güneyi, Tekirdağ, Çanakkale'nin kuzey ve doğusu, Balıkesir'in kuzeyi, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Bursa, Yalova, zamanla Batı Karadeniz'in batısı, Düzce ve Zonguldak'ta kuvvetli olması beklendiğinden oluşabilecek sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bugün 22 Eylül Salı. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi parçalı ve çok bulutlu. Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar bölgenin güney ve doğusuyla Tekirdağ çevrelerinde yerel kuvvetli olacak. Rüzgar bölgenin güneybatı kesimlerinde yer yer kuvvetlice esecek. Balıkesir 22, Bilecik 24, Bursa 23, Çanakkale 19, Edirne ve İstanbul 23, Kırklareli 20, Kocaeli ve Sakarya 26, Tekirdağ 20, Yalova 23 derece. Ege bölgesi parçalı, yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra kuzey ve iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege kıyılarında yer yer kuvvetlice esecek. Afyonkarahisar 25, Aydın 33, Denizli 32, Kütahya 25, İzmir ve Manisa 29, Muğla 28, Uşak 26 derece. Akdeniz bölgesi parçalı, yer yer çok bulutlu. Bölgenin batısı, Adana ve Osmaniye çevreleriyle Hatay'ın batı kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Adana 32, Antalya 29, Burdur 27, Hatay 30, Isparta 24, Kahramanmaraş 33, Mersin 31, Osmaniye 30 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı, yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra bölgenin batı kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Aksaray 28, Ankara ve Çankırı 26, Eskişehir ve Karaman 27, Kayseri 28, Kırıkkale 26, Kırşehir 27, Konya ve Nevşehir 25, Niğde 26, Sivas 29, Yozgat 26 derece. Batı Karadeniz bölümü parçalı, yer yer çok bulutlu. Bölge öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde yerel kuvvetli olacak. Bartın 28, Bolu ve Düzce 24, Karabük 26, Kastamonu 21, Zonguldak 23 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı, yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Amasya 30, Artvin 26, Bayburt 24, Çorum 27, Gümüşhane 26, Ordu 24, Rize 26, Samsun 25, Sinop 26, Tokat 29, Trabzon 25 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu. Bölgenin kuzeyi sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar bölgenin güney ve batı kesimlerinde güneyli yönlerden yer yer kuvvetlice esecek. Ağrı 27, Ardahan 21, Bingöl 30, Bitlis 24, Elazığ 31, Erzincan 27, Erzurum 21, Hakkari 27, Iğdır 31, Kars 23, Malatya 31, Muş 28, Tunceli 30, Şırnak 31, Van 25 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi parçalı, batı kesimleri yer yer çok bulutlu geçecek. Adıyaman 34, Batman 36, Diyarbakır 35, Gaziantep, Kilis, Mardin 32, Şanlıurfa 35, Siirt 32 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, Batı Karadeniz ve Kuzey Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6, doğusunda 7, Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, doğusunda kuzeydoğudan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, batısında 1 ila 2, yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, yer yer 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, kuzeyi aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6, zamanla kuzeyinde 7, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısında kuzeybatıdan, kuzeyinde güneydoğudan 3 ila 5, batısında akşam yer yer 6, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, kuzeyinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında akşam yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Van Gölü'nde hava parçalı ve az bulutlu. Öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan. Öğle saatlerinden itibaren doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, haber bülteniyle gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kasım'da Antalya'da yapılacak Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı'yla iklim hedeflerini ölçülebilir, uygulanabilir eylemlere dönüştürmek istediklerinin altını çizdi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Aile ve Gençlik Fonu kapsamında sağlanan desteklere ilişkin yazılı açıklama yaptı. Bakan Göktaş, aile kurumunun desteklenmesi ve genç çiftlerin evlilik süreçlerine katkı sağlanması amacıyla kurulan Aile ve Gençlik Fonu kapsamında bu ay 18.334 gence toplam 2 milyar 76 milyon lira ödeme yapıldığını açıkladı. Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun 2011 yılında Silivri cezaevinde şüpheli ölümüne ilişkin soruşturma sürüyor. Gözaltında olan ve adliyeye sevk edilen Osman Arslan tutuklandı. Dönemin başgardiyanı Ömer Vatan ve vardiya amiri Kazım Beyke ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Böylece tutuklu sayısı 7'ye yükseldi. Nepal'in Çin sınırına yakın Rasuva bölgesi ve çevresinde 26 Ağustos'ta meydana gelen selde hayatını kaybedenlerin sayısının 1451'e yükseldiği duyuruldu. Ve son olarak spor. Basketbol 39. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası bugün sahibini buluyor. Basketbol Süper Ligi ile Türkiye Kupası'nda 2025-2026 sezonun şampiyonu Fenerbahçe ile ikincisi Beşiktaş, Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı müzesine götürmek için mücadele edecek. Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak derbi saat 20'de başlayacak. Özlem Yalman, Alper Altuğ Köselerli ve Kaan Büyükçil hakem üçlüsünün görev yapacağı karşılaşma TRT 1'den canlı yayınlanacak. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere, hoşça kalın.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Ermenek-Mut yolunun 34 ve 35. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları kapsamında patlatma yapılacağından yolun kapatılması nedeniyle ulaşım Ermenek-Bucak-Kışla-Karaman güzergahından sağlanıyor. Amasya-Turhal yolunun 3. kilometresine kadar yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir. Dursun Bey-Harmancık yolunun 28 ve 33. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle yol trafiğe kapatılarak ulaşım Harmancık-Dursun Bey istikametinden iki yönlü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış olan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Karayolları Tahmin Sistemi mgm.go.tr adresinde hizmetinizde. Gideceğiniz yere güvenle seyahat edebilmek için güzergahınızdaki hava durumunu Karayolları Tahmin Sistemi yardımıyla anında öğrenebilirsiniz. mgm.go.tr Meteoroloji Genel Müdürlüğü.
3: Herkese merhaba, ben Toprak. Bugün çöpe attığınız şeyleri hatırlıyor musunuz? Peki ya dün? Atıklar her yerden çıkabilirler. Aslında sorun ne biliyor musunuz? İnsanların çıkardığı atık sayısı gün geçtikçe artıyor. Farklı malzemelerden yapılmış atıklar doğada birikiyor. Hem de kendiliğinden kaybolması yüzlerce yıl süren atıklar. Çöpe atarak onlardan kurtulduğumuzu sanıyoruz ama aslında çok uzun yıllar hepsi dünyamıza kalmaya devam ediyor. Ve bu arada doğaya zarar veriyorlar. Şimdi evlerimize çıkan çöpleri düşünelim. Poşetler, kağıt ve karton kutular, plastik kaplar, cam kavanozlar, metal kutular, piller, ev eşyaları, eski giysiler, bozuk elektronik aletler. Buruşturup çöpe attığımız kağıt parçasının bile aslında nasıl bir çöp yanının parçası olduğunu çoğu zaman düşünmeyiz. Kullanmadığımız ya da istemediğimiz eşyalar olduğu için onlara çöp deriz ve onları atarak evimizi temiz ve sağlıklı tutmaya çalışırız. İşte bir evden bir ayda çıkan atık miktarı. Düşünebiliyor musunuz? Dünyadaki bütün evlerde aynı şey oluyor. Şu çöp yanına bakın. Organik atık, plastik atık, kağıt atık, metal atık, cam atık, tekstil atık. Burası çok kötü kokuyor. Farkına varmadan oluşturduğumuz işte bu atık yığınlarıyla gezegenimizin başı dertte. Oyun oynamayı, piknik yapmayı, yürüyüş yapmayı, yüzmeyi seven herkesin ve diğer tüm canlıların da öyle. Biliyor musunuz? Dünyamızdaki atık miktarının artması sadece çevremizin değil, soluduğumuz havanın, kullandığımız suyun ve toprağımızın da kirlenmesi demek. Geri dönüştürülebilen atıkları değerlendirirken bilim insanları aslında en iyi çözümün daha az tüketmek ve çöpümüzü azaltmak olduğunu söylüyor. Bir projemiz var. Adı Sıfır Atık. Uzun zamandır bu konuyu arkadaşlarımla birlikte araştırıyoruz. Gelin sizi onlarla tanıştırayım. Merhaba Yaprak. Hey, neler oluyor orada? Neredesin?
4: Merhaba Toprak. Bugün fidan dikmek için bir bahçeye geldik. Buraya gelene kadar yolda çöp topladık. İşe geri dönmeden önce size anlatacaklarım var. Bakın neler buldum. Hepsi geri dönüştürebileceğimiz atıklar. Ama toprağa çöp olarak atılmış. Doğal olmayan bu atıklar toprağa karıştığında uzun yıllar orada kalıyor. Ve bu süre içerisinde toprağı kirletiyor. Buradaki toprağı bu atıklardan koruyamazsak diktiğimiz fidanlar da sağlıklı büyümeyebilirmiş. Bu nedenle bu bahçeyi koruma altına alacağız.
3: Yaprak, harika bir proje bu. Fotoğraf çekmeyi unutma. Bunu sınıftaki tüm arkadaşlarımıza da göstermeliyiz. Hoşça kal. Deniz, sende neler var?
5: Herkese selam. Benimle bulduklarıma ve gördüklerime inanamayacaksınız. Bugün kıyı temizleme gönüllüsü olarak buraya geldim. Şu bulduklarıma bakın. Bu atıkların hepsi denizleri ve kıyıları kirletiyor. Burada çok iş var. Bu nedenle çok konuşamayacağım. Ama size bulduğum bazı fotoğrafları göstermek istiyorum. Atıklar denizleri kirletirken deniz canlılarının yaşamını da tehlikeye atıyor. Biliyor musunuz? Deniz kuşları ve denizde yaşayan canlılar bu atıkları yiyecek sanarak yiyorlar. Öğrendiğime göre her yıl milyonlarca ton plastik atık denizlere ulaşıyor ve yüzlerce yıl kaybolmadan denizde kalıyor. Bunlardan birkaçını yanımda getireceğim. Artık gitmem lazım. Kıyı temizleme işine geri dönmeliyim. Okulda görüşmek üzere.
3: Yine harika bir iş çıkardık. Tüm bunları okulda arkadaşlarımızla paylaştığımızda ne düşüneceklerini şimdiden merak ediyorum. Bu arada bize katılmak ister misiniz? Ekibimize katılmak için işte öncelikle yapmanız gerekenler. Sürdürülebilir bir gezegen için 5D. Daha az tüketerek ve atıklarımızı azaltarak dünyamızı koruyabiliriz. Bunun için 1. Düşünün ve gerekli değilse tüketmeyin. 2. Daha az tüketin. 3. Değerlendirin ve yeniden kullanın. 4. Değiştirin ve farklı amaçta kullanın. 5. Dönüştürün, doğa kazansın. Temiz bir dünya için sıfır atık. Hepinizi bekliyoruz. Görüşmek üzere.
0: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Türkiye'nin en havalı radyosunda Meteoroloji'nin sesinde 22 Eylül Salı gününü paylaşmak adına mikrofondayız. 7 ve 8 raporlarımızı, haberlerimizi, deniz durumunu, karayollarını güncelledik ve sizlerle buluşturduk. Şu dakikalarda basın turuyla saat 10'a kadar gününüze eşlik edeceğiz. Her zaman olduğu gibi gazetelere göz atacağız. Bakalım bugün gazeteler gündemi nasıl yorumladı? Hangi haberler gazete manşetlerinde geniş yer buldu? Günün ve gündemin önemli başlıklarını programa taşıdığımız basında gündemde yurttan ve dünyadan gelişmelerin yanı sıra spor, edebiyat, magazin haberleri, ekonomiden siyasete tüm gelişmeleri sizlerle paylaşacağız. Dünden sabaha yansıyan gelişmeler, yaşananların yankıları, günün sıcak gelişmelerini de paylaşacağız. Tarihte bugün köşemiz olacak. İstanbul'un ve başkentin yol durumunu aktaracağız. 16 Bölge Müdürlüğümüzün kıymetli uzmanlarını yayınımızda misafir edeceğiz. Spikeriniz ben Diler Demir. Teknik yapımda sevgili Yeter Bacak'la birlikte bir kez daha günaydın diyor. Güzel bir gün geçirmenizi diliyoruz. Dilimiz döndüğünce, vaktimiz el verdiğince takvim Yeni Şafak, Milliyet, Hürriyet, Cumhuriyet, Akşam, Türkiye Sabah, Star Vatan, Habertürk. Spor severler için foto maç, son dakika gelişmelerde TRT Haber'in ve Anadolu Ajansı'nın nabzını tutacağız. Bu saatimizin bağlantıları İzmir'le başlayacak. Adana, Samsun, İstanbul, Van, Iğdır, Diyarbakır ve Konya diğer bağlantılarımız. İkinci saatimizde Elazığ, Ankara, Antalya, Afyonkarahisar, Eskişehir, Trabzon, Kayseri ve Erzurum bağlantılarımız da sırasıyla sizlerle buluşacak. İzmir bağlantımızla ikinci Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'ne günaydın diyoruz. Mehmet Sur telefon attığımızda. Mehmet Bey hoş geldiniz. Mehmet Bey. Bir kez daha arayalım sevgili Yeter. İzmir bağlantımızı tekrar buluşturalım sizlerle. Bakalım uzmanımız bizlere neler söyleyecek. Yazılı basında yer alan haberlere Akşam gazetesiyle başlayacağız. Akşamın manşetini iki haber paylaşıyor. 253 bin vekaletle vurgun. Diğer başlıksa 7 bakanlıktan güvenli okul imzası. Şu anda Mehmet Sur yayında. Mehmet Bey hoş geldiniz. Mehmet Bey. Evet, şu an bir sıkıntı var. Sıkıntıyı giderdiğimizde bağlantılarımızı kuracağız. İlk manşetimizin detayıyla başlayalım. Trafik kazası mağdurlarının kişisel verileriyle 15,6 milyarlık haksız kazanç sağlayan yapı çökertildi. 20 şirket TMSF'ye devredildi. Ara başlıklarda kaza geçiren vatandaşların şikayetiyle başlatılan soruşturmada mağdur vatandaşların kişisel verilerinin hukuka aykırı şekilde temin edilip bazı hukuk bürolarıyla hasar danışmanlık şirketlerine aktarıldığı tespit edildi. Evet Mehmet Sur şu anda yayında. Mehmet Bey hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Dilara Hanım. İyi yayınlar. Az önce bir teknik sıkıntı olmuş sanırım.
0: Evet teknik sıkıntı oldu. Oldu şu an. Sağlık sorun değil. Tabii, Mehmet Bey. Şu an çok teşekkür ediyorum. Şu an sizden Çanakkale, Balıkesir, Manisa, Aydın, İzmir, Kıyı ve Kuzey Ege ve Ege Denizi için ilk değerlendirmelerinizi alalım.
1: Evet, bölgemiz geneli parçalı ve çok bulutlu olacak. Sabah saatlerinden itibaren şu anda Çanakkale çevrelerinde başlayan yağışın bölgemiz genelinde, Aydın haricinde, bölge genelinde sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde geçmesini bekliyoruz. Yağışlar Çanakkale çevreleriyle Balıkesir'in merkez ve kuzeyinde yer yer kuvvetli olmasını bekliyoruz. Hava sıcaklığına bakacak olursak bölgemizin kuzeyinde yağışın özellikle kuvvetli olduğu bölgelerde hissedilir derecede 8 derecelik bir azalma söz konusu. Güneyinde ise 2 ila 4 derecelik bir azalma söz konusu. Rüzgar kuzeyli yönlerden orta kuvvette, bölgenin kuzeyinde ve kıyı kesimlerde yer yer kuvvetli olacak. İzmir parçalı çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Gün içerisinde 28 derece sıcaklık bekliyoruz. Aydın'a bakacak olursak Aydın parçalı ve çok bulutlu, 33 derece. Balıkesir parçalı çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, 22 derece. Çanakkale parçalı çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, 17 derece. Manisa parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, 30 derece beklentimiz var. Denizlerde havaya bakacak olursak yine parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim. aralıklı sağanak yağışlar bekliyoruz denizlerimizde. Çanakkale Çeşme arasında rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, akşam saatlerinde 5 ila 7 kuvvetinde olacak. Çeşme Bodrum arasına bakacak olursak batı ve kuzeybatıdan 3-5, özellikle açıklarında 4 ila 6 bofor kuvvetinde rüzgar bekliyoruz. Bölgemize ilişkin aktaracaklarımız bu şekilde dilerim.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Size ve ekibinize kolaylıklar diliyoruz.
1: Biz teşekkür eder, yayınlar dilerim.
0: Sağ olun. Adana bağlantımızı da gerçekleştirelim. Sonrasında güzel bir şarkı aramız olsun. Evet. Manşetin ikinci ara başlığı, telefonda tazminat, değer kaybı gibi gerekçelerle mağdurları ikna edip 253 bin kişiden vekalet alan yapının bu yolla 15,3 milyar haksız kazanç elde ettiği belirlendi. 4 ildeki ofisler ve 825 kişi için soruşturma başlatıldı. Diğer manşetimiz, 7 bakanlıktan güvenli okul imzası. Milli Eğitim ve İçişleri dahil 7 bakanlık okullardaki güvenliği artırmak için protokol imzaladı. Detaylarını birazdan paylaşalım. Adana'dayız, Ferhat Kuluoğlu telefon hattımızda. Ferhat Bey, hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
0: Kahramanmaraş, Osmaniye, Gaziantep, Kilis, Hatay, Mersin, Adana ve Akdeniz için ilk değerlendirmeleri alalım.
2: Hemen aktarıyorum. Bölge genelinin parçalı bulutlu, yer yer çok bulutlu. Hatay'ın kıyı kesimleri, Kahramanmaraş'ın batısı, Mersin'in doğusuyla Adana ve Osmaniye çevrelerinin yere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış geçeceğini tahmin ediyoruz. Hava sıcaklığında önemli değişiklik beklenmiyor. Rüzgar genellikle güney ve batı yönlerinden hafif, ara sıra orta kuvvetli etkisi bekleniyor. Bölgemizde bağlayan hava durumları ve en yüksek sıcaklıkları şöyle. Adana parçalı, yer yer çok bulutlu. Bugün öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı, en yüksek 32 derece. Mersin parçalı ve çok bulutlu, 31 derece. Kahramanmaraş parçalı ve çok bulutlu, 33 derece. Osmaniye parçalı, yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı, en yüksek 30 derece. Gaziantep parçalı bulutlu, 32 derece. Kilis parçalı bulutlu, 32 derece. Ve son olarak Hatay parçalı bulutlu, en yüksek 30 derece. Aktaracaklar bu kadar.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Size ve ekibinize kolaylıklar diliyoruz.
2: Teşekkürler, iyi yayınlar diliyorum.
0: Sağ olun. Evet, Milli Eğitim Bakanı Tekin, güvenlik önlemleri sadece okullarla sınırlı kalmayacak, okulların çevresi de denetlenecek dedi. Metruk yapıları tekrar gözden geçireceğiz. Okul servislerini denetime alacağız. Randevusuz veli okula giremeyecek diyor. Akşam gazetesinde kalmaya devam edeceğiz ama şimdi güzel bir şarkı aramız var. Anadolu Rock grubundan bir Harun Kolçak şarkısı dinliyoruz. Derman Olayım.

0: şu dakikalarda İstanbul trafiğine bakalım. Çok ciddi bir trafik yoğunluğu yaşanıyor. TEM Ataşehir Kavşağı'ndan Kavacık Kavşağı'na kadar ortalama yolculuk süreniz 34 dakika. C100 Karayolu bizim kentten Avcılar Sahil Parkı mevkiine kadar 56 dakikalık bir süreç var. E5'te Haliç Köprüsü'nden Balmumcu katılımına kadar 30 dakika. C100 Karayolu Maltepe Köprüsü'nden Bostancı'ya kadar 30 dakika. Minibüs yolu Şemsettin Gül Hatay Caddesi, İnönü Caddesi Basın Ekspres yolu, Atatürk Caddesi Küçük Yalı'dan Kozyatağ Kavşağı'na kadar da 1 saat 6 dakikalık bir süreç var. Barbaros Bulvarı Büyükdere Caddesi Yıldız'dan Sanayi Mahallesi'ne kadar 23 dakika. E5'te Merter Metro'dan Haliç Köprüsü'ne kadar 19 dakika. TEM'de Taş Ocağı Yolu Caddesi'nden Esenler Kavşağı'na kadar da 29 dakikalık bir süreç var. Boğaz geçişlerine baktığımızda Avrupa'dan Asya geçişlerde E5'te Ok Meydanı'ndan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne kadar. TEM'de Hastal'dan Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne kadar ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden Anadolu'ya geçişlerde trafik durma noktasında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden Anadolu'ya geçişlerde yoğunluk var. Asya'dan Avrupa'ya geçişlere göz attığımızda Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden Avrupa'ya geçişlerde E5'te 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden Ok Meydanı'na kadar yoğunluk var. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden Avrupa'ya geçişlerde trafik durma noktasında TEM'de Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden Hastal'a kadar da trafik akıcı ilerliyor. Gideceğiniz yere dikkatli bir şekilde gitmenizi diliyoruz. Trafik kurallarına uymanız, emniyet kemerinizi takmaya asla ihmal etmeyin. Trafikte bizleri dinleyen dinleyicilerimize iyi sürüşler diliyoruz. Gözünüz yolda, kulağınızda meteorolojinin sesi radyosunda olsun. Samsun bağlantımızla devam ediyoruz. Nurullah Kara telefon altımızda. Nurullah Bey, hoş geldiniz. Nurullah Bey.
1: Günaydın, iyi yayınlar.
0: Günaydın, teşekkür ediyoruz. Kastamonu, Sinop, Çorum, Amasya, Tokat, Ordu ve Samsun için sizi dinliyoruz. Buyurun.
1: Yaptığımız son değerlendirmelere göre bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu. Bugün öğleden sonra yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceğini tahmin ediyoruz. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Rüzgarın doğu ve kuzeydoğudan hafif, yer yer orta kuvvetli esmesini bekliyoruz. Bölgemize bağlı il merkezlerinde beklenen günün en yüksek hava sıcaklıkları ise şöyle: Samsun 25, Kastamonu 21, Çorum 27, Tokat 29, Amasya 30, Sinop 26 ve Ordu 24 derece. Son olarak bölgemize bağlı istasyonlarda bu sabah ölçülen deniz suyu sıcaklıkları Samsun'da 24, Ordu ve Sinop'ta 23 derecedir. Bölgemize dair aktaracaklarımız bu yönde.
0: Teşekkür ediyoruz. Size ve ekibinize kolaylıklar diliyoruz.
1: Teşekkürler. İyi yayınlar.
0: Sağ olun. Samsun bağlantımızı sizlerle buluşturduk. Uzmanımız ilk değerlendirmelerini bizimle paylaştı. Akşam gazetesinin ilk sayfasında kalmaya devam ediyoruz. Birleşmiş Milletler kürsüsünde gündem Gazze. Başkan Erdoğan bugün Türkiye saatiyle 18.20'de Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na seslenecek. Erdoğan New York'taki Türk evinde Vietnam Devlet Başkanı Lam, Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Menfi, Kuveyt Velihat Prenses Sabah ve Kosova Başbakanı Kurti ile görüştü. Erdoğan bugün Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda konuşacak. Ana gündemi Gazze'deki İsrail soykırımı olacak. Ardından Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri ile İngiltere ve Japonya başbakanlarıyla da görüşecek. New York'ta sevgisiyle Erdoğan Türkiye önünde coşkulu bir kalabalık tarafından karşılandı. Bariyerleri kaldırtan Erdoğan vatandaşlarla yakından ilgilendi. Ailesiyle gelen bir bebeğe de altın taktım. Evet, akşamın diğer başlıklarını paylaşalım. Kaşifoğlu da ifade verecek. Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde Kaşifoğlu karakterini canlandıran oyuncu Sedat Savtak'ın ifadesine başvurulacak. Ayrıca FETÖ'den hüküm giyen eski MİT mensubu Enver Altaylı'nın da dosya kapsamında ifadesinin alınacağı öğrenildi. 75 ilde 90 TL'ye sinema. Türkiye Sinema Festivali 26-27 Eylül'de 75 ilde başlıyor. 1500 salonda 17 yerli ve yabancı film gösterilecek. Bilet 90 TL. Afra'ya havaalanı gözaltısı. Fransa'dan dönen ünlü oyuncu Afra Saracoğlu uyuşturucu soruşturması kapsamında havaalanında gözaltına alındı. Evet, bir diğer habere baktığımızda Akkuyu'nun beyni hazır. NGS'nin 1. güç ünitesinin kontrol odası tamamlandı. Akkuyu NGS'nin güç ünitesinde reaktör tesisinin soğuk sıcak testlerinin soğuk aşamasına geçmesine yönelik çalışmalar da devam ediyor. Kadeş'in eksik parçası Çorum Hattuş'a Kadeş Barış Antlaşması'nın sığınmacılarla ilgili maddelerine ait yeni tablet parçası bulundu. Detayları 15. sayfada. Akşamın ilk sayfasında yer bulan bir diğer haber ise Elif'in ilk ödevi yüksek kira. Berlin eyalet seçimini kazanarak büyük bir sürprize imza atan Sol Parti'nin başbakan adayı Elif Eralp'i zor bir süreç bekliyor. Seçim kampanyasında artan konut kiralarını sınırlama ve kiracıların üzerindeki ekonomik baskıyı azaltma sözü veren Eralp, kira tavanı uygulaması getirmeyi planlıyor. Ailesi Kayseri'den Almanya'ya 1980'de göç eden Münih doğumlu avukat Elif Eralp'in önemli vaatler arasında büyük emlak şirketlerini kamulaştırmakta bulunuyor. Detayları 8. sayfada bulabilirsiniz. Bitcoin 8 ayın zirvesinde. Kripto para Bitcoin fiyatı 86 bin dolarla Ocak 2026'dan bugüne en yüksek seviyesine ulaştı. Evet, akşamın Logos haberlerine baktığımızda 1 milyarlık miras hayat arkadaşına. Kadir İnanır'ın ölümünden 4 yıl önce hazırlattığı vasiyet açıklandı. Ünlü sanatçı tüm mirasını Jülide Kural'a bıraktı. Avukatı vasiyetin doktor raporu ve 2 tanıkla hazırlandığını duyurdu. Google'a 403 milyon euro ceza. Avrupa Birliği'nin Veri Koruma Komisyonu Google'a kullanıcıların konum bilgilerini uygunsuz kullandığı gerekçesiyle 403 milyon euro para cezası kesti. Evet, İstanbul'dayız. Ceyhun Özdemir telefon attığımızda. Ceyhun Bey, hoş geldiniz.
2: Merhabalar, hoş bulduk Diler Hanım.
0: Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Sakarya, Kocaeli, Yalova, İstanbul, Marmara Bölgesi, Marmara Denizi ve Batı Karadeniz için ilk değerlendirmelerinizi alalım.
2: Bölgemizde havanın parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gökyüzlü sağanak yağışlı geçeceğini tahmin ediyoruz. Yağışlarla alakalı kuvvetli bir yağış uyarımız var. Yağışların Edirne'nin güney kesimleri, Tekirdağ, İstanbul, Yalova, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. Hava sıcaklığında ise hissedilir bir derecede, yani 3 ila 5 derecesinde azalacağını tahmin ediyoruz. Rüzgarın kuzeyli yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli 40-60 km/saat olarak eseceğini bekliyoruz. Bugün illerimizde beklediğimiz en yüksek sıcaklıklar ise şöyle: İstanbul 23, Kocaeli 26, Sakarya 26, Edirne 23, Tekirdağ 19, Kırklareli 20, Yalova ise 23 derece. Denizlerimize gelince Batı Karadeniz'de fırtınamsı rüzgar bekliyoruz. Batı Karadeniz'de hava durumu parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gökyüzlü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan, gece saatlerinde doğusu kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6, gece saatlerinde ise doğusu 7 kuvvetinde. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, yer yer 2,5 metre, görüş iyi, yağış anda orta. Marmara Denizi'nde hava durumu parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gökyüzlü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde. Dalga yarım ila 1,5 metre, zaman zaman 2 metreye kadar yükseliyor. Görüş ise iyi. Bölgemizden aktaracaklarımız bunlar Diler Hanım.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Size ve ekibinize kolaylıklar diliyoruz.
2: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim.
0: Sağ olun. Akşam gazetesinden aktaracağımız son haber: yaylaya Salah akını. Trabzon'da futbolcu Muhammed Salah'ın fotoğraf çektirip paylaştığı kaya parçası meşhur oldu. İnsanlar poz vermek için yaylaya akın ediyor. Evet, akşamdan öne çıkan gelişmeleri ilk sayfadan paylaştık. Birazdan TRT Haber sayfasında olacağız. Güzel bir rock şarkısı, giriş müziğinin introsunu da çok seviyorum. Ertuğ Özel söyleyecek, Yalanlar Dolanlar.

0: Van bağlantımızda devam ediyoruz. Elif Asena Berber telefon hattımızda. Hoş geldiniz.
1: Hoş buldum, merhabalar.
0: Merhaba. Muş, Bitlis, Hakkari ve Van için sizi dinliyoruz.
1: Yapılan son değerlendirmelere göre bölge genelinde havanın parçalı ve az bulutlu olması beklenmektedir. Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyredeceği, rüzgarın güneyli ve batılı yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvetli. Van Gölü'nde ise batı ve güneybatıdan akşam saatlerine kadar kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetli esmesi tahmin edilmektedir. İl merkezlerinde günün en yüksek sıcaklıklarının Bitlis 24, Van 25, Muş 28 ve Hakkari'de 27 derece olacağı tahmin edilmektedir. Aktaracaklarımız şimdilik bu kadar. İyi yayınlar dilerim.
0: Çok teşekkür ediyoruz, biz de size ve ekibinize kolaylıklar diliyoruz.
1: İyi günler.
0: Evet, Van bağlantımızı uğurladık. Iğdır'la devam edeceğiz birazdan. TRT Haber sayfasındayız. Dünden bugüne yansıyan gelişmeler, yaşananların yankıları, günün sıcak gelişmelerini paylaşmaya başlayalım. Evet, günün sıcak gelişmelerinden biriyle başlayalım. Amerika'dan Grönland'a iki yeni askeri üs planı. Amerika'nın Danimarka ve Grönland'la imzalayacağı anlaşma kapsamında Grönland'da iki yeni askeri üs açmayı planladığı bildirildi. Bir diğer sıcak gelişmeye baktığımızda işçiler havaalanında kabloları kesti, yüzlerce uçuş iptal edildi. Amerika'daki yoğun havalimanlarında inşaat çalışanlarının hava trafik kontrol sistemi için gerekli bir kabloyu kazara kesmesi sonucu yüzlerce uçuşta röter yaşandı. Pazartesi öğleden sonra New York, Pennsylvania, New Jersey gibi eyaletlerde hava alanlarında uçuşlar durduruldu. Iğdır'dayız. Eda Beyaz telefon altımızda. Hoş geldiniz yayınımıza.
2: Hoş buldum. Günaydın Diler Hanım.
0: Günaydın. Ağrı, Kars ve Iğdır için sizi dinliyoruz.
2: Yapılan son değerlendirmelere göre bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yer yer sağanak ve gök gürültü sağanak yağışı geçeceği tahmin edilmektedir. Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyredeceği, rüzgarın kuzeyli ve güneyli yönlerden hafif ve orta kuvvette, yer yer kuvvetli eseceği tahmin edilmektedir. Bölgemize bağlı il merkezlerini gün içerisinde beklenen yüksek sıcaklıklar ise Iğdır 31, Kars 24, Ağrı 27 derece. Aktaracaklarımız bu kadar Diler Hanım.
0: Çok teşekkür ediyoruz size ve ekibinize, güzel bir gün diliyoruz.
2: Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar.
0: Sağ olun. Amerikalı Senatör Konstan, Türk-Amerikan ilişkilerinin geleceğine vurgu. Amerikalı Senatör Chris Cons, Türk-Amerikan ilişkilerinin tarihi bir derinliğe sahip olduğunu ve geleceğinin parlak olduğunu vurgulayarak, 100 yıllık derin ve anlamlı işbirliğimiz iş dünyasıyla kenetlenmiştir açıklamasını yapıyor. Bir diğer habere göz attığımızda Birleşmiş Milletler Sekreteri, Türk-Amerikan ilişkilerinin tarihi bir derinliğe sahip olduğunu ve geleceğinin parlak olduğunu vurgulayarak, 100 yıllık derin ve anlamlı işbirliğimiz iş dünyasıyla kenetlenmiştir açıklamasını yapıyor. Bir diğer habere göz attığımızda Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu

Genel şirketi Antonio Guterres son kez açılış rolünü üstlenecek. İşgalci İsrailliler Batı Şeria'da Ebu Fellah köyüne saldırdı. Filistin topraklarını gasp eden İsrailliler işgal altındaki Batı Şeria'nın orta kesimindeki Ebu Fellah beldesine saldırdı. İsrail ordusu da saldırıya karşı koyan Filistinlere ateş açtı. Bir diğer habere bakalım. Nepal'in Çin sınırına yakın Rasuva bölgesi ve çevresinde 26 Ağustos'ta meydana gelen selde hayatını kaybedenlerin sayısı 1451'e yükseldi. Evet, başkentin trafik durumunu da sizlerle paylaşmak istiyorum kıymetli dinleyicilerimiz. Şu dakikalarda başkentin trafiğine göz atalım. Anadolu Bulvarı İvedik Organize Sanayi Kavşağı'ndan Sakıp Sabancı Bulvarı Kavşağı'na kadar ortalama yolculuk süreniz 34 dakika. Turgut Özal Bulvarı Konya yolu sitelerden Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne kadar da 47 dakikalık bir süreç var. Konya yolu Ahlatlıbel Kavşağı'ndan Çiğdem Kavşağı'na kadar 15 dakika. Tıp Fakültesi Caddesi Talat Paşa Bulvarı NATO yolu çıkışından Numune Hastanesi'ne kadar 38 dakika. Dikmen Caddesi Polis Evi'nden Cevizlidere Caddesi girişine kadar 17 dakika. Eskişehir yolu Hacettepe Köprüsü'nden Cepa'ya kadar 21 dakikalık bir süreç var. Ana yollardaki trafik durumuna göz atalım. İstanbul yolunda şehir dışına kadar trafik akıcı, şehir merkezinde yoğunluk var. Eskişehir yolunda şehir dışına kadar trafik akıcı, şehir merkezinde trafik durma noktasında şu dakikalarda. Konya yolunda şehir dışına kadar trafik akıcı, şehir merkezinde yoğunluk sürüyor. Samsun yolunda şehir dışına kadar trafik akıcı, şehir merkezinde trafik durma noktasında. Havaalanı yolunda havaalanına kadar trafik akıcı, şehir merkezinde yoğunluk var. Çevre yollarda şöyle göz attığımda şu dakikalarda trafik akıcı görülüyor başkentte. Gideceğiniz yere dikkatli bir şekilde gitmenizi diliyoruz. Trafik kurallarına uymanızı, emniyet kemerini takmayı asla ihmal etmeyin. Trafikte bizleri dinleyen tüm dinleyicilerimize iyi sürüşler diliyoruz. Gözünüz yolda, kulağınız her daim Meteorolojinin Sesi radyosunda olsun diyelim. Şöyle listeye bir bakıyorum. Bengü Beker'le devam edelim sevgili Yeter. Defterli şarkısı şu dakikalarda radyonuzda olacak. Diyarbakır ve Konya bağlantılarımız kaldı. TRT Haber sayfasında kalmaya da devam edeceğiz.

0: 15. Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'ndeyiz. Mustafa Bey ağır telefon hattımızda. Mustafa Bey hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Dilara Hanım. İyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkür ediyoruz. Şanlıurfa, Mardin, Batman, Siirt, Şırnak ve Diyarbakır için sizi dinliyoruz.
1: Evet, bu sabah yaptığımız son tahminlere göre bugün bölge genelinde havanın az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Güneyli rüzgardan kaynaklı bugün bölge genelinde tozlaşma hadisesi görüleceği tahmin edilmektedir. Hava sıcaklıklarına gelirsek 2 ila 3 derece civarında artarak mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. Rüzgarımız genellikle güney ve doğu yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvete eseceği tahmin edilmektedir. Bölgemize bağlı il merkezlerimize bugün gün içerisinde tahmin ettiğimiz en yüksek hava sıcaklıklarına gelirsek Diyarbakır 35 derece, Şanlıurfa 35 derece, Mardin 31 derece, Siirt 32 derece, Batman 36 derece ve son olarak Şırnak 31 derece tahmin edilmektedir. Diyarbakır'dan şimdilik aktaracağımız bu kadar. İyi yayınlar diliyoruz.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Biz de size ve ekibinize kolaylıklar diliyoruz. Evet, Diyarbakır bağlantımızı da buluşturduk. Bu saatin son bağlantısı Konya olacak. TRT Haber sayfasındayız. Ürdün Dışişleri Bakanı Safedi İsrail'in girişini engellediği yardımlar depolarda bozuluyor. Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen Safedi, Gazze Şeridi için ayrılan yardımların İsrail'in bölgeye girişine izin vermemesi nedeniyle depolarda bozulduğunu söyledi. İşgalci İsrail ordusu ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyindeki evleri yakmayı sürdürdü. İşgalci İsrail ordusu ateşkese ve çerçeve anlaşmasına rağmen Lübnan'ın güneyinde hava ve topçu saldırılarını sürdürürken Doğu Zamtar beldesinde bazı evleri ateşe verdi. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski, savaşın bitirilmesi ve Amerika tarafıyla çalışmaları sürdürdüklerini belirterek Rusya'nın Ukrayna'ya ve sağduyuya karşı yürüttüğü bu savaş gerçekten sona erdirilmeli ifadesini kullandı. 8. Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'ndeyiz. Meryem Bağcı telefon altımızda. Meryem Hanım hoş geldiniz. Günaydın.
2: Hoş bulduk Dilara Hanım. Günaydın.
0: Karaman, Niğde, Aksaray ve Konya için sizi dinliyoruz.
2: Tabii ki. Yaptığımız son değerlendirmelere göre bölgemize bağlı illerde bugün havanın parçalı ve çok bulutlu. Öğleden sonra Konya çevreleriyle Karaman'ın güneybatısı ve Niğde'nin güney kesimlerinin aralıklı ve yerli olarak sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor. Rüzgarın genellikle güneyli ve batılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette ve kuvvetlice, yağış anında yer yer kuvvetli olarak eseceği tahmin ediliyor. Bölgemize bağlı il merkezlerinde bugün beklenen en yüksek hava sıcaklıklarının Konya'da 25, Aksaray'da 28, Karaman'da 27, Niğde'de 26 derece olması bekleniyor. Aktaracaklarımız şimdilik bu kadar. İyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Biz de size ve ekibinize güzel bir gün diliyoruz Meryem Hanım.
2: Teşekkür ederiz.
0: Konya bağlantımızı da uğradık. Bu saatimizin ilk 8 bağlantısını sizlerle buluşturmuş olduk. İkinci saatimizde de son 8 bağlantıyı sizlerle buluşturacağız. Uzmanlarımız ilk değerlendirmelerini bizlerle paylaşacak. Amerika Birleşik Devletleri İran hattında diplomasi beklentileri Brent petrolü %100 doların altına çekti. Petrol fiyatları New York'ta düzenlenecek Birleşmiş Milletler Genel Kurulu öncesi Amerika ile İran arasındaki gerilimin diplomatik yollarla hafifleyebileceğine yönelik beklentilerin güçlenmesiyle 100 doların altına geriledi. Kripto para piyasalarında hareketlilik sürerken Bitcoin'in fiyatı güçlü borsa yatırım fonu girişleri, makroekonomik gelişmeler ve azalan jeopolitik risklerin etkisiyle Ocak 2026'dan bu yana ilk kez 85 bin doların üzerine çıktı. Evet, şimdilik noktalayalım. Güzel bir şarkımız var. Anatolia Rock söyleyecek. 90'lı yıllara gideceğiz. Bir Aşkın Nur Yengi şarkısı. Ay inanmıyorum. Ardından saat başı raporu ve haberleri aktardıktan hemen sonra basınla gündem programının ikinci saatiyle biz burada olacağız. Spikeriniz ben Diler Demir. Teknik yapımda sevgili Yeter Bacak'la birlikte ikinci saatimizde de sizleri bekliyor olacağız. Bizden ayrılmayın.

0: Saat 9. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, yapılan son değerlendirmelere göre kuzeybatı kesimlerde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bölgenin batısından başlamak üzere Marmara, Edirne'nin güneyi, Tekirdağ, Çanakkale'nin kuzey ve doğusu, Balıkesir'in kuzeyi, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Bursa, Yalova, zamanla Batı Karadeniz'in batısı, Düzce ve Zonguldak'ta kuvvetli olması beklendiğinden oluşabilecek sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Yapılan son değerlendirmelere göre kuzeybatı kesimlerde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bölgenin batısından başlamak üzere Marmara, Edirne'nin güneyi, Tekirdağ, Çanakkale'nin kuzey ve doğusu, Balıkesir'in kuzeyi, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Bursa, Yalova, zamanla Batı Karadeniz'in batısı, Düzce ve Zonguldak'ta kuvvetli olması beklendiğinden oluşabilecek sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bugün 22 Eylül Salı. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar bölgenin güney ve doğusuyla Tekirdağ çevrelerinde yerel kuvvetli olacak. Rüzgar bölgenin güneybatı kesimlerinde yer yer kuvvetlice esecek. Balıkesir 22, Bilecik 24, Bursa 23, Çanakkale 19, Edirne ve İstanbul 23, Kırklareli 20, Kocaeli ve Sakarya 26, Tekirdağ 20, Yalova 23 derece. Ege bölgesi parçalı, yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra kuzey ve iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey Ege kıyılarında yer yer kuvvetlice esecek. Afyonkarahisar 25, Aydın 33, Denizli 32, Kütahya 25, İzmir ve Manisa 29, Muğla 28, Uşak 26 derece. Akdeniz bölgesi parçalı, yer yer çok bulutlu. Bölgenin batısı, Adana ve Osmaniye çevreleriyle Hatay'ın batı kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Adana 32, Antalya 29, Burdur 27, Hatay 30, Isparta 24, Kahramanmaraş 33, Mersin 31, Osmaniye 30 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı, yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra bölgenin batı kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Aksaray 28, Ankara ve Çankırı 26, Eskişehir ve Karaman 27, Kayseri 28, Kırıkkale 26, Kırşehir 27, Konya ve Nevşehir 25, Niğde 26, Sivas 29, Yozgat 26 derece. Batı Karadeniz bölümü parçalı, yer yer çok bulutlu. Bölge öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde yerel kuvvetli olacak. Bartın 28, Bolu ve Düzce 24, Karabük 26, Kastamonu 21, Zonguldak 23 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı, yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Amasya 30, Artvin 26, Bayburt 24, Çorum 27, Gümüşhane 26, Ordu 24, Rize 26, Samsun 25, Sinop 26, Tokat 29, Trabzon 25 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu. Bölgenin kuzeyi sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar bölgenin güney ve batı kesimlerinde güneyli yönlerden yer yer kuvvetlice esecek. Ağrı 27, Ardahan 21, Bingöl 30, Bitlis 24, Elazığ 31, Erzincan 27, Erzurum 21, Hakkari 27, Iğdır 31, Kars 23, Malatya 31, Muş 28, Tunceli 30, Şırnak 31, Van 25 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi parçalı, batı kesimleri yer yer çok bulutlu geçecek. Adıyaman 34, Batman 36, Diyarbakır 35, Gaziantep, Kilis, Mardin 32, Şanlıurfa 35, Siirt 32 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, Doğu Karadeniz Hopa Sinop arasında 24 saatlik periyot boyunca fırtına beklenmiyor. Hava sağanak, yağışlı, doğusu az bulutlu geçecek. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, doğusunda kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dağ yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Batı Karadeniz Sinop İğneada arasında sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava çok bulutlu, batısı sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı geçecek. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8, batısında kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 3 ila 4, batısında 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akşam 6'dan sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Kuzey Ege, Çanakkale, Çeşme arasında sabah 6'dan akşam 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, güneyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, güney sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, güneyinde 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Güney Ege, Çeşme, Fethiye arasında sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu geçecek. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, güneyinde 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Akdeniz, Fethiye, Anamur arasında sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak, yağışlı, doğusu parçalı bulutlu geçecek. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akşam 6'dan sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Doğu Akdeniz Anamur İskenderun arasında sabah 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı geçecek. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, haber bülteniyle gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kasım'da Antalya'da yapılacak Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı'yla iklim hedeflerini ölçülebilir, uygulanabilir eylemlere dönüştürmek istediklerinin altını çizdi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Aile ve Gençlik Fonu kapsamında sağlanan desteklere ilişkin yazılı açıklama yaptı. Bakan Göktaş, aile kurumunun desteklenmesi ve genç çiftlerin evlilik süreçlerine katkı sağlanması amacıyla kurulan Aile ve Gençlik Fonu kapsamında bu ay 18.334 gence toplam 2 milyar 76 milyon lira ödeme yapıldığını açıkladı. Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun 2011 yılında Silivri cezaevinde şüpheli ölümüne ilişkin soruşturma sürüyor. Gözaltında olan ve adliyeye sevk edilen Osman Arslan tutuklandı. Dönemin başgardiyanı Ömer Vatan ve vardiya amiri Kazım Beyke ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Böylece tutuklu sayısı 7'ye yükseldi. Nepal'in Çin sınırına yakın Rasuva bölgesi ve çevresinde 26 Ağustos'ta meydana gelen selde hayatını kaybedenlerin sayısının 1451'i yükseldiği duyuruldu. Ve son olarak spor. Basketbol 39. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası bugün sahibini buluyor. Basketbol Süper Ligi ile Türkiye Kupası'nda 2025-2026 sezonun şampiyonu Fenerbahçe ile ikincisi Beşiktaş, Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı müzesine götürmek için mücadele edecek. Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak derbi saat 20'de başlayacak. Özlem Yalman, Alper Altuğ Köselerli ve Kaan Büyükçil hakem üçlüsünün görev yapacağı karşılaşma TRT 1'den canlı yayınlanacak. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere, hoşça kalın.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Ermenek-Mut yolunun 34 ve 35. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları kapsamında patlatma yapılacağından yolun kapatılması nedeniyle ulaşım Ermenek-Bucak-Kışla-Karaman güzergahından sağlanıyor. Amasya-Turhal yolunun 3. kilometresine kadar yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir. Dursun Bey-Harmancık yolunun 28 ve 33. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle yol trafiğe kapatılarak ulaşım Harmancık-Dursun Bey istikametinden iki yönlü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış olan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, yapılan son değerlendirmelere göre kuzeybatı kesimlerde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bölgenin batısından başlamak üzere Marmara, Edirne'nin güneyi, Tekirdağ, Çanakkale'nin kuzey ve doğusu, Balıkesir'in kuzeyi, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Bursa, Yalova, zamanla Batı Karadeniz'in batısı, Düzce ve Zonguldak'ta kuvvetli olması beklendiğinden oluşabilecek sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Yapılan son değerlendirmelere göre kuzeybatı kesimlerde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bölgenin batısından başlamak üzere Marmara, Edirne'nin güneyi, Tekirdağ, Çanakkale'nin kuzey ve doğusu, Balıkesir'in kuzeyi, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Bursa, Yalova, zamanla Batı Karadeniz'in batısı, Düzce ve Zonguldak'ta kuvvetli olması beklendiğinden oluşabilecek sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Türkiye'nin en havalı radyosunda Meteoroloji'nin sesinde basında gündem ikinci saatiyle yine sizlerle. Spikeriniz ben Diler Demir. Teknik yapımda sevgili Yeter Bacak'la birlikte saat 10'a kadar birlikteliğimizi sürdüreceğiz. Kıymetli dinleyicilerimiz, bu saatimizi güzel bir şarkıyla açalım. Madrigal söyleyecek. Bir sevmek bin defa ölmek demekmiş.

0: İlk bağlantımız 13. Bölge Müdürlüğü Kadir Yıldırım telefon hattımızda. Kadir Bey hoş geldiniz.
1: Merhabalar, hoş bulduk.
0: Malatya, Adıyaman, Tunceli, Bingöl ve Elazığ için sizi dinliyoruz.
1: Yaptığımız son değerlendirmelere göre bölgemiz genelinde havanın parçalı bulutlu, Tunceli ve Bingöl çevrelerinin ise yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçeceği tahmin edilmektedir. Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyredeceği, rüzgarın ise güneyli yönlerden orta, yer yer kuvvetli olarak eseceği beklenmektedir. Bölge müdürlüğümüze bağlı il merkezlerinde günün en yüksek sıcaklıklarının Elazığ ve Malatya 31, Tunceli ve Bingöl 30, Adıyaman 34 derece olması tahmin edilmektedir. Şimdilik aktaracaklarımız bu yöndedir. Size ve ekibinize iyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Biz de size ve ekibinize kolaylıklar diliyoruz.
1: Teşekkür ediyorum.
0: Evet, Elazığ bağlantımızla başladık. 22 Eylül'de neler yaşanmış? Kısaca tarihi bugün köşemizle paylaşalım. 1792 yılında Fransa'da Cumhuriyet ilan edilmiş. 1908'de Bulgaristan Osmanlı'dan bağımsızlığını ilan etmiş. 1919'da Türkiye İşçi ve Çiftçi Sosyalist Fırkası kurulmuş. 1939'da Dikili ve çevresinde deprem yaşanmış. 100'den fazla kişi ölmüş. 1943'te Ankara Fen Fakültesi kurulmuş. 1970'te Polonya'da Dayanışma Sendikası kurulmuş. 1984'te Gökova Körfezi'nde termik santral kurulmasına karşı çıkan köy kadınları eylem yapmış. 1993'te New York Metropolitan Müzesi Karun hazinesini Türkiye'ye geri göndermeye karar vermiş. 2000 yılında Bakanlar Kurulu Kopenhag kriterleriyle paralel olan insan hakları raporunu kabul etmiş. 2002 yılında İsrail birliklerinin militanları yakalama gerekçesiyle Gazze'de düzenlediği operasyon sırasında çıkan çatışmada 9 Filistinli ölmüş. 1943 yılında Türk karikatür Sedat Nuri İleri, 2001 yılında Türk besteci ve müzik yorumcusu Fikret Kızılok, 2008 yılında Türk tiyatro sanatçısı Hadi Çaman, 2011 yılında yazar ve şair Cengiz Dağcı vefat etmiş. Evet, tarihte bugün yaşanmış önemli gelişmeleri sizlerle paylaştık kıymetli dinleyicilerimiz. Şöyle Anadolu Ajansı'na bakmak istiyorum. Basketbolda 39. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası sahibini buluyor. Basketbol 39. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda Fenerbahçe tarifinde Beşiktaş karşı karşıya gelecek. Basketbol Süper Ligi'li Türkiye Kupası'nda 2025-2026 sezonunun şampiyonu Fenerbahçe ile ikincisi Beşiktaş, Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı müzesine götürmek için mücadele edecek. Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak derbi saat 20'de başlayacak. Özlem Yalman, Alper Altuğ Köselerli ve Kaan Büyükçil hakem üçlüsünün görev yapacağı karşılaşma TRT1'den canlı yayınlanacak. Her iki takıma da başarılar diliyoruz. 9. Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'ndeyiz. Ahmet Çoğan Çeker telefon hattımızda. Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk. İyi yayınlar.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Çankırı, Kırıkkale, Bolu, Düzce, Zonguldak, Karabük, Bartın, Ankara için sizi dinliyoruz.
2: Yapmış olduğumuz son değerlendirmelere göre bölge genelinin parçalı ve çok bulutlu. Öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinden itibaren Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklenmektedir. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklemiyoruz. Rüzgar ise genellikle kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvetli esmesi beklenmektedir. Bölgemize bağlı illerde beklenen bugünün en yüksek hava sıcaklıkları ise şu şekilde: Ankara 26, Çankırı 26, Kırıkkale 26, Bolu 24, Zonguldak 23, Düzce 24, Bartın 28, Karabük ise 26 derece. Güne dair değerlendirmelerimiz bu şekilde.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Size ve ekibinize kolaylıklar diliyoruz.
2: Teşekkürler, iyi yayınlar.
0: Sağ olun. Birazdan Milliyet Gazetesi'nde olacağız. Demet Özdemir Kime Zarar şarkısıyla şu anda radyonuzda.

0: 4. Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'ndeyiz. Yeliz Günler telefon arasımızda. Hoş geldiniz yayınımıza.
1: Hoş buldum. İyi yayınlar.
0: Teşekkür ediyoruz.
1: Bölgemizde.
0: Isparta, Muğla, Burdur, Antalya ve Akdeniz için ilk değerlendirmeleri alalım. Buyurun.
1: Bölgemizde akşama kadar hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere aralık sağanak ve gök gürültülü sağanak yer geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıkları 1 ila 3 derece azalması bekleniyor. Rüzgar kuzey ve batı öğle saatlerinden itibaren güney yönlerden hafif, yer yer orta kuvvetli esmesi bekleniyor. Meteorolojik uyarımız yağışların Isparta çevreleri ve Burdur'un doğu kesimlerinde öğleden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Merkezlerimizde beklenen hava durumları ve günün en yüksek hava sıcaklıkları şöyle. Antalya, Isparta ve Burdur'da parçalı ve çok bulutlu öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Muğla parçalı bulutlu geçecek. Derecelerimiz ise Konya 6-29, Havalimanı Aksu 30, Tepes 30, Kemer 29 derece. Muğla 28, Milas 32, Yatağan 32, Isparta 24, Burdur 27 derece. Denizlerimizde hava raporu genel durum olarak rüzgar kuzey ve batı öğle saatlerinde Antalya körfezi güney yönlerden 3 ila 5 kuvvetinde, dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, açıkları 2,5 metre. Hava parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Görüş iyi, yağış anında orta. Bölgemizden aktaracaklarımız bu kadar. İyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkür ediyoruz size ve ekibinize kolaylıklar diliyoruz. Evet, Antalya bağlantımızı da uğurladık. Milliyet gazetesindeyiz. Atina'nın F-35 korkusu manşetinin detaylarına bakalım. Amerika'nın Türkiye'ye F-35 satışı ihtimaliyle heyecanlanan Yunanistan, bu kez de Suudi Arabistan'a satılacak F-35'lere endişelendi. Yunan basını Türkiye'nin Suudi F-35'leri Latina'nın alacağı uçakların sırrını çözebileceğini iddia etti deniliyor. Hemen yanındaki habere baktığımızda Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda konuşacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu'na hitap edecek. Çok sayıda liderle ikili görüşme de gerçekleştirecek olan Erdoğan'ın bu kapsamda Amerikan Başkanı Trump'la yapması beklenen görüşmesi ise dikkatlerin yöneltildiği temas olacak. Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres'le bir araya gelecek. Orta Doğu'daki çatışmalar, Gazze, İran, Ukrayna, Suriye ve insani meselelerin görüşmede gündeme gelmesi öngörülüyor. Doğayla adaletli ilişki kurmalıyız. Emin Erdoğan New York'ta iklim haftası açılışında konuştu. İklim değişikliğinin en başta insanın manevi ikliminin değişmesinin bir sonucu olduğuna işaret eden Erdoğan, işe atıklarımızla birlikte alışkanlıklarımızı da aşırılıkları azaltarak sistemlerle birlikte zihniyetimizi de değiştirerek başlamalıyız. Doğayla ilişkimizi yeniden ölçü ve adalet üzerine kurmalıyız açıklamasını yapıyor. Birleşmiş Milletler'de COP31 damgası, Türkiye'nin ev sahipliği için hazırlandığı COP31 Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu'na damga vuruyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan görselli Dünyanın Geleceği Türkiye'de başlıklı COP31 tanıtım afişleri Türk Evi binasına asıldı. Evet, detayları da 9. sayfada bulabilirsiniz. Milliyet'in bir diğer haberi, Özel'in adaylığı Yavaş'a bağlı. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in Ekrem başkan adayı olmasın diye her şeyi yapacaklar. Bu durumda Mansur Yavaş'ın adaylığı çok önemli bir seçenektir açıklamasının ardından parti içinde Cumhurbaşkanı adayının kim olacağı tartışması yeniden alevlendi. Kulislerde Yavaş ve Özel'in adı dillendirilirken sürecin Mansur Yavaş'ın takınacağı tutuma göre şekilleneceği ifade ediliyor denilmiş. Trafik kazası verileriyle dev vurgun. İstanbul merkezli 4 ilde 253 bin kişiden vekaletname alınıp trafik kazası mağdurlarının kişisel verileriyle 15,6 milyar lira haksız kazanç sağlayan yapıya operasyon düzenlendi. 6 avukatlık ofisi 20 şirkete eş zamanlama yapılan soruşturmada 825 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı. Detayları 7. sayfada bulabilirsiniz. Evet, Milliyet'in önemli gelişmelerini paylaşmaya devam ediyoruz. Bizden bir haberi aktaralım. Sıcaklıklarda sert düşüş başlığı yer buluyor Milliyet'in ilk sayfasında. Ülke genelinde bir süredir devam eden yaz havası bugünden itibaren sona eriyor. Yerini soğuk ve yağışlı havaya bırakıyor. Sıcaklıklar iki günde yaklaşık 7 ila 8 derece düşecek. CNN Türk Meteoroloji Danışmanı Profesör Doktor Orhan Şen İstanbul'da 19 dereceye düşen sıcaklığın Perşembe gününden itibaren tekrar 22-24 dereceye kadar çıkacağını söylüyor. 4 kadın katledildi Sakarya Sapanca'da. B.İ. tartıştığı annesi İpek'i tabancayla vurarak öldürdü. Hatay'da ise Emine Çil, boşanma aşamasındaki eşi K.Ç. tarafından av tüfeğiyle vurularak öldürüldü. Konya'da Mehmet Ali Sarıca, eşi Fadime Sarıca'yı boğdu. Tekirdağ'da ise Mehmet Ünlü, tartıştığı eşi Fadime Ünlü'yü öldürdü. Evet, detaylar 7. sayfada. Afyonkarahisar'dayız. Halil Ceylan, telefon hattımızda hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk Dilara Hanım.
0: Denizli Uşak ve Afyonkarahisar için sizi dinliyoruz.
2: Tabii ki hemen aktarayım. Bölgesel tahmin ve erken uyarı merkezimizin yapmış olduğumuz son değerlendirmelere göre bölge genelinin parçalı ve çok bulutlu öğle saatlerinden sonra Afyonkarahisar ve Uşak çevreleri ile Denizli'nin güney kesimlerinin yerli olmak üzere sağanak ve gökyüzü sağanak arası geçeceğini tahmin ediyoruz. Hava sıcaklarında önemli bir değişiklik beklentimiz yok. Rüzgar ise batı ve güneybatı yönlerden hafif. Zaman zaman orta kuvvette, yağış anında kuvvetlenmesini bekliyoruz. İl merkezlerimizin detayları ise şöyle: Afyonkarahisar'da parçalı ve çok bulutlu yerli olmak üzere sağanak ve gökyüzü sağanak arası bir hava beklentimiz var. Bugün için maksimum beklentimiz 25 derece. Uşak'ta parçalı ve çok bulutlu yerel olmak üzere sağanak ve gökyüzü sağanak arası bir hava beklentimiz var. Bugün için maksimum beklentimiz 26 derece. Denizde parçalı ve çok bulutlu bir hava beklentimiz var. Bugün için maksimum beklentimiz 32 derece. Bugünlük aktarıcılarımız bu şekilde dinlenelim.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Size ve ekibinize kolaylıklar diliyoruz.
2: Biz teşekkür ederiz. İyi günler, iyi günler.
0: Sağ olun. Milliyet'in logoist haberlerine baktığımızda spor kampıyla büyük değişim. Ünlü model Adriana Lima'nın bir yıl içindeki değişimi gündem oldu. Bir yıldır spor kampında olan Lima haftanın 7 gün antrenman yapıyor ve dengeli besleniyor. Spor eğitmenleri bireyin 40 yaş sonrası düzenli egzersiz ve diyetle 20 yaşlarındaki halinden bile daha fit bir fiziğe sahip olabileceğini belirtiyor. Hemen yanındaki haberde Galatasaray'ın ilacı milli ara. Salah çılgınlığı, Trabzonspor'a gelişi karşılanması ve golleriyle gündem olan dünya ünlü Mısırlı futbolcu Muhammed Salah'ın şimdi de Trabzon'da çıktığı yayla ve yaslanarak poz verdiği kaya gündem oldu. Salah hayranları yıldız futbolcunun sosyal medya paylaşımı sonrasında akın ettiği yaylaya Salah yaylası, poz verdiği kayaya ise Salah taşı adını verdi. Detaylar spor sayfasında. Evet, Milliyet gazetesini de noktalıyoruz kıymetli dinleyicilerimiz. Birazdan Anadolu Ajansı sayfasında olacağız. Dünden bugüne yansıyan gelişmelere, yaşananların yankılarına ve günün sıcak gelişmelerine başlayacağız birazdan. Şöyle bakıyorum listeye, bir Anatolia Rock grubundan Haydi Gel Benimle Ol şarkısını dinleyelim. Sonrasında Eskişehir bağlantımızda da burada olacağız.

0: 3. Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'ndeyiz. Bayram Çolak telefon hattımızda. Bayram Bey, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Değerhan, teşekkürler.
0: Bursa, Bilecik, Kütahya ve Eskişehir için sizi dinliyoruz.
1: Hemen aktarayım dinleyicilerimize. Eskişehir tahmin merkezi olarak hazırladığımız değerlendirmelere göre bölgemiz genelinin önceleri az bulutlu, zamanla Bursa çevrelerinden başlayarak parçalı ve çok bulutlu olmasını bekliyoruz. Ayrıca bugün öğle saatleri ve sonrasında Bursa çevreleriyle Eskişehir'in doğu kesimlerinin, bu akşam saatleri ve sonrasında ise tüm bölgemizin aralıklarla sağanak ve yarı yarı gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceğini tahmin ediyoruz. Ayrıca yağışların Bursa çevrelerinde öğle saatlerinden itibaren yerel olarak kuvvetli olmasını da beklemekteyiz. Hava sıcaklıklarımızın Bursa çevrelerinde 3 ila 5 derece civarında azalacağını, Eskişehir, Kütahya ve Bilecik çevrelerinde ise önemli bir değişiklik olmayacağını, bölgemizde gün içerisinde rüzgarımızın ilk saatlerde değişik yönlerden hafif, öğle saatlerinden itibaren kuzey ve batı yönlerden orta kuvvette, yağış alan yerlerde yağış anında zaman zaman kısa süreli kuvvetli esmesini bekliyoruz. İl merkezlerimizde gece gerçekleşen en düşük hava sıcaklıklarımız Eskişehir'de 12, Bursa'da 16, Kütahya'da 10, Bilecik'te ise 13 derece olarak ölçüldü bu sabah. Bugün için il merkezlerimizde tahmin ettiğimiz günün en yüksek hava sıcaklıkları ise Eskişehir'de 27, Bursa'da 23, Kütahya'da 25, Bilecik'te ise 24 derece civarında olacak. Yaptığımız değerlendirmeler bu şekilde Diler Hanım.
0: Çok teşekkür ediyoruz size ve ekibinize. Kolaylıklar diliyoruz Bayram Bey.
1: Sağ olun, iyi yayınlar, kolay gelsin.
0: Sağ olun. Evet, Eskişehir bağlantımızı da uğurladık. Anadolu Ajansı'ndayız. Türkiye'nin COP31 hazırlıkları New York'ta tanıtılıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan 23 Eylül'de Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin düzenleyeceği iklim eylemi ve adil geçiş üst düzey toplantısında Türkiye'nin COP31 ev sahibine ilişkin bilgilendirme yapacak. Bir diğer habere bakalım. Avrupa Birliği ve 6 ülke çok taraflı sistemi güçlendirmek için girişim başlattı. Avrupa Birliği, Avustralya, Barbados, Brezilya, Kanada, Hindistan ve Kenya uluslararası hukuku ve çok taraflı işbirliğini güçlendirmek amacıyla çok taraflılık için ortaklar girişimini başlattı. İsrail ordusu bir patlayıcının infilak etmesini gerekçe göstererek Gazze'ye saldırılar düzenledi. İsrail ordusu araçlarından birinin Gazze'de ateşkesten önce mi sonra mı yerleştirildiği bilinmeyen bir patlayıcıya çarptığı bahanesiyle Gazze şeridine saldırılar düzenledi. Bir diğer haber, İsrail'de iktidar partisi Likud'un 27 Ekim seçimleri öncesinde yurt dışında yaşayan İsrail vatandaşlarının ülkeye gelerek sandığa gitmesini kolaylaştırmayı amaçlayan sivil girişimleri engellemek amacıyla hukuki süreç başlattığı bildirildi. Bir diğer haber ise İsrail ordusu işgal altındaki Batı Şeria'da son 24 saatte Kudüs'ün kuzeybatısındaki Bidu beldesinde yaklaşık 100 noktaya baskın yaptığını, Cenin yakınlarındaysa saldırı planladıkları iddiasıyla iki Filistinli'yi gözaltına aldığını duyurdu. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, Amerika ile İran müzakerelerini arabuluculuk eden Pakistan'ın İçişleri Bakanı Muhsin Nakvi ile gerçekleştirdiği görüşmede İran ve Pakistan'ın ihtiyaçlarını bölgenin kapasitesine güvenerek karşılayabilir dedi. Evet, Rusya'da Asya Pasifik Haber Ajansları Birliği'nin kuruluşunun 65. yılı dolayısıyla düzenlenen medya forumunda yapay zekanın medyada kullanımı ile ilgili müzakerelerde bulundu. Bir diğer haberse, Almanya Başbakanı ve Hristiyan Demokrat Birlik Partisi Genel Başkanı Friedrich Merz, partisinin eyalet seçimlerindeki yenilgisini ağır bir darbe olarak nitelendirdi. Evet, Anadolu Ajansı'nda önemli gelişmeleri paylaşmaya devam edeceğiz. Trabzon'dayız. Alper Oruç telefon hattımızda. Alper Bey, hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk, merhabalar.
0: Merhaba. Giresun, Gümüşhane, Rize, Artvin, Trabzon ve denizler için neler söyleyeceksiniz?
2: Tabii ki. Yapılan son değerlendirmelere göre bölgemiz genelinde havanın parçalı çok bulutlu. Bölge genelinde...
0: Alper Oruç telefon hattımızda. Alper Bey, hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk, merhabalar.
0: Merhaba. Giresun, Gümüşhane, Rize, Artvin, Trabzon ve denizler için neler söyleyeceksiniz?
2: Tabii ki. Yapılan son değerlendirmelere göre bölgemiz genelinde havanın parçalı çok bulutlu. Bölge genelinde yer alınmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak

0: Yani 25, %26 ve Artvin 25 derece olarak geçeceği tahmin ediyor. Denizlerimiz ise hava durumu ise fırtına beklenmiyor. Havanın parçalı ve çok bulutlu sağanak yağışlı. Rüzgarın ise batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetli esmesi beklenmektedir. Bugün için aktarılacağımız bu kadar.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Size ve ekibinize kolaylıklar diliyoruz.
0: Teşekkürler, iyi yayınlar.
1: Evet, Trabzon bağlantımızı da buluşturduk sizlerle. Yunanistan'ın Seres kenti ve Argolida bölgesinde orman yangını çıktı. Dün itibariyle paylaşılan bir haberde Yunanistan'ın Seres kenti ve Mora Yarımadası'ndaki Argolida bölgesinde ormanlık alanlarda yangın çıktığı belirtildi. Yunan basınındaki haberlerde Seres'de ormanlık alanda çıkan yangın nedeniyle bölgeye 52 itfaiyecinin, 2 özel orman operasyon birimine bağlı yaya ekibin ve 17 itfaiye aracının sevk edildiği ifade edildi. Haberlerde yangın söndürme çalışmalarına 2 helikopterin destek verdiği, belediyenin de su tankerleriyle çalışmalara katıldığı aktarıldı. Yangının seyrinin termal ve optik kameralarla donatılmış insansız hava araçlarıyla takip edildiği belirtilen haberde yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldığı kaydedildi. Evet, şu dakikalarda yerel ve ulusal basında yer bulan meteorolojik hadiseleri de sizlerle paylaşmak istiyorum. Kıymetli dinleyicilerimiz, şöyle baktığımda Akşam gazetesinde bugün yer bulan haber, sıcaklıklar ani düşecek. Yeni haftayla ilgili meteorolojik verilere göre sıcaklık yurdun iç ve batı kesimlerinde sert bir düşüş yaşayacak. Bugünden itibaren hafta sonuna kadar Ankara, İstanbul ve İzmir'de bulutlu ve yer yer yağışlı bir hava hakim olacak. İstanbul'da sıcaklık 20 dereceye kadar düşecek. İzmir'de 31 derece, sıcaklıkların 5 ila 6 derece arasında düşmesi bekleniyor denilmiş kıymetli dinleyicilerimiz. Ardahan'ın Anadolu Haber yerel gazetesinde bugün yer bulan başlık, Ardahan 2026 yazında yağışta Türkiye ikincisi oldu. Ardahan'da 2026 yılının yaz mevsimine ilişkin yağış verileri dikkat çekti. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarını kapsayan değerlendirmeye göre Ardahan 276 milimetrelik yağış miktarı ile Türkiye'de yaz mevsiminde en fazla yağış olan ikinci il oldu. Rize 304,4 milimetre ile ilk sırada yer alırken Ardahan 276 milimetre ile ikinci sırada oldu. Evet, bir diğer gazeteye bakalım. Yine Ardahan'dan Medya Yerel Gazetesi'nde Ardahan ve çevrelerinde yağış bekleniyor başlığıyla bugün yer buluyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batı kesimleri için yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış uyarısında bulundu. Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nden alınan verilerde bölge genelinde hava parçalı ve çok bulutlu. Bugün öğle saatlerinden sonra Erzurum'un kuzey ve batı kesimleriyle Erzincan, Bayburt, Ardahan çevrelerinde yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış hakim olacak sevgili dinleyicilerimiz. Kayseri'deyiz. Metin Kala telefon altımızda. Metin Bey, hoş... Metin Bey, hoş geldiniz. Metin Bey. Evet, bir kez daha bağlayalım. Şu anda hattımızda mı? Metin Bey.
2: Alo.
1: Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk efendim. Yayınlar, iyi çalışmalar.
1: Teşekkür ediyoruz. Sivas, Kırşehir, Yozgat, Nevşehir ve Kayseri için sizi dinliyoruz.
2: Teşekkürler. Yaptığımız son değerlendirmelere göre bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Kırşehir, Yozgat ve Sivas'ın kuzey kesimlerinin aralıklı sağanak ve gökyüzü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarımız mevsim normallerinin civarında seyredeceğini görülüyor. Rüzgar güney ve güneybatılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette. Öğle saatlerinden sonra ise Kayseri ile Sivas'ın güney ve doğu ilçeleriyle yüksek kesimlerde yer yer kuvvetli, saatte 30 ile 50 km arasında eseceği bekleniyor. Ve son olarak da bugün için il merkezlerimizde beklediğimiz günün en yüksek sıcaklıkları Kayseri 28 derece, Kırşehir 28 derece, Nevşehir 25 derece, Sivas 29 derece ve Yozgat 26 derece. Kayseri Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nün aktaracaklarım şimdi bu kadar. İyi yayınlar, iyi çalışmalar dileriz.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Size ve ekibinize kolaylıklar diliyoruz.
2: Teşekkürler.
1: Evet, Mebrur Eden Tavus şarkısını dinleyelim. Sonrasında son bağlantımızla Erzurum'da olacağız. Tavus şarkısını çalalım sevgili Yeter. Evet, Mebrur Eden Tavus şarkısını çalalım. Sonrasında buradayız.

0: Son bağlantımız 12. Meteoroloji Bölge Müdürlüğü Eren Soy Aktaş telefon hattımızda. Eren Soy Bey, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, iyi yayınlar.
0: Teşekkür ediyoruz. Erzincan Ardahan Bayburt ve Erzurum için sizi dinliyoruz.
1: Bölgemiz genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sıcakların mevsim normaller civarında seyredeceği, rüzgarın güneyli yönlerden hafif zaman zaman orta kuvvet esmesini bekliyoruz. Bu duruma göre bugün illerimizde beklenen günün en sıcakları Erzurum 21, Erzincan 27, Ardahan 21, Bayburt 24. Bu gece bu illerimizde ölçülen gecenin en sıcakları Erzurum 9, Erzincan 14, Ardahan 6, Bayburt 11 derece olarak ölçüldü.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Size ve ekibinize kolaylıklar diliyoruz.
1: İyi günler, iyi yayınlar diliyorum.
0: Sağ olun. Türkiye gazetesindeyiz. Türkiye'nin önemli başlıklarını ilk sayfadan paylaşalım. Kara parayı fonlarla akladılar. Piyasaları sarsan fon vurgusunu soruşturmasında çarpıcı detaylara ulaşıldı. 130 ayrı fon havuz üzerinden 232 milyon dolarlık kara para aklanmış. Hemen yanındaki habere baktığımızda Birleşmiş Milletler Zirvesi öncesi işbirliği mesajları katsa ortaklığımızı kısıtlıyor diyen Bakan Fidan, 100 milyar dolarlık ticaret için engellerin kalkması gerektiğini söyledi. Okul güvenliği için büyük seferberlik, 31 bin bahçe görevlisi vazife başında. Riskli okullarda polis nöbet tutacak, devriyeler artırıldı. Okul servisleri sürekli denetimden geçirilecek. Velilerin okullara randevusuz girmesine izin verilmeyecek. Bakanlar ailelere çocuklarınızı takip edin çağrısı yaptı. Venezuela'nın altınları Amerika'da İngiltere ile Venezuela arasında 2018 yılından beri ihtilaf konusu olan altın meselesinde hükümet ve muhalefet anlaştı. Venezuela Merkez Bankası'na ait 4 milyar dolar değerindeki 31 ton altın İngiltere Merkez Bankası'ndan New York Fed'e transfer edildi. Akrabaya kuruş yok. Kadir İnanır'ın bütün mirasını hayat arkadaşı Jülide Kural'a bıraktığı, onun vefatı durumunda İnsan Hakları Derneği'nin de aralarında bulunduğu STK'ya verilmesini istediği ortaya çıktı. Yazılı basına yansıyan Türkiye'den ve dünyadan gelişmeleri aktardığımız Basında Gündem programının sonuna geldik sevgili dinleyicilerimiz. Yarın saat 16.15'te Atmosferden Haber Var programıyla günümüze eşlik edeceğiz. Spikeriniz ben Diler Demir. Teknik yapımda sevgili Yeter Bacak'la birlikte hepinize güzel bir gün diliyoruz. En dinamik şarkılarımız kaliteli ve sizleri bilgilendirmek adına her gün birbirinden farklı programlarımız da sizlerle buluşuyor. Bugün saat 12.30'da Türkülerin Dilinden, 13.30'da da Anadolu Uygarlıkları programlarımızı dinleyebilirsiniz. Bunun yanı sıra her saat başı haberdar olabileceğiniz en güncel hava raporlarımızı dinleyin. Hazırlıksız yakalanmayın. Aktardığımız en güncel haber bültenlerimizle de ne diyoruz? Her zaman söylediğimiz gibi bizi dinleyin, haberiniz olsun.

0: saat 10. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, yapılan son değerlendirmelere göre kuzeybatı kesimlerde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bölgenin batısından başlamak üzere Marmara, Edirne'nin güneyi, Tekirdağ, Çanakkale'nin kuzey ve doğusu, Balıkesir'in kuzeyi, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Bursa, Yalova, zamanla Batı Karadeniz'in batısı, Düzce ve Zonguldak'ta kuvvetli olması beklendiğinden oluşabilecek sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Yapılan son değerlendirmelere göre kuzeybatı kesimlerde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bölgenin batısından başlamak üzere Marmara, Edirne'nin güneyi, Tekirdağ, Çanakkale'nin kuzey ve doğusu, Balıkesir'in kuzeyi, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Bursa, Yalova, zamanla Batı Karadeniz'in batısı, Düzce ve Zonguldak'ta kuvvetli olması beklendiğinden oluşabilecek sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bugün 22 Eylül Salı. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi parçalı ve çok bulutlu. Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar bölgenin güney ve doğusuyla Tekirdağ çevrelerinde yerel kuvvetli olacak. Rüzgar bölgenin güneybatı kesimlerinde yer yer kuvvetlice esecek. Balıkesir 22, Bilecik 24, Bursa 23, Çanakkale 19, Edirne ve İstanbul 23, Kırklareli 20, Kocaeli ve Sakarya 26, Tekirdağ 20, Yalova 23 derece. Ege bölgesi parçalı, yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra kuzey ve iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege kıyılarında yer yer kuvvetlice esecek. Afyonkarahisar 25, Aydın 33, Denizli 32, Kütahya 25, İzmir ve Manisa 29, Muğla 28, Uşak 26 derece. Akdeniz bölgesi parçalı, yer yer çok bulutlu. Bölgenin batısı, Adana ve Osmaniye çevreleriyle Hatay'ın batı kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Adana 32, Antalya 29, Burdur 27, Hatay 30, Isparta 24, Kahramanmaraş 33, Mersin 31, Osmaniye 30 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı, yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra bölgenin batı kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Aksaray 28, Ankara ve Çankırı 26, Eskişehir ve Karaman 27, Kayseri 28, Kırıkkale 26, Kırşehir 27, Konya ve Nevşehir 25, Niğde 26, Sivas 29, Yozgat 26 derece. Batı Karadeniz bölümü parçalı, yer yer çok bulutlu. Bölge öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde yerel kuvvetli olacak. Bartın 28, Bolu ve Düzce 24, Karabük 26, Kastamonu 21, Zonguldak 23 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı, yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Amasya 30, Artvin 26, Bayburt 24, Çorum 27, Gümüşhane 26, Ordu 24, Rize 26, Samsun 25, Sinop 26, Tokat 29, Trabzon 25 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu. Bölgenin kuzeyi sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar bölgenin güney ve batı kesimlerinde güneyli yönlerden yer yer kuvvetlice esecek. Ağrı 27, Ardahan 21, Bingöl 30, Bitlis 24, Elazığ 31, Erzincan 27, Erzurum 21, Hakkari 27, Iğdır 31, Kars 23, Malatya 31, Muş 28, Tunceli 30, Şırnak 31, Van 25 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi parçalı, batı kesimleri yer yer çok bulutlu geçecek. Adıyaman 34, Batman 36, Diyarbakır 35, Gaziantep, Kilis, Mardin 32, Şanlıurfa 35, Siirt 32 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 22 Eylül Salı günü Batı Karadeniz ve Kuzey Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de güney ve güneybatıdan, öğle saatlerinden sonra genelinde kuzeydoğudan 3 ila 5, batısında 4 ila 6, sabah saatlerinde batısında kuzeybatıdan 5 ila 7, Doğu Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, sabah saatlerinde güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, Batı Karadeniz'in batısında yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan, sabah saatlerinde doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, yer yer 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, kuzey sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de, kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, akşam saatlerine kadar yer yer 5 ila 7, Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, sabah saatlerinde açıklarında 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, kuzeyinde yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de güneyli yönlerden, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde Mersin Körfezi'nde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 23 Eylül Çarşamba günü Karadeniz'de fırtına, Kuzey Ege ve Akdeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, batısı kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, sabah saatlerinde doğusunda 5 ila 7, yer yer 8, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 4 ila 6, akşam saatlerine kadar batısında 5 ila 7, sabah saatlerinde batısında 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, Orta Karadeniz'de yer yer 3,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, kuzey sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, sabah saatlerinde güneyinde 5 ila 7, akşam saatlerinde kuzeyinde 3 ila 5, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, sabah saatlerinde güneyinde 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, Orta Ege'de yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde batısında kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6, öğle saatlerinden sonra Kaş Finike arasında 5 ila 7, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra batısında 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 24 Eylül Perşembe günü Doğu Karadeniz ve Batı Akdeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerine kadar doğusunda 4 ila 6, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6, sabah saatlerinde batısında 5 ila 7, akşam saatlerinde genelinde 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6, sabah saatlerinde Finike-Kaş arasında 5 ila 7, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, haber bülteniyle gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. TOKİ, borcunun tamamını peşin ödeyerek tapusunu almak isteyen konut ve iş yer alıcıları için yeni bir kampanya başlatıyor. Kampanya kapsamında geri ödemeleri devam eden konut ve iş yerleri için %25 indirim uygulanacak. Kampanyaya başvurular bugün başlıyor ve 19 Ekim'e kadar sürecek. Sakarya'nın Arifiye ilçesinde yapılan denetimde gerekli onayı bulunmayan işletmede yaklaşık 3 ton et kemik unu ele geçirildi. Ürünler bertaraf tesisinde imha edildi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye ile Amerika arasındaki toplam ticaret hacminin geçen yıl 38 milyar doları aştığını, bu yılda 42-43 milyar dolar olmasının beklendiğini söyledi. Kripto para piyasalarında hareketlilik sürerken Bitcoin'in fiyatı güçlü borsa yatırım fonu girişleri, makroekonomik gelişmeler ve azalan jeopolitik risklerin etkisiyle Ocak 2026'dan bu yana ilk kez 85 doların üzerine çıktı. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski, savaşın bitirilmesi ve Amerika Birleşik Devletleri tarafıyla çalışmaları sürdürdüklerini belirterek, Rusya'nın Ukrayna'ya ve sağduyuya karşı yürüttüğü bu savaş gerçekten sona erdirilmeli ifadesini kullandı. İran Hürmüzgan Oşinografi Merkezi Başkanı Doktor Samet Hamzeyi, Hürmüz Boğazı'nda vurularak batan petrol tankerlerinden sızan petrolün Basra Körfezi'nden Umman Denizi'ne doğru ilerlemekte olduğunu söyledi. Ve son olarak spor. Bulgaristan'da düzenlenen Avrupa Boks Şampiyonası'nda kadınlarda Gizem Özer ve Esra Yıldız Kahraman çeyrek finale çıktı. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere, hoşça kalın.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Ermenek-Mut yolunun 34 ve 35. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları kapsamında patlatma yapılacağından yolun kapatılması nedeniyle ulaşım Ermenek-Bucak-Kışla-Karaman güzergahından sağlanıyor. Amasya-Turhal yolunun 3. kilometresine kadar yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir. Dursun Bey-Harmancık yolunun 28 ve 33. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle yol trafiğe kapatılarak ulaşım Harmancık-Dursun Bey istikametinden iki yönlü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış olan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Merhaba, ben Geveze. Bana Geveze dediklerine bakmayın. Nerede konuşup nerede susmam gerektiğini iyi bilirim. Siz de araç kullanırken cep telefonuyla konuşmayın, kulaklık kullanın, güvenle yol alın. Trafik seninle güvende. Trafik hayatta.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 22 Eylül Salı günü yurdumuzun geneli parçalı ve çok bulutlu. Marmara, Ege'nin kuzey ve doğusu, Mersin hariç Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve batısı, Karadeniz'le Doğu Anadolu'nun kuzeyi sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Marmara'nın güney ve doğusuyla Tekirdağ, İstanbul, Düzce ve Zonguldak çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. 23 Eylül Çarşamba günü yurdumuzun geneli parçalı ve çok bulutlu. Marmara'nın güney ve doğusu, Aydın ve Muğla hariç Ege, Mersin hariç Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve batısı, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz'in kıyı kesimleriyle Ardahan çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz'le Kütahya ve Samsun çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. 24 Eylül Perşembe günü yurdumuzun kuzey iç kesimleriyle Doğu Akdeniz parçalı ve çok bulutlu. Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey doğusu, Batı Karadeniz kıyıları, Orta ve Doğu Karadeniz'le Konya, Ardahan ve Erzincan çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıkları, Salı günü kuzeybatı kesimlerden başlayarak azalacak, yurt genelinde mevsim normallerinin altına düşecek. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: sayın dinleyiciler, bu sabah ölçülen deniz suyu sıcaklıklarını aktarıyoruz. Mersin Yenişehir 30 santigrat derece, Antalya Alanya 30, Hatay İskenderun 29, Mersin Anamur 29, Muğla Fethiye 28, Antalya Kaş 28, Antalya Finike 28 santigrat derece, İzmir Urla 27, Muğla Datça 26, İzmir Konak 25, Muğla Bodrum 25, Rize Merkez 24, Samsun Atakum 24, İzmir Dikili 24, Balıkesir Ayvalık 24, Aydın Kuşadası 24, Çanakkale Merkez 24, Van Gevaş 23 santigrat derece, İstanbul Sarıyer 23, Trabzon Ortahisar 23, Bartın Güney Mendirek Feneri 23, Sinop Merkez 23, Tekirdağ Süleymanpaşa 23, Giresun Merkez 23, Kastamonu Cide 23, Bitlis Adil Cavaz Liman 22, Bitlis Tatvan Liman 22, Van Tuşba Liman 22, Düzce Akçakoca 21, Ordu Altınordu 21, Kastamonu İnebolu 20 santigrat derece. Sayın dinleyiciler, bu sabah ölçülen deniz suyu sıcaklıklarını aktardık.
1: Deniz yolu tahmin sistemi mgm.go.tr adresinde hizmetinizde. Denizciler, balıkçılar, artık birkaç saniye içerisinde Hazar Denizi'nden Cebeli Tarık'a kadar istediğiniz rotayı oluşturabilir, yol boyu güvenli seyahat için gerekli bilgileri rahatça bulabilirsiniz. mgm.go.tr Meteoroloji Genel Müdürlüğü.

İklim değişikliğine neden olan faaliyetleri azaltmak ve kontrol etmek elimizde. Enerji ve doğal kaynakları verimli kullanın. Tasarruf ettiğiniz her kilowatt saat elektrik enerjisi için 2,5 kilogram karbondioksite eş değer sera gazı azaltımı sağlayın. İklim değişikliğiyle mücadeleye siz de katılın. Aldığınız her önlemin dünyamızın korunmasına katkı sağlayacağını unutmayın.

ağaçlar, kuşlar ve kaplumbağalarında olduğu muhteşem bir ormanda mutlulukla yaşayan bir sürü canlı varmış. Yuva bildikleri bu muhteşem ormanda günün birinde yangın çıkmış. Herkes can derdinde kaçışmaya başlamış, biri hariç. Minik bir serçe ormanın yakınındaki gölden gagasına doldurduğu bir damla suyu getirip alevlerin üstüne atıyormuş hiç durmadan. Kaçışanlar alayla sormuşlar serçeye. Bir damla su neye yarar? Cevaplamış minik serçe bilgece. Elimden ancak bu kadarı geliyor diye. Sevgili büyüklerim, siz minik serçeden daha fazlasını yapabilirsiniz. Nasıl mı? Gördüğünüz herhangi bir duman ya da ateşi alo 177 ücretsiz orman yangın ihbar hattına iletebilirsiniz. Unutmayın, alo 177.

Orman yangınlarının %95'i insanlardan kaynaklanıyor. İnsan kaynaklı bu yangınların büyük bir bölümü ise ihmal ve dikkatsizlikten. Lütfen, ormanda ateş yakmayınız. Seyir halindeyken aracınızdan sigara atmayınız. Yangına neden olabilecek yanıcı ve parlayıcı maddelerle naylon ve plastik gibi çevreyi kirletici maddeleri ormanda bırakmayınız. Orman alanlarında gördüğünüz herhangi bir ateşi Orman ve Su İşleri Bakanlığı'nın Türkiye genelinde 24 saat hizmet veren ücretsiz orman yangın ihbar hattını arayınız. Ücretsiz orman yangın ihbar hattı Alo 177.

0: Saat 11. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, yapılan son değerlendirmelere göre kuzeybatı kesimlerde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bölgenin batısından başlamak üzere Marmara, Edirne'nin güneyi, Tekirdağ, Çanakkale'nin kuzey ve doğusu, Balıkesir'in kuzeyi, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Bursa, Yalova, zamanla Batı Karadeniz'in batısı, Düzce ve Zonguldak'ta kuvvetli olması beklendiğinden oluşabilecek sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Yapılan son değerlendirmelere göre kuzeybatı kesimlerde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bölgenin batısından başlamak üzere Marmara, Edirne'nin güneyi, Tekirdağ, Çanakkale'nin kuzey ve doğusu, Balıkesir'in kuzeyi, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Bursa, Yalova, zamanla Batı Karadeniz'in batısı, Düzce ve Zonguldak'ta kuvvetli olması beklendiğinden oluşabilecek sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bugün 22 Eylül Salı. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi parçalı ve çok bulutlu. Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar bölgenin güney ve doğusuyla Tekirdağ çevrelerinde yerel kuvvetli olacak. Rüzgar bölgenin güneybatı kesimlerinde yer yer kuvvetlice esecek. Balıkesir 22, Bilecik 24, Bursa 23, Çanakkale 19, Edirne ve İstanbul 23, Kırklareli 20, Kocaeli ve Sakarya 26, Tekirdağ 20, Yalova 23 derece. Ege bölgesi parçalı, yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra kuzey ve iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege kıyılarında yer yer kuvvetlice esecek. Afyonkarahisar 25, Aydın 33, Denizli 32, Kütahya 25, İzmir ve Manisa 29, Muğla 28, Uşak 26 derece. Akdeniz bölgesi parçalı, yer yer çok bulutlu. Bölgenin batısı, Adana ve Osmaniye çevreleriyle Hatay'ın batı kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Adana 32, Antalya 29, Burdur 27, Hatay 30, Isparta 24, Kahramanmaraş 33, Mersin 31, Osmaniye 30 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı, yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra bölgenin batı kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Aksaray 28, Ankara ve Çankırı 26, Eskişehir ve Karaman 27, Kayseri 28, Kırıkkale 26, Kırşehir 27, Konya ve Nevşehir 25, Niğde 26, Sivas 29, Yozgat 26 derece. Batı Karadeniz bölümü parçalı, yer yer çok bulutlu. Bölge öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde yerel kuvvetli olacak. Bartın 28, Bolu ve Düzce 24, Karabük 26, Kastamonu 21, Zonguldak 23 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı, yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Amasya 30, Artvin 26, Bayburt 24, Çorum 27, Gümüşhane 26, Ordu 24, Rize 26, Samsun 25, Sinop 26, Tokat 29, Trabzon 25 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu. Bölgenin kuzeyi sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar bölgenin güney ve batı kesimlerinde güneyli yönlerden yer yer kuvvetlice esecek. Ağrı 27, Ardahan 21, Bingöl 30, Bitlis 24, Elazığ 31, Erzincan 27, Erzurum 21, Hakkari 27, Iğdır 31, Kars 23, Malatya 31, Muş 28, Tunceli 30, Şırnak 31, Van 25 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi parçalı, batı kesimleri yer yer çok bulutlu geçecek. Adıyaman 34, Batman 36, Diyarbakır 35, Gaziantep, Kilis, Mardin 32, Şanlıurfa 35, Siirt 32 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, Batı Karadeniz ve Kuzey Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6, doğusunda 7, Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, doğusunda kuzeydoğudan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dağ yüksekliği yarım ila 1,5, batısında 1 ila 2, yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dal yüksekliği yarım ila 1,5, yer yer 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, kuzeyi aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6, zamanla kuzeyinde 7, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dal yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısında kuzeybatıdan, kuzeyinde güneydoğudan 3 ila 5, batısında akşam yer yer 6, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, kuzeyinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında akşam yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Van Gölü'nde hava parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan, öğle saatlerinden itibaren doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, haber bülteniyle gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. TOKİ, borcunun tamamını peşin ödeyerek tapusunu almak isteyen konut ve iş yer alıcıları için yeni bir kampanya başlatıyor. Kampanya kapsamında geri ödemeleri devam eden konut ve iş yerleri için %25 indirim uygulanacak. Kampanyaya başvurular bugün başlıyor ve 19 Ekim'e kadar sürecek. Sakarya'nın Arifiye ilçesinde yapılan denetimde gerekli onayı bulunmayan işletmede yaklaşık 3 ton et kemik unu ele geçirildi. Ürünler bertaraf tesisinde imha edildi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye ile Amerika arasındaki toplam ticaret hacminin geçen yıl 38 milyar doları aştığını, bu yılda 42-43 milyar dolar olmasının beklendiğini söyledi. Kripto para piyasalarında hareketlilik sürerken Bitcoin'in fiyatı güçlü borsa yatırım fonu girişleri, makroekonomik gelişmeler ve azalan jeopolitik risklerin etkisiyle Ocak 2026'dan bu yana ilk kez 85 doların üzerine çıktı. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski, savaşın bitirilmesi ve Amerika Birleşik Devletleri tarafıyla çalışmaları sürdürdüklerini belirterek, Rusya'nın Ukrayna'ya ve sağduyuya karşı yürüttüğü bu savaş gerçekten sona erdirilmeli ifadesini kullandı. İran Hürmüzgan Oşinografi Merkezi Başkanı Doktor Samet Hamzai, Hürmüz Boğazı'nda vurularak batan petrol tankerlerinden sızan petrolün Basra Körfezi'nden Umman Denizi'ne doğru ilerlemekte olduğunu söyledi. Ve son olarak spor. Bulgaristan'da düzenlenen Avrupa Boks Şampiyonası'nda kadınlarda Gizem Özer ve Esra Yıldız Kahraman çeyrek finale çıktı. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere, hoşça kalın.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Erminek-Mut yolunun 34 ve 35. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları kapsamında patlatma yapılacağından yolun kapatılması nedeniyle ulaşım Erminek-Bucak-Kışla-Karaman güzergahından sağlanıyor. Amasya-Turhal yolunun 3. kilometresine kadar yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir. Dursun Bey-Harmancık yolunun 28 ve 33. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle yol trafiğe kapatılarak ulaşım Harmancık-Dursun Bey istikametinden iki yönlü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış olan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Gidecek bir yerinin olması ne güzel.
3: Dönecek bir evinin olması da.
2: Bir de bu gidip dönmelerde seni bekleyen birisi varsa.
3: Ve sen hala trafik kurallarına uymuyorsan, biz bir şey demeyelim.
2: Seni vicdanınla baş başa bırakalım.

0: O hacı haberi dün aldık Samsun'dan. 9 kişi hayatını.
1: İstanbul'un göbeğinde koca bir can pazarı.
0: 7 kişinin cenazesi de bugün toprağa.
2: Şimdi yağış sonucu yıkılan güzelce çay köprüsü Sinop Karayolu.
3: Saatler sonra sular çekildi ve geriye savaştan çıktı.
4: Sel eski çağlardan beri insanoğlunun en fazla zarar gördüğü doğa olaylarından biridir. Türkiye'yi tehdit eden tabi afetler arasında ikinci sırada yer alır. Doğal afet olsa da zararlarından korunmak mümkündür.
5: Sel uyarılarını mutlaka takip edin. Güncel hava durumu bilgileriyle birlikte uyarılardan radyomuz aracılığıyla haberdar olabileceğiniz gibi Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün web sitesini ziyaret edebilirsiniz. Sel baskınları ve taşkınlardan korunmak için alınabilecek en önemli tedbirlerden biri de doğal bitki örtüsü. Özellikle ormanlarımızı korumak. Çünkü ağaçlar yağmurun hızını keser ve yağmur sularının toprağa sızmasını sağlar.
4: Yerleşim yerlerini sel bölgelerinin dışına çıkartmak, akarsuları baraj ve bentlerle kontrol altına almak, suyun hızını kesmek için akarsu yataklarına setler ve göletler yapmak alınabilecek diğer tedbirlerin başında gelir.
5: Siz de önleminizi alabilir, sel baskınlarının neden olabileceği zararlardan büyük ölçüde korunabilirsiniz.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerin hava durumunu günün en yüksek, gecenin en düşük sıcaklık değerlerine aktarıyoruz. Amsterdam parçalı bulutlu 19-11 derece, Atina sağanak yağışlı 29-23, Berlin sağanak yağışlı 19-9, Helsinki parçalı bulutlu 12-3, Kiev gök gürültülü sağanak yağışlı 17-10, Kopenhag parçalı bulutlu 17-9, Londra sağanak yağışlı 23-10, Moskova sağanak yağışlı 22-13, Paris parçalı bulutlu 23-10, Priştina sağanak yağışlı 18-9, Roma sağanak yağışlı 29-19, Sofya sağanak yağışlı 18-11, Tiran gök gürültülü sağanak yağışlı 27-17, Varşova sağanak yağışlı 14-11, Viyana parçalı bulutlu 18-11, Zürih sağanak yağışlı 28 derece, Amman parçalı bulutlu 30-18, Aşgabat parçalı bulutlu 29-19, Nursultan parçalı bulutlu 21-8, Bağdat az bulutlu ve açık 42-28, Bişkek parçalı bulutlu 28-12, Duşanbe parçalı bulutlu 33-19, Kabil parçalı bulutlu 30-13, Kerkük az bulutlu ve açık 39-23, Kuveyt az bulutlu ve açık 40-31, Medine az bulutlu ve açık 44-29, Mekke az bulutlu ve açık 40-29, Riyad az bulutlu ve açık 41-26, Şam parçalı bulutlu 34-17, Tahran parçalı bulutlu 34-20, Taşkent parçalı bulutlu 34-20, Tokyo parçalı bulutlu 31-21 derece, Cezayir parçalı bulutlu 29-18, Kahire sağanak yağışlı 34-21, Melbourne parçalı bulutlu 17-5, Montreal parçalı bulutlu 16-8, New York parçalı bulutlu 17-12, Sydney parçalı bulutlu 17-16, Washington parçalı bulutlu 19-14 derece, Chaturanga parçalı bulutlu 19-10, Frankfurt sağanak yağışlı 17-8, Gümülcine gök gürültülü sağanak yağışlı 20-14, Kırcaali gök gürültülü sağanak yağışlı 22-15, Köln parçalı bulutlu 18-9, Komrat parçalı bulutlu 19-9, Köstence gök gürültülü sağanak yağışlı 20-13, Münih parçalı bulutlu 15-6, Podgorica sağanak yağışlı 25-16, Selanik gök gürültülü sağanak yağışlı 25-18, Şumlu gök gürültülü sağanak yağışlı 20-13, Taraglia parçalı bulutlu 19-10, Balkaneş sağanak yağışlı 20-10, Zenitsa gök gürültülü sağanak yağışlı 16-10, Gazi Magosa mevzi sağanak yağışlı 31-20, Girne mevzi sağanak yağışlı 28-24, Lefkoşa mevzi sağanak yağışlı 29-20, Güzelyurt mevzi sağanak yağışlı 32-17 derece. Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerin hava durumunu günün en yüksek, gecenin en düşük sıcaklık değerlerine aktardık.

0: Sayın dinleyiciler, yurdumuzda en fazla yağış olan yerlerle bu sabah ölçülen metrekare başına düşen toplam yağış miktarlarını aktarıyoruz. Burdur Ağlasun 31 kilogram, Antalya Elmalı 22, Gümüşhane Olacak 20, Hatay Payas 19 kilogram, Trabzon Maçka 18, Çanakkale Gökçeada 17, Denizli Tavas 17, Artvin Şavşat 16 kilogram, İstanbul Çekmeköy 13, Adana Kozan 13, Isparta Sütçüler 12, Giresun Alucra 11 kilogram, Mersin Tarsus 11, Rize Merkez 10, Ardahan Çıldır 9, Konya Derbent 9, Edirne Enez 7, Sivas Suşehri 7, Kahramanmaraş Afşin 6, Çorum Kargı 5, Tekirdağ Şarköy 3, Erzurum İpsir 2, Muğla Menteşe 2, Erzincan Refahiye 2, Afyonkarahisar Basmakçı 2, Tokat Pazar 1 kilogram. Sayın dinleyiciler, yurdumuzda en fazla yağış olan yerlerle bu sabah ölçülen metrekare başına düşen toplam yağış miktarlarını aktardık.
1: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

İklim değişikliğine neden olan faaliyetleri azaltmak ve kontrol etmek elimizde. Enerji ve doğal kaynakları verimli kullanın. Tasarruf ettiğiniz her kilowatt saat elektrik enerjisi için 2,5 kilogram karbondioksite eşdeğer sera gazı azaltımı sağlayın. İklim değişikliğiyle mücadeleye siz de katılın. Aldığınız her önlemin dünyamızın korunmasına katkı sağlayacağını unutmayın.

hayatımızın her anında birlikte olduğumuz, asla ayrı kalamadığımız bir dostumuz var. Hava. Atmosferimizi oluşturan havanın içinde azot, oksijen, argon ve karbondioksit bulunuyor. Unutmamalıyız ki havanın kalitesi yaşam kalitesiyle doğrudan ilgilidir. Kaliteli hava sağlık için önemlidir. Bunun için hava kalitesini etkileyen kirleticiler hakkında bilgi sahibi olmalıyız. Hava kalitesini korumak için işbirliğiyle hareket etmeliyiz. Yenilenebilir enerji kaynakları, rüzgar ve güneşi, alternatif yakıtları ve teknolojileri araştırıp bizim için en uygun olanları tercih ederek hava kirliliğini kaynağında azaltabiliriz. Gerekli olmadığında ışığın açık kalmamasına dikkat etmeliyiz. Oturduğumuz binalarda yalıtım planlamasıyla enerji tasarrufu ve daha az yakıt kullanılmasını sağlamalıyız. Yakıtların çevreye olan etkilerini engellemek için evlerimizi ve binaları ısıtırken ısı tasarrufu için yalıtıma önem vermeli. Çevre dostu alternatif temiz enerji teknolojilerinden faydalanmalı, yakma sistemlerinin verimine ve bakımına özen göstermeli ve mümkün olan yerlerde bu alışkanlıkları teşvik etmeliyiz. Egzoz gazının etkisini azaltmak için çevre dostu alternatif

yakın alanlarda bulunan benzin istasyonlarında buharlaşan gazlara maruz kalmamak için buralarda uzun süre bulunmamalıyız. Motorlu taşıtlarda bakım ve tamir süreçlerini eksiksiz ve zamanında takip etmeli. Hız sınırlamalarına uymalıyız. Böylece oluşacak kirleticilerin azaltılmasına katkı sağlamalıyız. Çevremizde hava kalitesiyle ilgili farkındalığın oluşmasına ve doğru bilgilerin yayılmasına katkı sağlamalı. Trafik yoğun olduğunda alternatif yolları tercih etmeli, zaman planlamasını bu yoğunluğa göre yapmalı. Tünel gibi kapalı alanlarda araçların havalandırmasını ve camlarını kapalı tutmalı. Karayolu kenarlarında piknik veya spor yapmamalı. Ulaşımda mümkün olduğunca bisiklet kullanımını artırmalıyız. Vatandaşların daha temiz hava soluması için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı kent bilgi sistemlerini kullanarak elektronik hava yönetimi araçlarıyla çalışmalarını sürdürüyor. Politikaların etkinleştirilmesi amacıyla sokak seviyesinde görsel haritalar hazırlanıyor. Yaşadığımız yerde gerekli bilgileri, temiz hava eylem planlarını ve kurumların faaliyetlerini takip ederek daha kaliteli hava için üzerimize düşeni yapmalıyız. Temiz hava, kaliteli hayat.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bugün 22 Eylül Salı. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar bölgenin güney ve doğusuyla Tekirdağ çevrelerinde yerel kuvvetli olacak. Rüzgar bölgenin güneybatı kesimlerinde yer yer kuvvetlice esecek. Balıkesir 22, Bilecik 24, Bursa 23, Çanakkale 19, Edirne ve İstanbul 23, Kırklareli 20, Kocaeli ve Sakarya 26, Tekirdağ 20, Yalova 23 derece. Ege bölgesi parçalı, yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra kuzey ve iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege kıyılarında yer yer kuvvetlice esecek. Afyonkarahisar 25, Aydın 33, Denizli 32, Kütahya 25, İzmir ve Manisa 29, Muğla 28, Uşak 26 derece. Akdeniz bölgesi parçalı, yer yer çok bulutlu. Bölgenin batısı, Adana ve Osmaniye çevreleriyle Hatay'ın batı kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Adana 32, Antalya 29, Burdur 27, Hatay 30, Isparta 24, Kahramanmaraş 33, Mersin 31, Osmaniye 30 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı, yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra bölgenin batı kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Aksaray 28, Ankara ve Çankırı 26, Eskişehir ve Karaman 27, Kayseri 28, Kırıkkale 26, Kırşehir 27, Konya ve Nevşehir 25, Niğde 26, Sivas 29, Yozgat 26 derece. Batı Karadeniz bölümü parçalı, yer yer çok bulutlu. Bölge öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde yerel kuvvetli olacak. Bartın 28, Bolu ve Düzce 24, Karabük 26, Kastamonu 21, Zonguldak 23 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı, yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Amasya 30, Artvin 26, Bayburt 24, Çorum 27, Gümüşhane 26, Ordu 24, Rize 26, Samsun 25, Sinop 26, Tokat 29, Trabzon 25 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu. Bölgenin kuzeyi sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar bölgenin güney ve batı kesimlerinde güneyli yönlerden yer yer kuvvetlice esecek. Ağrı 27, Ardahan 21, Bingöl 30, Bitlis 24, Elazığ 31, Erzincan 27, Erzurum 21, Hakkari 27, Iğdır 31, Kars 23, Malatya 31, Muş 28, Tunceli 30, Şırnak 31, Van 25 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi parçalı, batı kesimleri yer yer çok bulutlu geçecek. Adıyaman 34, Batman 36, Diyarbakır 35, Gaziantep, Kilis, Mardin 32, Şanlıurfa 35, Siirt 32 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, Doğu Karadeniz Hopa Sinop arasında 24 saatlik periyot boyunca fırtına beklenmiyor. Hava sağanak, yağışlı, doğusu az bulutlu geçecek. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, doğusunda kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dağ yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Batı Karadeniz Sinop İğneada arasında sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava çok bulutlu, batısı sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı geçecek. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8, batısında kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 3 ila 4, batısında 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akşam 6'dan sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Kuzey Ege Çanakkale Çeşme arasında sabah 6'dan akşam 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, güneyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, güney sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, güneyinde 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Güney Ege Çeşme Fethiye arasında sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu geçecek. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, güneyinde 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Akdeniz Fethiye Anamur arasında sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı, doğusu parçalı bulutlu geçecek. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akşam 6'dan sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Doğu Akdeniz Anamur İskenderun arasında sabah 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı geçecek. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk.
0: Son dakika haber.
1: Sayın dinleyiciler, Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir liseye silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda ikisi ağır, 11 öğrenci yaralandı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin de Manisa'ya gitmek üzere yola çıktı. Manisa Valiliği saat 7.59'da liseye yakın bir alanda silahla ateş edildiği yönünde ihbar alındığını duyurdu. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda emniyet ve sağlık ekibi sevk edildiği belirtilen açıklamada yaralıların en yakın sağlık kuruluşuna sevki sağlanmış. Olayın ardından silahla ateş ettiği değerlendirilen şüpheli şahıs güvenlik güçlerimiz tarafından yakalanarak gözaltına alınmıştır ifadeleri paylaşıldı. Olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldı.
0: Son dakika haber. Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, haber bülteniyle gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, başbakanlık döneminden bu yana katıldığı Birleşmiş Milletler toplantılarında İsrail'in Filistin'deki soykırımını dünya gündemine taşıyarak Filistin'in sesi oldu. Bu toplantılarda uluslararası toplumu İsrail'in zulmüne karşı birlikte hareket etmeye çağıran Erdoğan, sık sık çözümün 1967 sınırları temelinde başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız ve mütecanis topraklara sahip bir Filistin devletinin bir an önce kurulması olduğunu vurguladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, önceki yıllarda katıldığı Birleşmiş Milletler Genel Kurul toplantılarında olduğu gibi bu yılda dünyanın dikkatini Gazze'de yaşanan soykırıma çekecek. İstanbul merkezli 15 ilde ACN Türk Sigorta'nın kuruluş aşamasında Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun yanıltıldığı ve zimmete para geçirildiği iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda 23 şüpheli gözaltına alındı. Tüketici Güven Endeksi Eylül'de aylık bazda %1,3 artışla 91,9'a ulaşarak Temmuz 2018'den sonraki en yüksek seviyesine çıktı. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, Birleşmiş Milletler'in güveni yeniden tesis etmek sloganına atıf yaparak güven tıpkı onların bahsettiği insan hakları ve birçok uluslararası çerçevenin göz ardı edilmesi gibi olmayan bir şeydir dedi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Amerikan televizyon ağlarının uyguladığı ambargoya kendi platformu olan Trump TV'yi kurarak yanıt verdi. Kesintisiz yayın pazartesi akşamı başladı. Beyaz Saray, hükümet açıklamaları ve geçmiş değerlendirmelerin yer aldığı yayının 24 saat esasına göre yapıldığını duyurdu. Filistin topraklarını gasp eden İsrailliler, işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinin kuzeydoğusunda yer alan beldeye İsrail askerlerinin korumasında baskın düzenledi. 3 Filistinli'ye ait çok sayıda hayvana el koydu. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Rusya'nın altyapı hizmetlerini hedef aldığı Ukrayna'ya hava savunma sistemleri sağlaması yönünde anlaşma imzaladıklarını bildirdi. Pasifik Okyanusu'nun Meksika açıklarında etkili olan Polo kasırgasının şiddetinin 4. kategori seviyesine ulaştığı bildirildi. Ve son olarak spor. Formula 1'de yeni sezonda yarış mesafeleri kısalacak. Formula 1 komisyonu gelecek sezon standart mesafeyi 305 kilometreden 290 kilometreye düşürme kararı aldı. Bu değişiklikle yarışların çoğunda yaklaşık 2 ila 3 tur eksilecek. SEV Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda Belçika ve Slovenya çeyrek finale yükseldi. Çeyrek finalde Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da yarın Polonya-Almanya ve Fransa-Romanya karşılaşmaları yapılacak. Torino'daki çeyrek final müsabakaları ise 23 Eylül Çarşamba günü İtalya-Finlandiya ve Belçika-Slovenya arasında oynanacak. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Ermenek-Mut yolunun 34 ve 35. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları kapsamında patlatma yapılacağından yolun kapatılması nedeniyle ulaşım Ermenek-Bucak-Kışla-Karaman güzergahından sağlanıyor. Amasya-Turhal yolunun 3. kilometresine kadar yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir. Dursunbey-Harmancık yolunun 28 ve 33. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle yol trafiğe kapatılarak ulaşım Harmancık-Dursunbey istikametinden iki yönlü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış olan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Gidecek bir yerinin olması ne güzel.
3: Dönecek bir evinin olması da.
2: Bir de bu gidip dönmelerde seni bekleyen birisi varsa.
3: Ve sen hala trafik kurallarına uymuyorsan, biz bir şey demeyelim.
2: Seni vicdanınla baş başa bırakalım.

Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 22 Eylül Salı günü yurdumuzun geneli parçalı ve çok bulutlu. Marmara, Ege'nin kuzey ve doğusu, Mersin hariç Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve batısı, Karadeniz'le Doğu Anadolu'nun kuzeyi sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Marmara'nın güney ve doğusuyla Tekirdağ, İstanbul, Düzce ve Zonguldak çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. 23 Eylül Çarşamba günü yurdumuzun geneli parçalı ve çok bulutlu. Marmara'nın güney ve doğusu, Aydın ve Muğla hariç Ege, Mersin hariç Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve batısı, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz'in kıyı kesimleriyle Ardahan çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz'le Kütahya ve Samsun çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. 24 Eylül Perşembe günü yurdumuzun kuzey iç kesimleriyle Doğu Akdeniz parçalı ve çok bulutlu. Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey doğusu, Batı Karadeniz kıyıları, Orta ve Doğu Karadeniz'le Konya, Ardahan ve Erzincan çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıkları, Salı günü kuzeybatı kesimlerden başlayarak azalacak, yurt genelinde mevsim normallerinin altına düşecek. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

ormanlar, sürdürülebilir kalkınmanın gerçekleşmesi için gerekli olan su, gıda, barınma gibi ihtiyaçları sağlarken, doğanın korunmasına ve iklim değişikliğine sebep olan sera gazı salımlarının azaltılmasına da destek oluyor. Türkiye'de orman alanları yaklaşık 22 milyon hektarla ülke yüz ölçümünün %28'ini oluşturuyor. Akdeniz coğrafyası ve iklim kuşağında yer alan Türkiye'de Doğu Akdeniz sahil şeridi, Ege, Marmara ve Batı Karadeniz bölgeleri orman yangınına hassas bölgeler arasında yer alıyor. Türkiye'de ormanlık alanların yaklaşık %60'ı yangınlardan zarar görüyor. Bu oran 12 milyon hektarlık bir alanı ifade ediyor ki bu bazı ülkelerin yüz ölçümünün birkaç katı. Ülkemizde yangına hassas alanlar, kızılçam ve karaçam gibi iğne yapraklı türlerin oluşturduğu ormanlarla makilik alanlardan oluşuyor. Orman yangınları nedeniyle her yıl 782 bin ton karbondioksit eş değeri sera gazı salımı gerçekleştiği tahmin ediliyor. Yanan ormanların yeniden tesisi ve yangına hassas ormanların yangına daha dirençli hale getirilmesi için ağaçlandırma çalışmaları Orman Genel Müdürlüğü tarafından yapılıyor. Yanan orman alanları hiçbir şekilde başka kullanım amacına dönüştürülemez. Bu durum anayasal güvence altında bulunuyor. Ülkemizde her yıl çıkan orman yangınlarının yaklaşık %95'i insan kaynaklı. Ve bu yangınlar ihmal, dikkatsizlik sonucu veya kasıtlı çıkıyor. Orman yangınlarını önlemek için pikniklerinizi belirlenen alanlarda yapın. Piknik alanlarında gerekli önlemleri almadan ateş yakmayın. Yakılan ateşin tamamen söndüğünden emin olun. Sigara izmaritlerini orman ve yol kenarlarına atmayın. Anız, atık ve çöp yakmayın. Ateş ve yangın görürseniz 177 Alo Orman Yangını ihbar hattını arayın.

Türkülerden haber geldi, nefes geldi, ses geldi. Gönüllerden dile, dillerden tele. Tellerden size geldi. Merhaba sevgili dinleyenlerimiz. Bir Türkülerin Dilinden programında daha sizlerle birlikteyiz. Bugünkü programımızda Manisa türkülerinden örnekler sunacağız sizlere. Haydar Bayçın'dan alınan bir türküyle başlıyoruz programımıza. Türküyü Muzaffer Sarı Sözen repertuara kazandırmış. Oduncular dağdan odun indirir. Gözyaşı değirmenleri döndürür. Bu dert bizi iflah etmez, öldürür. Okan Murat Öztürk söylüyor.

Manisa türkülerinden örnekler sunduğumuz programımızda sırayı Çimen İpekçi'den dinleyeceğimiz bir türkü alıyor. Bu türküyü Muzaffer Sarı Sözen, Haydar Baycan'dan derlemiş. Kırmızı buğday ayrılmıyor sizinden. Mevlam versin güzellerin gencinden. Kim ayrılmış ben ayrılan eşimden. Yürü dilber, yürü, salma saçın sürüsün. Açıver cepkeni, elmas gerdan verin.

Türkülerin Dilinden programımızda şimdi de Musa Eroğlu'ndan Manisa Turgutlu'dan bir türkü dinliyoruz. Bu türküyü TRT İzmir Radyosu Mehmet Bulanlar'dan repertuara kazandırmış. Armut ağacı, armut ağacı, başında tacı, kalksın semah eylesin, anayla bacı.

Programımız Adile Kurt Karatepe'den dinleyeceğimiz bir türkü ile devam edecek. Türkünün kaynak kişisi Niyazi Emre, derleyeni ise Ahmet Günday. İki durnam gelir Bağdat elinden, gül alır, gül verir kendi elinden. Aşığın verdiği koymaz dilinden, inip gider durnam dost diye diye.

Manisa türkülerinden örnekler sunduğumuz programımızda Nuri Esentürk'ten dinleyeceğimiz Hayati Ürgüp'le Şadan Yektaş'tan alınan bir türkü alıyor sırayı sevgili dinleyenler. Bu türküyü Hamdi Özbay Manisa Akhisar'dan repertuara kazandırmış. Çaya iner ağlarım, çayda balık avlarım, balık değil efkarım, ben derdimi ağlarım.

Manisa türkülerinden örnekler sunduğumuz Türkülerin Dilinden programımızın yavaş yavaş sonuna yaklaşırken Nezahat Bayram'ın sesinden bir türkü dinliyoruz. Bu türküyü Emin Aldemir, Haydar Bayçın'dan repertuara kazandırmış. Söğüdün yaprağı narindir narin, İçerim yanıyor, dışarım serin.

Manisa türkülerinden örnekler sunduğumuz Türkülerin Dilinden programımız Ahmet Günday'dan dinleyeceğimiz bir türkü ile devam edecek. Bu türküyü Mustafa Hoşsu, Selim Önder'den alıp Manisa Selendi'den derlemiş. Yiğidenin dalı gevrecik olur, kırılıverir. Ellerin oğlu pek kurnaz olur, sarılıverir.

Sevgili dinleyenler, bugünkü Türkülerin Dilinden programımızda Manisa türkülerinden örnekler dinlettik sizlere. Programımızı Sevinç Akkaya'dan dinleyeceğimiz bir türküyle noktalıyoruz. Bu türküyü İsmet Egeli, Hasan Avcı'dan repertuara kazandırmış. Ateş attım samana, bak dumana dumana, senin zalim ananı ben getirdim imanı. Programı hazırlayan ve sunan benim Nertif Karaslı. Bir başka türkü serinde görüşünceye dek gönül bahçenizin türkü kokan çiçekleri hiç solmasın. Hoşça kalın.

0: Saat 13. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, yapılan son değerlendirmelere göre kuzeybatı kesimlerde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bölgenin batısından başlamak üzere Marmara, Edirne'nin güneyi, Tekirdağ, Çanakkale'nin kuzey ve doğusu, Balıkesir'in kuzeyi, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Bursa, Yalova, zamanla Batı Karadeniz'in batısı, Düzce ve Zonguldak'ta kuvvetli olması beklendiğinden oluşabilecek sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Yapılan son değerlendirmelere göre kuzeybatı kesimlerde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bölgenin batısından başlamak üzere Marmara, Edirne'nin güneyi, Tekirdağ, Çanakkale'nin kuzey ve doğusu, Balıkesir'in kuzeyi, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Bursa, Yalova, zamanla Batı Karadeniz'in batısı, Düzce ve Zonguldak'ta kuvvetli olması beklendiğinden oluşabilecek sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bugün 22 Eylül Salı. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi parçalı ve çok bulutlu. Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar bölgenin güney ve doğusuyla Tekirdağ çevrelerinde yerel kuvvetli olacak. Rüzgar bölgenin güneybatı kesimlerinde yer yer kuvvetlice esecek. Balıkesir 22, Bilecik 24, Bursa 23, Çanakkale 19, Edirne ve İstanbul 23, Kırklareli 20, Kocaeli ve Sakarya 26, Tekirdağ 20, Yalova 23 derece. Ege bölgesi parçalı, yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra kuzey ve iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege kıyılarında yer yer kuvvetlice esecek. Afyonkarahisar 25, Aydın 33, Denizli 32, Kütahya 25, İzmir ve Manisa 29, Muğla 28, Uşak 26 derece. Akdeniz bölgesi parçalı, yer yer çok bulutlu. Bölgenin batısı, Adana ve Osmaniye çevreleriyle Hatay'ın batı kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Adana 32, Antalya 29, Burdur 27, Hatay 30, Isparta 24, Kahramanmaraş 33, Mersin 31, Osmaniye 30 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı, yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra bölgenin batı kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Aksaray 28, Ankara ve Çankırı 26, Eskişehir ve Karaman 27, Kayseri 28, Kırıkkale 26, Kırşehir 27, Konya ve Nevşehir 25, Niğde 26, Sivas 29, Yozgat 26 derece. Batı Karadeniz bölümü parçalı, yer yer çok bulutlu. Bölge öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde yerel kuvvetli olacak. Bartın 28, Bolu ve Düzce 24, Karabük 26, Kastamonu 21, Zonguldak 23 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı, yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Amasya 30, Artvin 26, Bayburt 24, Çorum 27, Gümüşhane 26, Ordu 24, Rize 26, Samsun 25, Sinop 26, Tokat 29, Trabzon 25 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu. Bölgenin kuzeyi sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar bölgenin güney ve batı kesimlerinde güneyli yönlerden yer yer kuvvetlice esecek. Ağrı 27, Ardahan 21, Bingöl 30, Bitlis 24, Elazığ 31, Erzincan 27, Erzurum 21, Hakkari 27, Iğdır 31, Kars 23, Malatya 31, Muş 28, Tunceli 30, Şırnak 31, Van 25 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi parçalı, batı kesimleri yer yer çok bulutlu geçecek. Adıyaman 34, Batman 36, Diyarbakır 35, Gaziantep, Kilis, Mardin 32, Şanlıurfa 35, Siirt 32 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 22 Eylül Salı günü Batı Karadeniz ve Kuzey Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de güney ve güneybatıdan, öğle saatlerinden sonra genelinde kuzeydoğudan 3 ila 5, batısında 4 ila 6, sabah saatlerinde batısında kuzeybatıdan 5 ila 7, Doğu Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, sabah saatlerinde güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, Batı Karadeniz'in batısında yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan, sabah saatlerinde doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, yer yer 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, kuzey sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de, kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, akşam saatlerine kadar yer yer 5 ila 7, Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, sabah saatlerinde açıklarında 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, kuzeyinde yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de güneyli yönlerden, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde Mersin Körfezi'nde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 23 Eylül Çarşamba günü Karadeniz'de fırtına, Kuzey Ege ve Akdeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, batısı kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, sabah saatlerinde doğusunda 5 ila 7, yer yer 8, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 4 ila 6, akşam saatlerine kadar batısında 5 ila 7, sabah saatlerinde batısında 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, Orta Karadeniz'de yer yer 3,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, kuzey sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, sabah saatlerinde güneyinde 5 ila 7, akşam saatlerinde kuzeyinde 3 ila 5, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, sabah saatlerinde güneyinde 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, Orta Ege'de yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde batısında kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6, öğle saatlerinden sonra Kaş-Finike arasında 5 ila 7, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra batısında 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 24 Eylül Perşembe günü Doğu Karadeniz ve Batı Akdeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerine kadar doğusunda 4 ila 6, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6, sabah saatlerinde batısında 5 ila 7, akşam saatlerinde genelinde 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6, sabah saatlerinde Finike-Kaş arasında 5 ila 7, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, haber bülteniyle gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, başbakanlık döneminden bu yana katıldığı Birleşmiş Milletler toplantılarında İsrail'in Filistin'deki soykırımını dünya gündemine taşıyarak Filistin'in sesi oldu. Bu toplantılarda uluslararası toplumu İsrail'in zulmüne karşı birlikte hareket etmeye çağıran Erdoğan, sık sık çözümün 1967 sınırları temelinde başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız ve mütecanis topraklara sahip bir Filistin devletinin bir an önce kurulması olduğunu vurguladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, önceki yıllarda katıldığı Birleşmiş Milletler Genel Kurul toplantılarında olduğu gibi bu yılda dünyanın dikkatini Gazze'de yaşanan soykırıma çekecek. İstanbul merkezli 15 ilde ACN Türk Sigorta'nın kuruluş aşamasında Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun yanıltıldığı ve zimmete para geçirildiği iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda 23 şüpheli gözaltına alındı. Tüketici Güven Endeksi Eylül'de aylık bazda %1,3 artışla 91,9'a ulaşarak Temmuz 2018'den sonraki en yüksek seviyesine çıktı. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian, Birleşmiş Milletler'in güveni yeniden tesis etmek sloganına atıf yaparak, güven tıpkı onların bahsettiği insan hakları ve birçok uluslararası çerçevenin göz ardı edilmesi gibi olmayan bir şeydir, dedi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Amerikan televizyon ağlarının uyguladığı ambargoya kendi platformu olan Trump TV'yi kurarak yanıt verdi. Kesintisiz yayın pazartesi akşamı başladı. Beyaz Saray, hükümet açıklamaları ve geçmiş değerlendirmelerin yer aldığı yayının 24 saat esasına göre yapıldığını duyurdu. Filistin topraklarını gasp eden İsrailliler, işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinin kuzeydoğusunda yer alan beldeye İsrail askerlerinin korumasında baskın düzenledi. 3 Filistinli'ye ait çok sayıda hayvana el koydu. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Rusya'nın altyapı hizmetlerini hedef aldığı Ukrayna'ya hava savunma sistemleri sağlaması yönünde anlaşma imzaladıklarını bildirdi. Pasifik Okyanusu'nun Meksika açıklarında etkili olan Polo kasırgasının şiddetinin 4. kategori seviyesine ulaştığı bildirildi. Ve son olarak spor. Formula 1'de yeni sezonda yarış mesafeleri kısalacak. Formula 1 komisyonu gelecek sezon standart mesafeyi 305 kilometreden 290 kilometreye düşürme kararı aldı. Bu değişiklikle yarışların çoğunda yaklaşık 2 ila 3 tur eksilecek. SEV Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda Belçika ve Slovenya çeyrek finale yükseldi. Çeyrek finalde Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da yarın Polonya, Almanya ve Fransa, Romanya karşılaşmaları yapılacak. Torino'daki çeyrek final müsabakaları ise 23 Eylül Çarşamba günü İtalya, Finlandiya ve Belçika, Slovenya arasında oynanacak. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Ermenek-Mut yolunun 34 ve 35. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları kapsamında patlatma yapılacağından yolun kapatılması nedeniyle ulaşım Ermenek-Bucak-Kışla-Karaman güzergahından sağlanıyor. Amasya-Turhal yolunun 3. kilometresine kadar yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir. Dursunbey-Harmancık yolunun 28 ve 33. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle yol trafiğe kapatılarak ulaşım Harmancık-Dursunbey istikametinden iki yönlü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış olan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, yapılan son değerlendirmelere göre Kastamonu'nun kuzey ve Bartın'da yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, heyelan, yıldırım, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Yapılan son değerlendirmelere göre Kastamonu'nun kuzey ve Bartın'da yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, heyelan, yıldırım, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerin hava durumunu günün en yüksek, gecenin en düşük sıcaklık değerlerine aktarıyoruz. Amsterdam parçalı bulutlu 19-11 derece, Atina sağanak yağışlı 29-23, Berlin sağanak yağışlı 19-9, Helsinki parçalı bulutlu 12-3, Kiev gök gürültülü sağanak yağışlı 17-10, Kopenhag parçalı bulutlu 17-9, Londra sağanak yağışlı 23-10, Moskova sağanak yağışlı 22-13, Paris parçalı bulutlu 23-10, Priştina sağanak yağışlı 18-9, Roma sağanak yağışlı 29-19, Sofya sağanak yağışlı 18-11, Tiran gök gürültülü sağanak yağışlı 27-17, Varşova sağanak yağışlı 14-11, Viyana parçalı bulutlu 18-11, Zürih sağanak yağışlı 28 derece, Amman parçalı bulutlu 30-18, Aşgabat parçalı bulutlu 29-19, Nur Sultan parçalı bulutlu 21-8, Bağdat az bulutlu ve açık 42-28, Bişkek parçalı bulutlu 28-12, Duşanbe parçalı bulutlu 33-19, Kabil parçalı bulutlu 30-13, Kerkük az bulutlu ve açık 39-23, Kuveyt az bulutlu ve açık 40-31, Medine az bulutlu ve açık 44-29, Mekke az bulutlu ve açık 40-29, Riyad az bulutlu ve açık 41-26, Şam parçalı bulutlu 34-17, Tahran parçalı bulutlu 34-20, Taşkent parçalı bulutlu 34-20, Tokyo parçalı bulutlu 31-21 derece, Cezayir parçalı bulutlu 29-18, Kahire sağanak yağışlı 34-21, Melbourne parçalı bulutlu 17-5, Montreal parçalı bulutlu 16-8, New York parçalı bulutlu 17-12, Sydney parçalı bulutlu 17-16, Washington parçalı bulutlu 19-14 derece, Chaturanga parçalı bulutlu 19-10, Frankfurt sağanak yağışlı 17-8, Gümülcine gök gürültülü sağanak yağışlı 20-14, Kırcaali gök gürültülü sağanak yağışlı 22-15, Köln parçalı bulutlu 18-9, Komrat parçalı bulutlu 19-9, Köstence gök gürültülü sağanak yağışlı 20-13, Münih parçalı bulutlu 15-6, Podgorica sağanak yağışlı 25-16, Selanik gök gürültülü sağanak yağışlı 25-18, Şumlu gök gürültülü sağanak yağışlı 20-13, Taraglia parçalı bulutlu 19-10, Valkaneş sağanak yağışlı 20-10, Zenitsa gök gürültülü sağanak yağışlı 16-10, Gazi Magosa mevzi sağanak yağışlı 31-20, Girne mevzi sağanak yağışlı 28-24, Lefkoşa mevzi sağanak yağışlı 29-20, Güzelyurt mevzi sağanak yağışlı 32-17 derece. Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerin hava durumunu günün en yüksek, gecenin en düşük sıcaklık değerlerine aktardık.

İklim değişikliğine neden olan faaliyetleri azaltmak ve kontrol etmek elimizde. Enerji ve doğal kaynakları verimli kullanın. Tasarruf ettiğiniz her kilowatt saat elektrik enerjisi için 2,5 kilogram karbondioksite eş değer sera gazı azaltımı sağlayın. İklim değişikliğiyle mücadeleye siz de katılın. Aldığınız her önlemin dünyamızın korunmasına katkı sağlayacağını unutmayın.

insanoğlunun ilk ayak izlerini görebildiğimiz kentlerin Anadolu'da kurulduğunu, inanışların ilk tapınaklarının birçok uygarlığa esin kaynağı olan Anadolu'da olduğunu, bir çağa isim veren Tunç'un Anadolu'da keşfedildiğini ve en güzel materyallere bu topraklarda dönüştürüldüğünü biliyor muydunuz? Bilmiyorsanız bu programdan öğreneceğiniz çok şey var. Anadolu Uygarlıkları. Hazırlayan Halit Develioğlu. Sunan Ayşe Yücel.

Tarih hiç durmadan akıp giden uzun bir nehir gibidir. Kaynağından çıkıp da akmaya başladığından bu yana, kimi savrulmuş nehrin hırçın sularında, kimi dilden dökülen kalıntılarıyla ışık tutmakta uygarlığımıza. Kimi ise bu nehrin kollarıyla yayılmıştır Anadolu'nun dört bir yanına.

Anadolu'dur ki insanoğlunun ilk ayak izleri saklıdır bağrında. Günümüze kadar ulaşanlarla birçok ilke şahitlik ederken onlarca medeniyet hala ortaya çıkmayı bekler topraklarında. Anadolu'dur ki yaşayış ve inanışlarıyla birçok uygarlığa esin kaynağı olmuş. İlk antlaşmalar burada yapılmış, ilk düzenli ordu burada oluşturulmuş. Dünyanın ilk kütüphanesi kurulmuş, bir çağ adını veren tunç burada keşfedilmiş ve bilimsel çalışmalar ilk kez burada başlamış. Anadolu uygarlıklarının binlerce yıl öncesinden dünya tarihinde bıraktıkları izleri aktarmaya çalıştığımız programımız başlarken, program yapımcımız Halit Develioğlu ile birlikte mikrofonda ben Ayşe Yücel, sesimizin ulaştığı herkesi saygı ve sevgiyle selamlıyoruz. Bu haftaki programımızda Seleukos İmparatorluğunu anlatmaya devam ederken 1. Seleukos Nikador'u da tanıtmaya çalışacağız.

4. Antiyohos Epifanes'in ölümünden sonra Selevkos İmparatorluğu'nun istikrarsızlığı artar. Sık sık çıkan iç savaşlar merkezi otoriteyi oldukça zayıflatır. Epifanes'in küçük oğlu 5. Antiyohos Epator ilk tahttan alınan Selevkos hükümdarı olur. Onun yerine Selevkos 4'ün oğlu 1. Dimitrios Sotir M.Ö. 161'de kral olur. Dimitrios Yahudiye eyaletinde merkezi otoriteyi yeniden sağlamaya çalışır. Ancak o da M.Ö. 150 yılında İskender Balas tarafından tahttan indirilir. Balas, Epifanes'in oğlu olduğunu iddia eden Mısır destekli bir sahtekardır. İskender Balas'ın iktidarı 1. Dimitrios'un oğlu 2. Dimitrios Nikator tarafından M.Ö. 145 yılında tahttan indirilmesine kadar sürer. Dimitrios II imparatorluğun tamamını kontrol edemez. Kendisi Babil ve Doğu Suriye'yi yönettiği sırada Balas'ın oğlu Antiyohos IV ve General Diodotus Trifon Antakya ve çevresini yönetir. Bu arada imparatorluğun topraklarının ayrılması da devam eder. M.Ö. 143'ten itibaren Yahudiler bağımsızlıklarını Makabi adı altında tam anlamıyla kazanır. Partlıların işgali de ilerlemeye devam eder. M.Ö. 139'da 2. Dimitrios Partlara mağlup olur ve esir düşer. Böylece bütün İran platosu Partlıların kontrolüne geçer. Dimitrios Nikator'un kardeşi Antiyohos 7 güçlü bir donanma kurmayı başarır. Ama kara ordusu Partlara karşı hiçbir şey yapamaz. M.Ö. 129 yılında Partlara karşı yenilir ve savaşta öldürülür. Ölümünün ardından Selevkoslar yıkılış devrine geçer. Ölümünden sonra merkezi otorite yok olur. Pek çok kişi Selevkos devletinin kalan parçalarını elde etmek için savaşır.

Milattan önce 100'den itibaren güçlü Seleukos İmparatorluğundan bir tek Antakya ve çevresindeki birkaç Suriye şehri kalır. Güçlerinin büyük bir kısmını kaybetmelerine ve krallığın zayıflamasına rağmen soylular kralların seçiminde önemli rol oynamaya devam eder. Bu seçimleri genelde Ptolemyos hanedanının elindeki Mısır veya diğer dış güçler kontrol eder. Seleukoslar bir süre daha ayakta kalır çünkü hiçbir millet onların mirasını devralmak istemez. Seleukoslar o bölgede Romalılara karşı bir tampon görevi görür. Ancak Pontus kralı Mitridates VI ve Romalı Sulla'yla Anadolu'da yapılan savaşlarda da Seleukosları hiçbir ülke desteklemez. Mitridates'in azimli yeğeni Büyük Tigranes, Ermenistan kralı iç karışıklıklar içinde bulunan güneye inme imkanını görür. Milattan önce 83'te bitmez tükenmez iç savaşı durdurmak amacıyla Suriye'ye girer ve yakın bir süre sonra da kendisini Suriye kralı ilan ederek Seleukos devletinin hemen hemen sonunu getirir. Bunlara rağmen Seleukos devleti tam anlamıyla yıkılmaz. Romalı general Lucullus'un Mitridates ve Tigranes'in ikisini de milattan önce 69 yılında yenmesiyle arta kalan Seleukos krallığı Antiochos 13'ün krallığı altında toplanır. Bu zamanlarda bile iç savaşlar devam eder. İkinci Filip Antiochos'la taht kavgasına girişir. Pontus'un Roma kontrolüne geçmesiyle Romalılar Seleukos kontrolünde bulunan Suriye topraklarındaki istikrarsızlıklara yoğunlaşır. Milattan önce 63'te Mitridates Pompeius tarafından yenilgiye uğratılınca Pompeius Helenistik Doğu'yu yeni bağımlı krallıklar kurarak ve yeni vilayet oluşturarak yeniden kurmak ister. Ermenistan ve Yahudiye gibi yerel krallıklara bir ölçüde özerklik verilir. Ancak Pompeius, Seleukosların devam etmesinin çok zahmetli olduğunu görünce, Suriye'yi bir Roma vilayeti haline getirir. Seleukos İmparatorluğu'nun coğrafi mesafesi Ege Denizi'nden Afganistan'a kadar Yunanlar, Ermeniler, İranlılar, Medler ve Yahudiler gibi pek çok kültürden insanı barındırır. İmparatorluğun geniş bir coğrafyayı kapsaması Seleukos hükümdarlarını Büyük İskender gibi çok uluslu yapılar oluşturmaya zorlar. İmparatorluğun Helenizasyonu Yunan tipi yerleşim birimlerinin oluşturulmasıyla sağlanır. Tarihsel olarak Antakya gibi önemli şehirlere ve kurulan yeni şehirlere Yunanca isimler verilir. Yani Yunan şehirlerine Yunanistan'dan nüfus gönderilerek bölge Yunanlılaştırılır. Çünkü Yunanistan'da bölgenin kaldıramayacağı büyüklükte nüfus vardı. Bölgeye Yunanlıları yerleştirmek aynı zamanda asimilasyonu hızlandırmak için kullanılır. Sosyal olarak bölge halkı Yunanlılardan, Yunanlılar da bölge halkından etkilenir. Milattan önce 313 yılından itibaren Helenistik düşünceler 250 yıl boyunca Yakın Doğu, Orta Doğu ve Orta Asya kültürlerini etkiler. Bu hükümdarın bölge üzerinde etkisini sürdürmesi için gereken en önemli şeydir. Pek çok antik şehir Helen kültürünü kabul eder ve ettirilir. Helen ve yerel kültürün birleşmesiyle ortak bir kültür oluşturulur. Bu ortak kültürü yayma çalışmaları yüzünden bazen ayaklanmalar çıkar. Özellikle de Yahudiler büyük sorun çıkarır. İçlerine kapanık bir ırk olmalarından dolayı kültür asimilasyonundan pek etkilenmezler. Seleukoslular zorla Yahudilerin kültürünü değiştirmeye çalışır. Bunun sonucunda ayaklanan toplum sonunda bağımsızlığını elde etmeyi başarır.

Büyük İskender'in ölümünden sonra ortaya çıkan pek çok devlet gibi Selevkos ordusu da Makedon modeline sahiptir ve kökeni Greko-Makedon'dur. Selevkos Krallığı, Pers İmparatorluğu'nun doğu topraklarının pek çok kısmına sahip olduktan sonra krallar orduları için doğu insanlarına güvenmek zorunda kalır. Ordularını Makedon Phalanx, doğu okçuları ve süvarileriyle donatırlar. Ayrıca Selevkoslar ordularında Hint fillerini de düşmanlara korku salmak için kullanır. Ptolemyoslar gibi Selevkoslar paralarıyla İndus Nehri çevresinde yaşayan Hintlilerden, Girit ve Galatya'ya kadar yaşayan her ırktan paralı asker alır. Roma karşısındaki savaşlarda Selevkoslar Roma lejyonlarına benzeyen birlikler oluşturmaya çalışır. Milattan önce 63 yılındaki çöküşten itibaren Selevkos orduları terhis edilir ya da Roma ordularına dahil edilir.

Seleukos ya da birinci Seleukos diğer kuşaklar için Nikator soyadını alır. Milattan önce 358-281 yılları arasında yaşayan Büyük İskender'in Makedon kumandanıdır. İskender'in ölümünden sonra başlayan Diadokis savaşlarında Seleukos, Seleukos hanedanını ve Seleukos imparatorluğunu kurar. Krallığı İskender'den sonra kurulan devletler arasında Roma yayılmasına karşı en uzun süre direnen ülkelerden biridir. Mısır'daki Ptolemik Krallığı, Seleukosların çöküşünden sonra 34 yıl daha dayanabilir. 1. Seleukos, Orestisli Antiochos'un oğlu, Makedonyalı 3. Filip'le Laodis'in generallerinden biridir. M.Ö. 333 yılında 23 yaşındayken Büyük İskender'in Asya seferine giden ordusuna katılır ve M.Ö. 326 yılındaki Hint seferinde ünlenir. M.Ö. 324 yılında Apama ile evlenip 4 çocuğu olur. İki kızı Apama ve Laodis, iki oğlu Antiochos ve Akaevs'tir. Milattan önce 323 yılında Makedon İmparatorluğu'nun bölünmesiyle oluşan 1. Taksimat'ta Seleukos, Perdikkas'ın ordusunda binbaşı ya da kaptan görevindedir. Daha sonraları Seleukos, milattan önce 321 yılında Mısır'a yapılan başarısız seferin ardından Perdikkas'ın öldürülmesinde rol oynar. Milattan önce 321'de 2. Taksimat, Triparadisos'ta Seleukos'a Babil satraplığı verilir. Milattan önce 316'da 1. Antigonos Monoftalmus kendisini tüm doğu eyaletlerinin hükümdarı ilan edince Seleukos kendisini tehdit altında hissedip Mısır'a kaçar. 1. Antigonos Monoftalmus'a karşı diğer Makedon komutanlarının başlattığı savaşta Seleukos aktif olarak Ptolemi ile işbirliğine girişir, Ege Denizi'ndeki Mısır donanmasını yönetir. Milattan önce 312 yılında Ptolemi'nin kazandığı Gazze Savaşı sonucunda Seleukos doğuya gider. Babil'e dönüşü resmi olarak Seleukos İmparatorluğu'nun kuruluşu sayılır. Babil hükümdarı Seleukos, İran'ı, Elam'ı ve Med bölgesini Antigonos'un komutanlarından alır. Milattan önce 311 yılında Antigonos'un oğlu Dimitrios'un Babil'e düzenlediği saldırı ve yağma bile Seleukos'un güçlenmesini engelleyemez. 9 yıl içinde milattan önce 311-302 arasında Antigonos'un batıyı işgal ettiği süre içinde Seleukos İskender İmparatorluğu'nun Seyhun ve İndus nehirlerine kadar olan tüm doğu bölgelerini ele geçirir. Milattan önce 305'te Makedon kraliyet ailesinin çöküşünün ardından Seleukos diğer 4 Makedon komutan gibi Basiles yani kral sıfatını eline geçirir. Dicle kıyısındaki Selesya şehrini de başkenti ilan eder.

Tarih hiç durmadan akıp giden uzun bir nehirse, bu nehrin suyu dil, bereketi günümüze kadar gelen kalıntılardır. Bu kalıntıların ışık tuttuğu Anadolu uygarlıklarını tanımaya çalıştığımız programımızda, bu haftada Selevkos İmparatorluğu'nu anlatmaya çalıştık, aynı zamanda 1. Selevkos Nikador'u tanıtmaya çalıştık. Programı hazırlayan Halit Develioğlu, mikrofonda ben Ayşe Yücel. Binlerce yıl öncesindeki yaşanmışlıklardan arta kalan ne varsa sizler için derlemeye devam edeceğiz. Bugün dünyaya tanıtmaya çalıştık. Programı hazırlayan Halit Develioğlu, mikrofonda ben Ayşe Yücel. Binlerce yıl öncesindeki yaşanmışlıklardan arta kalan ne varsa sizler için derlemeye devam edeceğiz. Bugün dünyaya mal olan

insanoğlunun ilk ayak izlerini görebildiğimiz kentlerin Anadolu'da kurulduğunu, inanışların ilk tapınaklarının birçok uygarlığa esin kaynağı olan Anadolu'da olduğunu, bir çağa isim veren Tunç'un Anadolu'da keşfedildiğini ve en güzel materyallere bu topraklarda dönüştürüldüğünü biliyor muydunuz? Bilmiyorsanız bu programdan öğreneceğiniz çok şey var. Anadolu Uygarlıkları. Hazırlayan Halit Develioğlu. Sunan Ayşe Yücel.

0: Saat 14. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, yapılan son değerlendirmelere göre kuzeybatı kesimlerde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bölgenin batısından başlamak üzere Marmara, Edirne'nin güneyi, Tekirdağ, Çanakkale'nin kuzey ve doğusu, Balıkesir'in kuzeyi, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Bursa, Yalova, zamanla Batı Karadeniz'in batısı, Düzce ve Zonguldak'ta kuvvetli olması beklendiğinden oluşabilecek sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Yapılan son değerlendirmelere göre kuzeybatı kesimlerde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bölgenin batısından başlamak üzere Marmara, Edirne'nin güneyi, Tekirdağ, Çanakkale'nin kuzey ve doğusu, Balıkesir'in kuzeyi, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Bursa, Yalova, zamanla Batı Karadeniz'in batısı, Düzce ve Zonguldak'ta kuvvetli olması beklendiğinden oluşabilecek sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bugün 22 Eylül Salı. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi parçalı ve çok bulutlu. Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar bölgenin güney ve doğusuyla Tekirdağ çevrelerinde yerel kuvvetli olacak. Rüzgar bölgenin güneybatı kesimlerinde yer yer kuvvetlice esecek. Balıkesir 22, Bilecik 24, Bursa 23, Çanakkale 19, Edirne ve İstanbul 23, Kırklareli 20, Kocaeli ve Sakarya 26, Tekirdağ 20, Yalova 23 derece. Ege bölgesi parçalı, yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra kuzey ve iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege kıyılarında yer yer kuvvetlice esecek. Afyonkarahisar 25, Aydın 33, Denizli 32, Kütahya 25, İzmir ve Manisa 29, Muğla 28, Uşak 26 derece. Akdeniz bölgesi parçalı, yer yer çok bulutlu. Bölgenin batısı, Adana ve Osmaniye çevreleriyle Hatay'ın batı kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Adana 32, Antalya 29, Burdur 27, Hatay 30, Isparta 24, Kahramanmaraş 33, Mersin 31, Osmaniye 30 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı, yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra bölgenin batı kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Aksaray 28, Ankara ve Çankırı 26, Eskişehir ve Karaman 27, Kayseri 28, Kırıkkale 26, Kırşehir 27, Konya ve Nevşehir 25, Niğde 26, Sivas 29, Yozgat 26 derece. Batı Karadeniz bölümü parçalı, yer yer çok bulutlu. Bölge öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde yerel kuvvetli olacak. Bartın 28, Bolu ve Düzce 24, Karabük 26, Kastamonu 21, Zonguldak 23 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı, yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Amasya 30, Artvin 26, Bayburt 24, Çorum 27, Gümüşhane 26, Ordu 24, Rize 26, Samsun 25, Sinop 26, Tokat 29, Trabzon 25 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu. Bölgenin kuzeyi sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar bölgenin güney ve batı kesimlerinde güneyli yönlerden yer yer kuvvetlice esecek. Ağrı 27, Ardahan 21, Bingöl 30, Bitlis 24, Elazığ 31, Erzincan 27, Erzurum 21, Hakkari 27, Iğdır 31, Kars 23, Malatya 31, Muş 28, Tunceli 30, Şırnak 31, Van 25 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi parçalı, batı kesimleri yer yer çok bulutlu geçecek. Adıyaman 34, Batman 36, Diyarbakır 35, Gaziantep, Kilis, Mardin 32, Şanlıurfa 35, Siirt 32 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, Batı Karadeniz ve Kuzey Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6, doğusunda 7, Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, doğusunda kuzeydoğudan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, batısında 1 ila 2, yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, yer yer 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, kuzeyi aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6, zamanla kuzeyinde 7, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısında kuzeybatıdan, kuzeyinde güneydoğudan 3 ila 5, batısında akşam yer yer 6, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, kuzeyinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında akşam yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Van Gölü'nde hava parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan, öğle saatlerinden itibaren doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait hava tahmin raporunu sunduk.

Sayın dinleyiciler, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Milli Savunma Bakanlığı Deniz Kuvvetleri Komutanlığımızın Ulusal Deniz Coğrafi Veri Merkezi'nin kurulması projesiyle Mavi Vatanımızın coğrafi veri altyapısını güçlendirerek ülkemizin deniz coğrafi veri kapasitesini ileri bir seviyeye taşımayı hedefliyoruz dedi.

Sayın dinleyiciler, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, Manisa'nın Turgutlu ilçesinde okulun yakınındaki saldırıyla ilgili yayın yasağı kararı verildiğini duyurdu.

Türkiye'nin sosyal hesabından yaptığı açıklamada Manisa Turgutlu'da öğrencileri hedef alan menfur saldırıyı lanetlediklerini belirten AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Manisa'nın Turgutlu ilçesindeki İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yakınındaki silahlı saldırıya ilişkin güvenlik güçlerimiz ve sağlık personelimiz hızla müdahale etmiş, adli ve idari süreçler derhal başlatılmıştır ifadesini kullandı.

Birleşmiş Milletler'de COP31 eylem gündemini uluslararası kamuoyuna deklare eden COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, COP31 eylem gündemimizin amacı açıktır. Ortak hedeflerimizi somut uygulamaya dönüştürmek, sizleri bu sürecin aktif ortakları olmaya davet etmek, diyalogları ilerletirken uzlaşıyla güçlenelim, eylemle sonuç alalım dedi.

İran'ın Amerika Birleşik Devletleri'nin deniz ablukasını kaldırması ve diplomasiye dönmesi halinde Hürmüz Boğazı'nı 7 gün içinde yeniden açmaya hazır olduğunu Washington'a ilettiği iddia edildi. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için Amerika Birleşik Devletleri'ne seyahat etmesi beklenen İsrail'in soykırımcı başbakanı Benjamin Netanyahu'nun protesto korkusu nedeniyle ziyaretini günübirlik tutacağı ve genel kuruldaki konuşmasından sonra ülkesine döneceği belirtildi. Avustralya Savunma Bakanı Richard Miles, Salı günü Amerika Birleşik Devletleri kanun yapıcıların olayı soruşturduğuna dair haberlerin ardından F-35 savaş uçağı parçalarının yanlışlıkla Hong Kong'a yönlendirildiğini açıkladı. İran Devrim Muhafızları Ordusu Sözcüsü, müzakerenin uzlaşma ve barış anlamına gelmediğini, bunun savaşın bir başka aşaması olduğunu söyledi.

Ve spor. İstanbul'da 26 Eylül Cumartesi günü yapılacak yağlı güreş Cumhurbaşkanlığı Kupası için geri sayım başladı. Sultanlar Ligi ekiplerinden Zerenspor voleybol takımının baş antrenörü Ahmetcan Erşimşek, kadrosunda büyük değişiklik yaptıkları takımlarını yeni sezonda daha da yukarıya taşımak istediklerini söyledi. Haberleri sunduk.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Ermenek-Mut yolunun 34 ve 35. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları kapsamında patlatma yapılacağından yolun kapatılması nedeniyle ulaşım Ermenek-Bucak-Kışla-Karaman güzergahından sağlanıyor. Amasya-Turhal yolunun 3. kilometresine kadar yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir. Dursunbey-Harmancık yolunun 28 ve 33. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle yol trafiğe kapatılarak ulaşım Harmancık-Dursunbey istikametinden iki yönlü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış olan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 23 Eylül Çarşamba günü yurt geneli parçalı ve çok bulutlu. Marmara'nın güneyi ve doğusu, Aydın ve Muğla hariç Ege bölgesi, Mersin hariç Akdeniz bölgesi, İç Anadolu'nun kuzeyi ve batısı, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz'in kıyı kesimleriyle Nevşehir, Kayseri ve Ardahan çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışlar Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz, Kütahya, Antalya'nın doğu çevreleri, Adana'nın kuzeyi ve doğusu, Hatay'ın batısıyla Samsun çevreleri kuvvetli, Zonguldak ve Bartın kıyıları ise çok kuvvetli olacak. Rüzgar Orta Karadeniz kıyılarında kuzeybatılı yönlerden kuvvetli esecek. 24 Eylül Perşembe günü yurdun kuzey iç kesimleriyle Doğu Akdeniz parçalı ve çok bulutlu. Doğu Akdeniz bölümü, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Batı Karadeniz kıyıları, Orta ve Doğu Karadeniz ile Antalya'nın doğusu, Konya, Aksaray, Ardahan ve Erzincan çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Yağışlar Doğu Karadeniz kıyılarıyla Ordu çevrelerinde kuvvetli olacak. Rüzgar Doğu Karadeniz kıyılarında kuzeybatılı yönlerden kuvvetli esecek. 25 Eylül Cuma günü yurdun kuzey kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarıyla Hatay kıyıları sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıkları azalmaya devam ederek yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinde mevsim normallerinin altına düşecek. Daha ayrıntılı hava durum bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

0: sayın dinleyiciler, bu sabah ölçülen deniz suyu sıcaklıklarını aktarıyoruz. Mersin Yenişehir 30 santigrat derece, Antalya Alanya 30, Hatay İskenderun 29, Mersin Anamur 29, Muğla Fethiye 28, Antalya Kaş 28, Antalya Finike 28 santigrat derece, İzmir Urla 27, Muğla Datça 26, İzmir Konak 25, Muğla Bodrum 25, Rize Merkez 24, Samsun Atakum 24, İzmir Dikili 24, Balıkesir Ayvalık 24, Aydın Kuşadası 24, Çanakkale Merkez 24, Van Gevaş 23 santigrat derece, İstanbul Sarıyer 23, Trabzon Ortahisar 23, Bartın Güney Mendirek Feneri 23, Sinop Merkez 23, Tekirdağ Süleymanpaşa 23, Giresun Merkez 23, Kastamonu Cide 23, Bitlis Adil Cavaz Liman 22, Bitlis Tatvan Liman 22, Van Tuşba Liman 22, Düzce Akçakoca 21, Ordu Altınordu 21, Kastamonu İnebolu 20 santigrat derece. Sayın dinleyiciler, bu sabah ölçülen deniz suyu sıcaklıklarını aktardık.
1: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, yapılan son değerlendirmelere göre kuzeybatı kesimlerde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bölgenin batısından başlamak üzere Marmara, Edirne'nin güneyi, Tekirdağ, Çanakkale'nin kuzey ve doğusu, Balıkesir'in kuzeyi, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Bursa, Yalova, zamanla Batı Karadeniz'in batısı, Düzce ve Zonguldak'ta kuvvetli olması beklendiğinden oluşabilecek sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Yapılan son değerlendirmelere göre kuzeybatı kesimlerde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bölgenin batısından başlamak üzere Marmara, Edirne'nin güneyi, Tekirdağ, Çanakkale'nin kuzey ve doğusu, Balıkesir'in kuzeyi, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Bursa, Yalova, zamanla Batı Karadeniz'in batısı, Düzce ve Zonguldak'ta kuvvetli olması beklendiğinden oluşabilecek sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
2: Gök gürültüsü nedir?
3: Şimşek kanalı boyunca görülen elektrik boşalması nedeniyle ısınarak hızla genleşen ve iyonize olan gaz tarafından yayılan keskin gürleme gibi sese verilen addır.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, yapılan son değerlendirmelere göre Hatay'ın batısında Çarşamba günü sabah saatlerinden itibaren Antalya'nın doğusu, Adana'nın kuzey ve doğusu ve Osmaniye çevrelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Yapılan son değerlendirmelere göre Hatay'ın batısında Çarşamba günü sabah saatlerinden itibaren Antalya'nın doğusu, Adana'nın kuzey ve doğusu aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Yapılan son değerlendirmelere göre Hatay'ın batısında Çarşamba günü sabah saatlerinden itibaren Antalya'nın doğusu, Adana'nın kuzey ve doğusu ve Osmaniye çevrelerinde yerel olarak

Dünyada her yıl milyonlarca hektar orman yok oluyor. Ormanlarımız yok olursa ne olur hiç düşündünüz mü? Ormanlarımız yok olursa soluduğumuz havamız da yok olur. Çünkü ormanlar oksijen kaynağıdır. Yetişmiş bir ağaç günde 17 kişinin oksijen ihtiyacını karşılar. Ayrıca 25 metre boyundaki bir kayın ağacı saatte 40 kişinin çıkardığı karbondioksidi yok eder, 1,5 kilogram oksijen üreterek havayı temizler. O halde ülkemizin ağaçlandırılmasına en az bir fidan dikerek katkıda bulunalım. Hem ülkemize, hem kendimize, hem de geleceğimize yatırım yapalım.

0: Saat 15. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, yapılan son değerlendirmelere göre kuzeybatı kesimlerde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bölgenin batısından başlamak üzere Marmara, Edirne'nin güneyi, Tekirdağ, Çanakkale'nin kuzey ve doğusu, Balıkesir'in kuzeyi, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Bursa, Yalova, zamanla Batı Karadeniz'in batısı, Düzce ve Zonguldak'ta kuvvetli olması beklendiğinden oluşabilecek sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Yapılan son değerlendirmelere göre kuzeybatı kesimlerde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bölgenin batısından başlamak üzere Marmara, Edirne'nin güneyi, Tekirdağ, Çanakkale'nin kuzey ve doğusu, Balıkesir'in kuzeyi, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Bursa, Yalova, zamanla Batı Karadeniz'in batısı, Düzce ve Zonguldak'ta kuvvetli olması beklendiğinden oluşabilecek sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bugün 22 Eylül Salı. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi parçalı ve çok bulutlu. Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar bölgenin güney ve doğusuyla Tekirdağ çevrelerinde yerel kuvvetli olacak. Rüzgar bölgenin güneybatı kesimlerinde yer yer kuvvetlice esecek. Balıkesir 22, Bilecik 24, Bursa 23, Çanakkale 19, Edirne ve İstanbul 23, Kırklareli 20, Kocaeli ve Sakarya 26, Tekirdağ 20, Yalova 23 derece. Ege bölgesi parçalı, yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra kuzey ve iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege kıyılarında yer yer kuvvetlice esecek. Afyonkarahisar 25, Aydın 33, Denizli 32, Kütahya 25, İzmir ve Manisa 29, Muğla 28, Uşak 26 derece. Akdeniz bölgesi parçalı, yer yer çok bulutlu. Bölgenin batısı, Adana ve Osmaniye çevreleriyle Hatay'ın batı kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Adana 32, Antalya 29, Burdur 27, Hatay 30, Isparta 24, Kahramanmaraş 33, Mersin 31, Osmaniye 30 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı, yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra bölgenin batı kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Aksaray 28, Ankara ve Çankırı 26, Eskişehir ve Karaman 27, Kayseri 28, Kırıkkale 26, Kırşehir 27, Konya ve Nevşehir 25, Niğde 26, Sivas 29, Yozgat 26 derece. Batı Karadeniz bölümü parçalı, yer yer çok bulutlu. Bölge öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde yerel kuvvetli olacak. Bartın 28, Bolu ve Düzce 24, Karabük 26, Kastamonu 21, Zonguldak 23 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı, yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Amasya 30, Artvin 26, Bayburt 24, Çorum 27, Gümüşhane 26, Ordu 24, Rize 26, Samsun 25, Sinop 26, Tokat 29, Trabzon 25 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu. Bölgenin kuzeyi sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar bölgenin güney ve batı kesimlerinde güneyli yönlerden yer yer kuvvetlice esecek. Ağrı 27, Ardahan 21, Bingöl 30, Bitlis 24, Elazığ 31, Erzincan 27, Erzurum 21, Hakkari 27, Iğdır 31, Kars 23, Malatya 31, Muş 28, Tunceli 30, Şırnak 31, Van 25 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi parçalı, batı kesimleri yer yer çok bulutlu geçecek. Adıyaman 34, Batman 36, Diyarbakır 35, Gaziantep, Kilis, Mardin 32, Şanlıurfa 35, Siirt 32 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, Doğu Karadeniz Hopa Sinop arasında 24 saatlik periyot boyunca fırtına beklenmiyor. Hava sağanak, yağışlı, doğusu az bulutlu geçecek. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, doğusunda kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Batı Karadeniz Sinop İğneada arasında sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava çok bulutlu, batısı sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı geçecek. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8, batısında kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 3 ila 4, batısında 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akşam 6'dan sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Kuzey Ege Çanakkale Çeşme arasında sabah 6'dan akşam 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, güneyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, güney sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, güneyinde 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Güney Ege Çeşme Fethiye arasında sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu geçecek. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, güneyinde 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Akdeniz Fethiye Anamur arasında sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı, doğusu parçalı bulutlu geçecek. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akşam 6'dan sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Doğu Akdeniz Anamur İskenderun arasında sabah 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı geçecek. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk.

Sayın dinleyiciler, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Milli Savunma Bakanlığı Deniz Kuvvetleri Komutanlığımızın Ulusal Deniz Coğrafi Veri Merkezi'nin kurulması projesiyle Mavi Vatanımızın coğrafi veri altyapısını güçlendirerek ülkemizin deniz coğrafi veri kapasitesini ileri bir seviyeye taşımayı hedefliyoruz dedi. Sayın dinleyiciler, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, Manisa'nın Turgutlu ilçesinde okulun yakınındaki saldırıyla ilgili yayın yasağı kararı verildiğini duyurdu. En sosyal hesabından yaptığı açıklamada Manisa Turgutlu'da öğrencileri hedef alan menfur saldırıyı lanetlediklerini belirten AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Manisa'nın Turgutlu ilçesindeki İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yakınındaki silahlı saldırıya ilişkin güvenlik güçlerimiz ve sağlık personelimiz hızla müdahale etmiş, adli ve idari süreçler derhal başlatılmıştır ifadesini kullandı.

Birleşmiş Milletler'de COP31 eylem gündemini uluslararası kamuoyuna deklare eden COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, COP31 eylem gündemimizin amacı açıktır. Ortak hedeflerimizi somut uygulamaya dönüştürmek, sizleri bu sürecin aktif ortakları olmaya davet etmek, diyalogları ilerletirken uzlaşıyla güçlenelim, eylemle sonuç alalım dedi.

İran'ın Amerika Birleşik Devletleri'nin deniz ablukasını kaldırması ve diplomasiye dönmesi halinde Hürmüz Boğazı'nı 7 gün içinde yeniden açmaya hazır olduğunu Washington'a ilettiği iddia edildi. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için Amerika Birleşik Devletleri'ne seyahat etmesi beklenen İsrail'in soykırımcı başbakanı Benjamin Netanyahu'nun protesto korkusu nedeniyle ziyaretini günübirlik tutacağı ve genel kuruldaki konuşmasından sonra ülkesine döneceği belirtildi. Avustralya Savunma Bakanı Richard Miles, Salı günü Amerikalı kanun yapıcıların olayı soruşturduğuna dair haberlerin ardından F-35 savaş uçağı parçalarının yanlışlıkla Hong Kong'a yönlendirildiğini açıkladı. İran Devrim Muhafızları Ordusu Sözcüsü müzakerenin uzlaşma ve barış anlamına gelmediğini, bunun savaşın bir başka aşaması olduğunu söyledi. Ve spor, İstanbul'da 26 Eylül Cumartesi günü yapılacak Yağlı Güreş Cumhurbaşkanlığı Kupası için geri sayım başladı. Sultanlar Ligi ekiplerinden Zerenspor voleybol takımının baş antrenörü Ahmetcan Erşimşek, kadrosunda büyük değişiklik yaptıkları takımlarını yeni sezonda daha da yukarıya taşımak istediklerini söyledi. Haberleri sunduk.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Erminek-Mut yolunun 34 ve 35. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları kapsamında patlatma yapılacağından yolun kapatılması nedeniyle ulaşım Erminek-Bucak-Kışla-Karaman güzergahından sağlanıyor. Amasya-Turhal yolunun 3. kilometresine kadar yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir. Dursunbey-Harmancık yolunun 28 ve 33. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle yol trafiğe kapatılarak ulaşım Harmancık-Dursunbey istikametinden iki yönlü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış olan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Gidecek bir yerinin olması ne güzel. Dönecek bir evinin olması da. Bir de bu gidip dönmelerde seni bekleyen birisi varsa. Ve sen hala trafik kurallarına uymuyorsan, biz bir şey demeyelim. Seni vicdanınla baş başa bırakalım.
3: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla gecenin en düşük sıcaklık değerleri şöyle olacak. Avrupa kıtasında Amsterdam parçalı bulutlu 11 derece, Atina sağanak yağışlı 23, Belgrad parçalı bulutlu 13, Berlin sağanak yağışlı 9 derece. Helsinki parçalı bulutlu 3, Kiev gök gürültülü sağanak yağışlı 10, Kopenhag parçalı bulutlu 9, Londra sağanak yağışlı 10 derece. Madrid parçalı bulutlu 16, Moskova sağanak yağışlı 13, Paris parçalı bulutlu 10 derece. Priştine sağanak yağışlı 9, Roma sağanak yağışlı 19, Saraybosna gök gürültülü sağanak yağışlı 7, Sofya sağanak yağışlı 11, Tiran gök gürültülü sağanak yağışlı 17, Varşova sağanak yağışlı 11, Viyana parçalı bulutlu 11, Zürih sağanak yağışlı 8 derece. Asya kıtasında Amman parçalı bulutlu 18, Aşgabat parçalı bulutlu 19, Astana parçalı bulutlu 8, Bağdat az bulutlu ve açık 28 derece. Bakü parçalı bulutlu 21, Bişkek parçalı bulutlu 12, Duşanbe parçalı bulutlu 19, Kabil parçalı bulutlu 13, Kerkük az bulutlu ve açık 23, Kuveyt az bulutlu ve açık 31, Medine az bulutlu ve açık 29, Riyad az bulutlu ve açık 26 derece. Mekke az bulutlu ve açık 29, Şam parçalı bulutlu 17, Tahran parçalı bulutlu 20, Tiflis gök gürültülü sağanak yağışlı 17, Taşkent parçalı bulutlu 20, Tokyo parçalı bulutlu 21 derece. Amerika, Avustralya ve Afrika kıtalarında Cezayir parçalı bulutlu 18, Kahire sağanak yağışlı 21, Melbourne parçalı bulutlu 5, Montreal parçalı bulutlu 8, New York parçalı bulutlu 12, Sydney parçalı bulutlu 16 ve Washington parçalı bulutlu 14 derece. Avrupa'da Türklerin yoğun olarak yaşadığı bazı merkezlerden Çadırlıga parçalı bulutlu 10, Frankfurt sağanak yağışlı 8, Gümülcine gök gürültülü sağanak yağışlı 14, Kırcaali gök gürültülü sağanak yağışlı 15, Köln ve Komrat parçalı bulutlu 9, Köstence gök gürültülü sağanak yağışlı 13, Münih parçalı bulutlu 6, Podgorica sağanak yağışlı 16, Selanik gök gürültülü sağanak yağışlı 18, Şumlu gök gürültülü sağanak yağışlı 13, Taraklia ve Valkaneş parçalı bulutlu 10, Zenitsa Taraklia parçalı bulutlu 10, Valkaneş sağanak yağışlı 10, Zenitsa gök gürültülü sağanak yağışlı 10 derece. Gazi Mausa ve Lefkoşa mevzi sağanak yağışlı 20, Birne mevzi sağanak yağışlı 24, Güzelyurt mevzi sağanak yağışlı 17 derece. Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla gecenin en düşük sıcaklık değerlerini aktardık.

0: sayın dinleyiciler, yurdumuzda en fazla yağış olan yerlerle pusa ölçülen, metrekare başına düşen toplam yağış miktarlarını aktarıyoruz. Burdur Ağlasun 31 kilogram, Antalya Elmalı 22, Gümüşhane Olacak 20, Hatay Payas 19 kilogram, Trabzon Maçka 18, Çanakkale Gökçeada 17, Denizli Tavas 17, Artvin Şavşat 16 kilogram, İstanbul Çekmeköy 13, Adana Kozan 13, Isparta Sütçüler 12, Giresun Alucra 11 kilogram, Mersin Tarsus 11, Rize Merkez 10, Ardahan Çıldır 9, Konya Derbent 9, Edirne Enez 7, Sivas Suşehri 7, Kahramanmaraş Afşin 6, Çorum Kargı 5, Tekirdağ Şarköy 3, Erzurum İpsir 2, Muğla Menteşe 2, Erzincan Refahiye 2, Afyonkarahisar Basmakçı 2, Tokat Pazar 1 kilogram. Sayın dinleyiciler, yurdumuzda en fazla yağış olan yerlerle pusa ölçülen metrekare başına düşen toplam yağış miktarlarını aktardık.
1: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, yapılan son değerlendirmelere göre Hatay'ın batısında Çarşamba günü sabah saatlerinden itibaren Antalya'nın doğusu, Adana'nın kuzey ve doğusu ve Osmaniye çevrelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Yapılan son değerlendirmelere göre Hatay'ın batısında Çarşamba günü sabah saatlerinden itibaren Antalya'nın doğusu, Adana'nın kuzey ve doğusu ve Osmaniye çevrelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, yapılan son değerlendirmelere göre kuzeybatı kesimlerde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bölgenin batısından başlamak üzere Marmara, Edirne'nin güneyi, Tekirdağ, Çanakkale'nin kuzey ve doğusu, Balıkesir'in kuzeyi, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Bursa, Yalova, zamanla Batı Karadeniz'in batısı, Düzce ve Zonguldak'ta kuvvetli olması beklendiğinden oluşabilecek sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Yapılan son değerlendirmelere göre kuzeybatı kesimlerde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bölgenin batısından başlamak üzere Marmara, Edirne'nin güneyi, Tekirdağ, Çanakkale'nin kuzey ve doğusu, Balıkesir'in kuzeyi, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Bursa, Yalova, zamanla Batı Karadeniz'in batısı, Düzce ve Zonguldak'ta kuvvetli olması beklendiğinden oluşabilecek sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
0: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Saat 16. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, yapılan son değerlendirmelere göre Kastamonu'nun kuzey ve batısında yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, heyelan, yıldırım, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Yapılan son değerlendirmelere göre Kastamonu'nun kuzey ve batısında yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, heyelan, yıldırım, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bugün 22 Eylül Salı. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar bölgenin güney ve doğusuyla Tekirdağ çevrelerinde yerel kuvvetli olacak. Rüzgar bölgenin güneybatı kesimlerinde yer yer kuvvetlice esecek. Balıkesir 22, Bilecik 24, Bursa 23, Çanakkale 19, Edirne ve İstanbul 23, Kırklareli 20, Kocaeli ve Sakarya 26, Tekirdağ 20, Yalova 23 derece. Ege bölgesi parçalı, yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra kuzey ve iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey Ege kıyılarında yer yer kuvvetlice esecek. Afyonkarahisar 25, Aydın 33, Denizli 32, Kütahya 25, İzmir ve Manisa 29, Muğla 28, Uşak 26 derece. Akdeniz bölgesi parçalı, yer yer çok bulutlu. Bölgenin batısı, Adana ve Osmaniye çevreleriyle Hatay'ın batı kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Adana 32, Antalya 29, Burdur 27, Hatay 30, Isparta 24, Kahramanmaraş 33, Mersin 31, Osmaniye 30 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı, yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra bölgenin batı kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Aksaray 28, Ankara ve Çankırı 26, Eskişehir ve Karaman 27, Kayseri 28, Kırıkkale 26, Kırşehir 27, Konya ve Nevşehir 25, Niğde 26, Sivas 29, Yozgat 26 derece. Batı Karadeniz bölümü parçalı, yer yer çok bulutlu. Bölge öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde yerel kuvvetli olacak. Bartın 28, Bolu ve Düzce 24, Karabük 26, Aslıbun 21, Zonguldak 23 derece. Öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Amasya 30, Artvin 26, Bayburt 24, Çorum 27, Gümüşhane 26, Ordu 24, Rize 26, Samsun 25, Sinop 26, Tokat 29, Trabzon 25 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu. Bölgenin kuzeyi sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar bölgenin güney ve batı kesimlerinde güneyli yönlerden yer yer kuvvetlice esecek. Ağrı 27, Ardahan 21, Bingöl 30, Bitlis 24, Elazığ 31, Erzincan 27, Erzurum 21, Hakkari 27, Iğdır 31, Kars 23, Malatya 31, Muş 28, Tunceli 30, Şırnak 31, Van 25 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi parçalı, batı kesimleri yer yer çok bulutlu geçecek. Adıyaman 34, Batman 36, Diyarbakır 35, Gaziantep, Kilis, Mardin 32, Şanlıurfa 35, Siirt 32 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 23 Eylül Çarşamba günü Karadeniz ve Batı Akdeniz'de fırtına. Kuzey Ege ve Doğu Akdeniz'de ise fırtınamsı rüzgar görülecek. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Batısı kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, doğusunda 5 ila 7, sabah ve öğle saatlerinde 6 ila 8, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 4 ila 6, akşam saatlerine kadar batısında 5 ila 7, yer yer 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre, Orta Karadeniz'de yer yer 3,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinde 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, öğle saatlerinde 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, kuzeyi sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, öğle saatlerinde 5 ila 7, akşam saatlerinde 3 ila 5, Güney Ege'de ise kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, sabah saatlerinde güneyinde 3 ila 5 kuvvetinde esecek, dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, Orta Ege'de yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi ve aşağınında orta olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde batısında kuzeybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinden itibaren batısında 5 ila 7, yer yer 8, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra batısında 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esecek, dalga yüksekliği 2 ila 3 metre, batısında yer yer 3,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 24 Eylül Perşembe günü Doğu Karadeniz, Güney Ege ve Batı Akdeniz'de fırtınamsı rüzgar görülecek. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda 5 ila 7, öğle saatlerinden sonra genelinde 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de ise batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6, günün ilk saatlerinden itibaren batısında zamanla genelinde 5 ila 7, akşam saatlerinde genelinde 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre, yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, günün ilk saatlerinde batısında 5 ila 7, Doğu Akdeniz'de ise batı ve güneybatıdan 3 ila 5, günün ilk saatlerinde yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, batısında ilk saatlerde 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 25 Eylül Cuma günü Batı Karadeniz'de fırtınamsı rüzgar görülecek. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda öğle saatlerinden itibaren 5 ila 7, Doğu Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan Batısında güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Orta Karadeniz'de 2 ila 3 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı ise iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, öğle saatlerinden sonra 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, güneyinde yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Doğu Akdeniz'in doğusu sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de ise doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden itibaren batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, Manisa'nın Turgutlu ilçesinde okulun yakınındaki saldırıyla ilgili yayın yasağı kararı verildiğini duyurdu. Söz konusu karar doğrultusunda soruşturma tamamlanıncaya kadar yazılı ve görsel medya ile sosyal medya ve internet ortamında faaliyet gösteren medyada her türlü haber, röportaj, eleştiri ve benzeri yayınların yapılması yasaklanmıştır. Soruşturmanın sağlıklı bir şekilde yürütülmesi ve olayın hassasiyeti dikkate alınarak yayın yasağına titizlikle riayet edilmesi, soruşturma kapsamında yetkili makamlarca yapılacak açıklamaların esas alınması ve kamuoyunun yanlış ve teyitsiz bilgilerle yönlendirilmemesi önem arz etmektedir, denildi. Manisa'nın Turgutlu ilçesinde meydana gelen olayla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Adalet Bakanı Akın Gürlek, Manisa'nın Turgutlu ilçesinde okul binası dışında öğrencilerimizin okullarına gittiği sokakta meydana gelen silahlı saldırıda ikisi ağır olmak üzere 11 öğrencimizin yaralanması hepimizi derinden üzmüştür. Yaralanan evlatlarımıza acil şifalar diliyor, ailelerine, arkadaşlarına ve eğitim camiamıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Olayın hemen ardından Turgutlu Cumhuriyet Başsavcılığımızca kapsamlı bir soruşturma başlatılmış, başsavcımızın koordinasyonunda iki Cumhuriyet Savcısı görevlendirilmiş, saldırıyı gerçekleştiren adli süreçteki çocuk kısa sürede yakalanarak gözaltına alınmıştır ifadelerini paylaştı. Fon soruşturması kapsamında tutuklu Muhammed Yarız'ın İsviçre'deki hesabına 25 Mayıs 2026 tarihinde 14 milyon 500 bin dolar gönderdiği tespit edilen Selim Dağbaşı ile aynı hesaba 4 Eylül 2026 tarihinde iki işlemde 970 milyon 360 bin lira gönderdiği tespit edilen Hamza Kaplan da gözaltına alındı. Türkiye, Birleşik Arap Emirlikleri, Endonezya, Katar, Mısır, Pakistan, Suudi Arabistan ve Ürdün Dışişleri Bakanları, Gazze'de süregelen insani acılardan derin endişe duyduklarını ifade ederek, İsrail'e kapsamlı planının birinci aşaması dahilinde bekleyen taahhütlerini derhal yerine getirmesi çağrısında bulundu. Bulgaristan'da devam eden 2026 ve spor. Bulgaristan'da devam eden 2026 Avrupa Boks Şampiyonası'nda milli boksörümüz Hatice Akbaş yarı finale yükselerek madalya kazanmayı garantiledi. Haberleri sunduk.

0: Şimdi karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Iğdır Tuzluca şehir merkezi yolunun 1 ila 12. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Amasya Turhal yolunun 0 ila 3. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor. İzmir Aydın Otoyolu'nun İzmir-Aydın Otoyolu'nun 22 ila 23. kilometrelerinde Devlet Su İşleri Köprüsü İzmir istikameti sağ ve emniyet şeridi kapatıldığından ulaşım sol ve orta şeritten sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.

0: Meteorolojinin Sesi Radyosu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, yapılan son değerlendirmelere göre kuzeybatı kesimlerde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bölgenin batısından başlamak üzere Marmara, Edirne'nin güneyi, Tekirdağ, Çanakkale'nin kuzey ve doğusu, Balıkesir'in kuzeyi, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Bursa, Yalova, zamanla Batı Karadeniz'in batısı, Düzce ve Zonguldak'ta kuvvetli olması beklendiğinden oluşabilecek sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Yapılan son değerlendirmelere göre kuzeybatı kesimlerde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bölgenin batısından başlamak üzere Marmara, Edirne'nin güneyi, Tekirdağ, Çanakkale'nin kuzey ve doğusu, Balıkesir'in kuzeyi, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Bursa, Yalova, zamanla Batı Karadeniz'in batısı, Düzce ve Zonguldak'ta kuvvetli olması beklendiğinden oluşabilecek sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
2: Hoca haberi dün aldık Samsun'dan. 9 kişi hayatını.
3: İstanbul'un göbeğinde koca bir can pazarı.
2: 7 kişinin cenazesi de bugün toprağa.
4: Şimdi yağış sonucu yıkılan güzelce çay köprüsü Sinop Karayolu.
5: Saatler sonra sular çekildi ve geriye savaştan çıktı.
6: Sel eski çağlardan beri insanoğlunun en fazla zarar gördüğü doğa olaylarından biridir. Türkiye'yi tehdit eden tabi afetler arasında ikinci sırada yer alır. Doğal afet olsa da zararlarından korunmak mümkündür.
7: Sel uyarılarını mutlaka takip edin. Güncel hava durumu bilgileriyle birlikte uyarılardan radyomuz aracılığıyla haberdar olabileceğiniz gibi Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün web sitesini ziyaret edebilirsiniz. Sel baskınları ve taşkınlardan korunmak için alınabilecek en önemli tedbirlerden biri de doğal bitki örtüsü. Özellikle ormanlarımızı korumak. Çünkü ağaçlar yağmurun hızını keser ve yağmur sularının toprağa sızmasını sağlar.
6: Yerleşim yerlerini sel bölgelerinin dışına çıkartmak, akarsuları baraj ve bentlerle kontrol altına almak, suyun hızını kesmek için akarsu yataklarına setler ve göletler yapmak alınabilecek diğer tedbirlerin başında gelir.
7: Siz de önleminizi alabilir, sel baskınlarının neden olabileceği zararlardan büyük ölçüde korunabilirsiniz.

0: İyi akşamlar değerli dinleyenlerimiz. Atmosferden Haber Var programı başladı. Saatlerimiz 18'i gösterene dek kumanda masasında çalışma arkadaşım sevgili Nihan Ünsal. Ben mikrofonda sunucunuz Deniz Gökyer. Sizlere eşlik edeceğiz. Evet, 24 santigrat derecelik parçalı bulutlu Ankara akşam üstünden tüm dinleyenlerimize selamlarımızı, sevgilerimizi, saygılarımızı göndererek başlayalım programımıza. Hava sıcaklıkları ile ilgili evet 14'te raporumuzu okumuştuk ancak kaçıran dinleyenlerimiz elbet vardır. Mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıkları azalmaya devam ederek yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinde mevsim normallerinin altına düşecek. Bu bilgiyi paylaşalım hava sıcaklıkları ile ilgili. Ardından dilerseniz yarını özetleyelim. Yarın yani 23 Eylül Çarşamba günü yurt geneli parçalı ve çok bulutlu olacak. Öncelikle bu bilgiyi paylaşalım. Bununla birlikte Marmara'nın güneyi ve doğusu, Aydın ve Muğla hariç Ege bölgesi, Mersin hariç Akdeniz bölgesi, İç Anadolu'nun kuzeyi ve batısı, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz'in kıyı kesimleriyle Nevşehir, Kayseri ve Ardahan çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışlar Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz, Kütahya, Antalya'nın doğu çevreleri, Adana'nın kuzeyi ve doğusu, Hatay'ın batısıyla Samsun çevreleri kuvvetli. Zonguldak ve Bartın kıyıları ise çok kuvvetli olacak yağış açısından. Rüzgara geçmeden Elazığ'a gidelim. Bağlantımız hazır. Uzmanımız Sayın Kadir Yıldırım. Telefon hattımızda. Kadir Bey hoş geldiniz yayınımıza. İyi akşamlar.
1: İyi akşamlar. Hoş bulduk.
0: Bölgeye dair son söz sizin. Buyurun.
1: Yaptığımız son değerlendirmelere göre bölgemiz genelinde havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği, hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyredeceği, rüzgarların ise güneyli yönlerden orta, yer yer kuvvetli olarak eseceği tahmin edilmektedir. Bölge müdürlüğümüze bağlı il merkezlerinde bu gecenin en düşük ve yarın günün en yüksek sıcaklıklarının Elazığ 16-31, Malatya 15-30, Tunceli 16-31, Bingöl 16-30, Adıyaman 20-32 derece olması tahmin edilmektedir. Şimdilik aktaracaklarımız bu yöndedir. Size ve ekibinize iyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkür ederiz hem paylaştığınız bilgiler hem de güzel dilekleriniz için. Biz de size ve çalışma arkadaşlarınıza kolaylıklar dileğiyle sağlıklı bir akşam diliyoruz Kadir Bey.
1: Teşekkür ediyorum.
0: Uzmanımız Sayın Kadir Yıldırım bizlerle 13. bölgemizin sorumluluk sahasından 5 ilimizin hava durumunu paylaştı. Böylelikle 16 bölgeyle gerçekleştireceğimiz telefon bağlantılarımıza Elazığ bağlantımızla başladık. Bölgeye dair en güncel bilgileri uzmanımızdan dinledik. Birazdan Van'a gideceğiz değerli dinleyenlerimiz. Van ve çevresiyle ilgili 4 ilimizin daha hava durumunu sizlerle buluşturacağız. Rüzgarda kalmıştık en son, hemen paylaşalım. Yarın rüzgar Orta Karadeniz kıyılarında kuzeybatılı yönlerden kuvvetli esecek. Evet, yarını yağışlar açısından, hava durumu açısından özetledik. Parçalı ve çok bulutlu bir gün bekliyoruz yarın yurt genelinde dedik. Özellikle Aydın ve Muğla hariç olmak üzere Ege bölgesinde, Mersin hariç Akdeniz bölgesinde, Marmara'nın güneyinde ve doğusunda, İç Anadolu'nun kuzeyinde ve batısında, ayrıca Batı ve Orta Karadeniz'de, Doğu Karadeniz'in kıyı kesimleriyle Nevşehir, Kayseri ve Ardahan çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışlar Marmara'nın doğusunda, Batı Karadeniz'de, Kütahya, Antalya'nın doğu çevreleri, Adana'nın kuzey ve doğusu, Hatay'ın batısıyla Samsun çevrelerinde kuvvetli. Zonguldak ve Bartın kıyılarında ise çok kuvvetli olacak. Rüzgar Orta Karadeniz kıyılarında kuzeybatılı yönlerden kuvvetli esecek. Evet, yarını özetledik değerli dinleyenlerimiz yurt geneline dair. Ancak daha ayrıntılı bilgileri yine internet sitemizden öğrenebileceğinizi, saat başlarında yine hava durumunu dinleyebilirsiniz. 19 haber bültenimizde gecenin en düşük, yarının en yüksek sıcaklık değerlerinden, hava durumundan söz edeceğiz. Ayrıca tabii ki programımız dahilinde 16 bölgemizle telefon bağlantıları gerçekleştirirken de bölgelerimize dair en güncel bilgileri uzmanlarımızdan dinlemeyi sürdürebilirsiniz diyelim ve Elazığ'la başladık, Van'la devam edeceğiz. Uzmanımız Sayın Elif Asena Berber telefon hattımızda. Elif Hanım hoş geldiniz yayınımıza.
2: Hoş bulduk, merhabalar.
0: Merhaba, bölgeye dair son söz sizin, dikkatle dinleyeceğiz, buyurun.
2: Yapılan son değerlendirmelere göre bölge genelinde havanın parçalı ve az bulutlu olması beklenmektedir. Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri üzerinde seyredeceği, Rüzgarın güneyli ve batılı yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette. Van Gölü'nde ise batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esmesi bekleniyor. İl merkezlerinde bu gecenin en düşük sıcaklıklarının Hakkari 16, Muş 15, Bitlis ve Van'da da 11 derece olacağı tahmin edilmektedir. Aktaracaklarımız şimdilik bu kadar.
0: Paylaştığınız bilgiler için teşekkür ederiz. Size ve çalışma arkadaşlarınıza kolaylıklar dileğiyle sağlıklı bir akşam diliyoruz.
2: İyi yayınlar dilerim.
0: Sağ olun. Uzmanımız Sayın Elif Asena Berber bizlerle 14. bölgemizin sorumluluk sahasından hava durumunu paylaştı. Van ve beraberindeki 3 ilimizin hava durumundan da haberdarız. 9 ilimizden en güncel hava durumlarını dinledik. Uzmanlarımız paylaştı. Kısa aranın ardından Samsun'la devam edeceğiz.

0: sonuncu bölgemizin sorumluluk sahasında uzmanımız Sayın Suat Baltacı'ya kulak vereceğiz. Suat Bey, hoş geldiniz yayınımıza.
1: Yayına dinlerim.
0: Teşekkür ederiz. Bölgeye dair son değerlendirmelerinizi dikkatle dinleyeceğiz. Buyurun.
1: Evet, yapmış olduğumuz son değerlendirmelere göre bölgemiz genel havanın parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sanak ve yer yer gök gürültü sanak yağışı geçmesi beklenmektedir. Yağışların Kastamonu'nun kuzey batı kesimlerinde yerler kuvvetli olması tahmin edilmektedir. Hava sıcaklığı yarın 1 ila 3 derece dolayında azalacak. Rüzgar kuzey yönden hafif, yer yer orta kuvvette. Kıyılarda ise kuvvetli esmesi beklenmektedir. Uyarımız var. Yapılan son değerlendirmelere göre bu gece saatlerinden sonra Kastamonu'nun kuzeybatı kesimlerinde yere olarak kuvvetli sağanak yağış beklendiğinden vatandaşların dikkatli olmasına fayda var. En son olarak bölgemize bağlı il merkezine beklenen gecenin en düşük ve yarın en yüksek hava sıcaklığı şöyle: Samsun 20-26, Kastamonu 12-20, Sinop 18-25, Ordu 19-25, Tokat 15-30, Amasya 17-29 ve Çorum 14-25 derece beklenmektedir. İyi akşamlar.
0: Teşekkür ederiz. İyi akşamlar dilekleriyle Suat Bey. Ağzınıza sağlık.
1: Sağ olun.
0: Uzmanımız Sayın Suat Baltacı 10. bölgemizin sorumluluk sahasından en güncel bilgileri paylaştı. Böylelikle 7 ilimizden daha haberdar olarak 5'te 1'i sonlandırdık. İllerimizin 5'te 1'inden haberdarız. Birazdan İstanbul'a gideceğiz. Kısa aranın ardından İstanbul bağlantımızı gerçekleştirmeyeceğiz. Şimdi gideceğiz İstanbul'a değerli dinleyenlerimiz. Şu anda deyin kaçıran dinleyenlerimiz için: Tunceli, Bingöl, Malatya, Adıyaman, Elazığ, Muş, Bitlis, Hakkari, Van, Kastamonu, Samsun, Sinop, Çorum, Amasya, Tokat ve Ordu'dan haberdarız. İstanbul'a gideceğiz. Kocaeli, Yalova, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Sakarya ve İstanbul'un hava durumunun yanı sıra Batı Karadeniz'in ve denizlerimize dair Marmara Denizi'nin hava durumundan da bizleri uzmanımız Sayın Beyza Çatalbaş haberdar edecek. Beyza Hanım, iyi akşamlar, hoş geldiniz elimize.
2: İyi akşamlar Deniz Bey, iyi yayınlar.
0: Teşekkür ederiz. Bölgeyle ilgili son değerlendirmeleriniz nasıl gelişti? Dikkatle dinleyeceğiz Beyza Hanım, buyurun.
2: Yapmış olduğumuz son değerlendirmelere göre bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu. İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova ile yarın sabah saatlerinde Tekirdağ çevrelerinin aralıklı olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Sıcaklıkların mevsim normallerinin altında seyredeceği, rüzgarın kuzeyli yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli olarak eseceği tahmin ediliyor. Kuvvetli yağış için bir uyarımız var. Yağışların İstanbul, Yalova, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. İllerimizde bu gece beklenen en düşük ve yarın beklenen en yüksek sıcaklıklar ise şöyle: İstanbul 14'e 18, Edirne 15'e 23, Kırklareli 13'e 20, Tekirdağ 15'e 19, Kocaeli 18'e 19, Sakarya 16'ya 19 ve Yalova 16'ya 19 derece. Denizlerimize gelecek olursak, Batı Karadeniz'in doğusunda fırtına bekliyoruz. Batı Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, doğusu 5 ila 7. Gece saatlerinde 6 ila 8 kuvvetinde. Dalga 1,5 ila 2,5 metre, doğusu 3 ila 4 metre, görüş iyi, yağış anında orta. Marmara Denizi'nde ise hava parçalı ve çok bulutlu. Yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, yarın öğle saatlerinde 4 ila 6 kuvvetinde. Dalga 20 ila 1,5 metre, yarın öğle saatlerinde 2 metre, görüş iyi, yağış anında orta. Bölgemizden aktaracaklarımız şimdilik bunlardı.
0: Paylaştığınız bilgiler için teşekkür ederiz Beyza Hanım. Size ve çalışma arkadaşlarınıza kolaylıklar dileğiyle sağlıklı bir akşam diliyoruz.
2: Biz teşekkür ederiz Deniz Bey, iyi yayınlar.
0: Sağ olun. Uzmanımız Sayın Beyza Çatalbaş'tan da illerimizin hava durumunu dinledik. Birinci bölgemize gerçekleştirdiğimiz telefon bağlantımızın ardından araya gideceğiz. Ardından üçüncü bölgemizde Eskişehir'de olup Bilecik, Kütahya, Bursa ve Eskişehir'in hava durumunu dinleyeceğiz.

0: Evet değerli dinleyenlerimiz, bağlantılarımızı sürdürüyoruz. Eskişehir'e gideceğiz. Üçüncü bölgemizin sorumluluk sahasından Eskişehir ve çevresiyle ilgili günün en güncel değerlendirmelerini alacağız. Uzmanımız Sayın Bayram Çolak telefon attığımızda. Bayram Bey, hoş geldiniz yayınımıza.
1: Hoş bulduk Deniz Bey, teşekkürler.
0: Bölgeye dair son değerlendirmelerinizi dikkatle dinleyeceğiz, buyurun.
1: Hemen aktarayım dinleyicilerimize. Eskişehir Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi olarak hazırladığımız son değerlendirmelere göre Bölge Müdürlüğümüze bağlı Eskişehir, Bursa, Kütahya, Bilecik il ve ilçelerimizde gece ve yarın için havanın parçalı, zamanla çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceğini, yarın akşam saatlerinden itibaren yağışın yavaş yavaş etkisini kaybedeceğini, ayrıca Bursa çevrelerinde yağışların yarar olarak kuvvetli olacağını tahmin ediyoruz. Bununla ilgili güncel bir uyarımız da mevcut. Bunu da dinleyicilerimize hemen aktarayım. Yaptığımız son değerlendirmelere göre Bursa çevrelerinde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların aralıklı ve yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden, sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı Bursa'da yaşayan vatandaşlarımızı buradan uyarıyoruz. Tedbirli olmalarında fayda var. Bugünden yarına hava sıcaklıklarımızın 3 ila 5 derece azalarak mevsim normallerinin altına ineceğini, bölgemizde rüzgarımızın ise kuzey ve batı yönlerden hafif ve orta kuvvette, yarın öğleden sonra zaman zaman kısa süreli kuvvetli esecek merkezlerimizde olacak. İl merkezlerimizde bugün gerçekleşen günün en yüksek hava sıcaklıklarını aktaracak olursam, bugünkü en yüksek sıcaklıklar Eskişehir ve Kütahya'da 25, Bursa ve Bilecik'te ise 22 derece olarak ölçüldü. Son olarak il merkezlerimizde bu gece beklediğimiz en düşük ve yarın tahmin ettiğimiz günün en yüksek hava sıcaklıkları sırasıyla Eskişehir'de 13'e 19, Bursa'da 14'e 18, Kütahya'da 12'ye 16, Bilecik'te ise 13'e 16 derece civarında olacak. Eskişehir'den aktaracaklarımız bu kadar Deniz Bey.
0: Paylaştığınız bilgiler için çok teşekkür ederiz. Özellikle uyarılarınız oldukça kıymetliydi Bayram Bey. Size ve çalışma arkadaşlarınıza sağlıklı bir akşam dileğiyle kolaylıklar diliyoruz.
1: Biz de aynı dilekleri temenni ediyoruz. İyi yayınlar diliyoruz Deniz Bey.
0: Çok teşekkür ederiz Bayram Bey. Uzmanımız Sayın Bayram Çolak'tan 3. bölgemizin sorumluluk sahası ile ilgili en güncel bilgileri öğrendik. Şimdi bağlantılarımıza devam edeceğiz. Adresimiz Konya olacak. 6. telefon bağlantımızda uzmanımız Sayın Meryem Bağcı telefon attığımızda. Meryem Hanım, hoş geldiniz yayınımıza.
2: Hoş bulduk Deniz Bey. İyi akşamlar.
0: İyi akşamlar Meryem Hanım. Bölgeye dair son değerlendirmeleriniz nasıl gelişti? Merakla dinleyeceğiz. Buyurun.
2: Yaptığımız son değerlendirmelere göre bölgemize bağlı Konya, Karaman, Aksaray ve Niğde illerinde bu gece ve yarın havanın parçalı ve çok bulutlu. Yarın Konya çevreleriyle Aksaray'ın kuzey kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıkları mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor. Rüzgarın genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette ve kuvvetlice ve yağış anında yer yer kuvvetli eseceği tahmin ediliyor. Bölgemize bağlı il merkezlerinde bugün beklenen en düşük ve yarın beklenen en yüksek hava sıcaklıklarının Konya'da en düşük 13, en yüksek 25, Aksaray'da en düşük 16, en yüksek 27, Karaman'da en düşük 12, en yüksek 26, Niğde'de en düşük 12, en yüksek 25 derece olması bekleniyor. Son değerlendirmelerimiz bu şekilde. İyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkür ederiz paylaştığınız bilgiler için Meryem Hanım. Biz de size ve çalışma arkadaşlarınıza sağlıklı bir akşam dileğiyle kolaylıklar diliyoruz.
2: Teşekkür ederiz.
0: Uzmanımız Sayın Meryem Bağcı'dan da en güncel bilgilerini aldık. Evet, böylelikle illerimizin sayısını şu an için, daha doğrusu geriye 50 ilimiz kaldı diyelim. İlk bölümde 2 bağlantımız olacak, ikinci bölümde 8 telefon bağlantımız olacak. Konya ve çevresiyle ilgili 4 ilimizden de sizleri haberdar ettik. Aranın ardından Diyarbakır'a gideceğiz. Kayseri bağlantısıyla programımızın ilk bölümünü sonlandıracağız.

0: 15. bölgemizin sorumluluk sahasında uzmanımız Sayın Mustafa Beyar. Telefon hattımızda. Mustafa Bey, hoş geldiniz yayınımıza. İyi akşamlar.
1: İyi akşamlar Deniz Bey. İyi yayınlar diliyoruz.
0: Teşekkür ederiz. Bölgeye dair son değerlendirmeler nasıl gelişti? Merakla dinleyeceğiz. Buyurun.
1: Evet, bu akşam yaptığımız son tahminlere göre bölge genelinde havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Güneyli rüzgardan kaynaklı bölge genelinde toz taşıma hadisesi görüleceği tahmin edilmektedir. Bölgemizin genelinde yağış beklentimiz yok. Hava sıcaklıklarına gelirsek 1 ila 3 derece civarında azalarak mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin edilmektedir. Rüzgarımız genellikle güney ve batı yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvete eseceği tahmin ediliyor. Bölgemize bağlı il merkezlerimizde bu gece tahmin ettiğimiz en düşük, yarın gün içerisinde tahmin ettiğimiz en yüksek hava sıcaklıklarına gelirsek Diyarbakır 17-34, Şanlıurfa 21-31, Mardin 25-30, Siirt 22-34, Batman 16-36 ve son olarak Şırnak 21-33 derece tahmin edilmektedir. Diyarbakır'dan şimdilik aktaracağımız bu kadar. İyi yayınlar diliyoruz.
0: Teşekkür ederiz hem paylaştığınız güzel dilekler için hem de aktardığınız bilgiler için Mustafa Bey. Bize kolaylıklar diliyoruz.
1: Sağ ol, teşekkürler.
0: Uzmanımız Sayın Mustafa Beyar'dan 15. bölgemizin sorumluluk sahası ile ilgili en güncel değerlendirmeleri dinledik. Şimdi Kayseri'ye gideceğiz. Günün ayrıntılı bilgilerini uzmanımız Sayın Metin Kala paylaşacak. Sivas, Yozgat, Kırşehir, Nevşehir ve Kayseri'ye dair hava durumunu dinleyeceğiz Metin Bey'den. Metin Bey, iyi akşamlar. Hoş geldiniz yayınımıza.
2: Hoş bulduk efendim. Yayınlar, iyi akşamlar.
0: Teşekkür ederiz. Bölgeye dair son söz sizin. Buyurun.
2: Teşekkürler. Yaptığımız son değerlendirmeye göre bölge genelinde havanın parçalı bulutlu geçeceği, yarın çarşamba öğle saatlerinden sonra Kırşehir çevreleri ve Yozgat'ın kuzey kesimlerinden aralıklı sağanak ve gökyüzü sağanak yağışı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarımız mevsim normalleri civarında seveceği öngörülüyor. Rüzgar güney ve güneybatılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvetli seveceği bekleniyor. Ve il merkezlerimizde gecenin en düşük, yarın en yüksek sıcaklıkları Kayseri bu gece 11, yarın 29 derece, Kırşehir bu gece 14, yarın 26 derece, Nevşehir bu gece 12, yarın 25 derece, Sivas bu gece 12, yarın 28 derece ve Yozgat bu gece 13, yarın 24 derece. Kayseri Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nün hatalıklarını düşündük bu kadar. İyi yayınlar, iyi akşamlar dileriz.
0: Çok teşekkür ederiz paylaştığınız bilgiler ve güzel dilekleriniz için. Biz de size ve çalışma arkadaşlarınıza sağlıklı bir akşam diliyoruz Metin Bey.
2: Teşekkürler.
0: Uzmanımız Sayın Metin Kala da en güncel bilgileri paylaştı 7. bölgemizin sorumluluk sahasından. Evet, ilk bölümde değerli dinleyenlerimiz 8 ayrı bölgemizin hava durumunu sizlerle buluşturduk. İlk bölümü hava sıcaklıklarıyla ilgili bilgimizi paylaşarak sonlandıralım. Mevsim normalleri civarında seyrediyordu hava sıcaklıkları, ancak azalacak.

Yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinde mevsim normallerinin altına düşecek değerli dinleyenlerimiz hava sıcaklıkları. Dilerseniz yarını da özetleyelim. 23 Eylül Çarşamba günü yurt geneli parçalı ve çok bulutlu olacak. Marmara'nın güneyi ve doğusu, Aydın ve Muğla hariç Ege bölgesi, Mersin hariç Akdeniz bölgesi, İç Anadolu'nun kuzeyi ve batısı, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz'in kıyı kesimleriyle Nevşehir, Kayseri ve Ardahan çevreleri sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı olacak. Yağışlar Marmara'nın doğusunda, Batı Karadeniz'de, Kütahya, Antalya'nın doğu çevreleri, Adana'nın kuzeyi ve doğusu, Hatay'ın batısıyla Samsun çevrelerinde kuvvetli. Zonguldak ve Bartın kıyılarında ise çok kuvvetli olacak. Rüzgarla sonlandıralım. Orta Karadeniz kıyılarında kuzeybatılı yönlerden kuvvetli esecek rüzgar. Kumanda masasında çalışma arkadaşım Nihan Ünsal. Onun seçkisinden şarkılarla programımız daha keyifli hale geliyor. Ben mikrofonda sunucunuz Deniz Gökyer. Saat başında birlikte olmak dileğiyle deniz raporlarımızda ve haberlerde. Sakın bir yere ayrılmayın. Programımızın ikinci bölümü de 17 Haber Kuşağı'nın ardından sürecek.

0: Saat 17. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, yapılan son değerlendirmelere göre Hatay'ın batısında Çarşamba günü sabah saatlerinden itibaren Antalya'nın doğusu, Adana'nın kuzey ve doğusu ve Osmaniye çevrelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Yapılan son değerlendirmelere göre Hatay'ın batısında Çarşamba günü sabah saatlerinden itibaren Antalya'nın doğusu, Adana'nın kuzey ve doğusu ve Osmaniye çevrelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bugün 22 Eylül Salı. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi parçalı ve çok bulutlu. Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar bölgenin güney ve doğusuyla Tekirdağ çevrelerinde yerel kuvvetli olacak. Rüzgar bölgenin güneybatı kesimlerinde yer yer kuvvetlice esecek. Balıkesir 22, Bilecik 24, Bursa 23, Çanakkale 19, Edirne ve İstanbul 23, Kırklareli 20, Kocaeli ve Sakarya 26, Tekirdağ 20, Yalova 23 derece. Ege bölgesi parçalı, yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra kuzey ve iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege kıyılarında yer yer kuvvetlice esecek. Afyonkarahisar 25, Aydın 33, Denizli 32, Kütahya 25, İzmir ve Manisa 29, Muğla 28, Uşak 26 derece. Akdeniz bölgesi parçalı, yer yer çok bulutlu. Bölgenin batısı, Adana ve Osmaniye çevreleriyle Hatay'ın batı kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Adana 32, Antalya 29, Burdur 27, Hatay 30, Isparta 24, Kahramanmaraş 33, Mersin 31, Osmaniye 30 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı, yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra bölgenin batı kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Aksaray 28, Ankara ve Çankırı 26, Eskişehir ve Karaman 27, Kayseri 28, Kırıkkale 26, Kırşehir 27, Konya ve Nevşehir 25, Niğde 26, Sivas 29, Yozgat 26 derece. Batı Karadeniz bölümü parçalı, yer yer çok bulutlu. Bölge öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde yerel kuvvetli olacak. Bartın 28, Bolu ve Düzce 24, Karabük 26, Kastamonu 21, Zonguldak 23 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı, yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Amasya 30, Artvin 26, Bayburt 24, Çorum 27, Gümüşhane 26, Ordu 24, Rize 26, Samsun 25, Sinop 26, Tokat 29, Trabzon 25 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu. Bölgenin kuzeyi sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar bölgenin güney ve batı kesimlerinde güneyli yönlerden yer yer kuvvetlice esecek. Ağrı 27, Ardahan 21, Bingöl 30, Bitlis 24, Elazığ 31, Erzincan 27, Erzurum 21, Hakkari 27, Iğdır 31, Kars 23, Malatya 31, Muş 28, Tunceli 30, Şırnak 31, Van 25 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi parçalı, batı kesimleri yer yer çok bulutlu geçecek. Adıyaman 34, Batman 36, Diyarbakır 35, Gaziantep, Kilis, Mardin 32, Şanlıurfa 35, Siirt 32 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 23 Eylül Çarşamba günü Karadeniz ve Batı Akdeniz'de fırtına. Kuzey Ege ve Doğu Akdeniz'de ise fırtınamsı rüzgar görülecek. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Batısı kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, doğusunda 5 ila 7, sabah ve öğle saatlerinde 6 ila 8, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 4 ila 6, akşam saatlerine kadar batısında 5 ila 7, yer yer 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre, Orta Karadeniz'de yer yer 3,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinde 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, öğle saatlerinde 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, kuzeyi sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, öğle saatlerinde 5 ila 7, akşam saatlerinde 3 ila 5, Güney Ege'de ise kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, sabah saatlerinde güneyinde 3 ila 5 kuvvetinde esecek, dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, Orta Ege'de yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde batısında kuzeybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinden itibaren batısında 5 ila 7, yer yer 8, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra batısında 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre, batısında yer yer 3,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 24 Eylül Perşembe günü Doğu Karadeniz, Güney Ege ve Batı Akdeniz'de fırtınamsı rüzgar görülecek. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda 5 ila 7, öğle saatlerinden sonra genelinde 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de ise batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6, günün ilk saatlerinden itibaren batısında zamanla genelinde 5 ila 7, akşam saatlerinde genelinde 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre, yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, günün ilk saatlerinde batısında 5 ila 7, Doğu Akdeniz'de ise batı ve güneybatıdan 3 ila 5, günün ilk saatlerinde yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, batısında ilk saatlerde 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 25 Eylül Cuma günü Batı Karadeniz'de fırtınamsı rüzgar görülecek. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda öğle saatlerinden itibaren 5 ila 7, Doğu Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan Batısında güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Orta Karadeniz'de 2 ila 3 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı ise iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, öğle saatlerinden sonra 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, güneyinde yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Doğu Akdeniz'in doğusu sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de ise doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden itibaren batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, Manisa'nın Turgutlu ilçesinde okulun yakınındaki saldırıyla ilgili yayın yasağı kararı verildiğini duyurdu. Söz konusu karar doğrultusunda soruşturma tamamlanıncaya kadar yazılı ve görsel medya ile sosyal medya ve internet ortamında faaliyet gösteren medyada her türlü haber, röportaj, eleştiri ve benzeri yayınların yapılması yasaklanmıştır. Soruşturmanın sağlıklı bir şekilde yürütülmesi ve olayın hassasiyeti dikkate alınarak yayın yasağına titizlikle riayet edilmesi, soruşturma kapsamında yetkili makamlarca yapılacak açıklamaların esas alınması ve kamuoyunun yanlış ve teyitsiz bilgilerle yönlendirilmemesi önem arz etmektedir, denildi. Manisa'nın Turgutlu ilçesinde meydana gelen olayla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Adalet Bakanı Akın Gürlek, Manisa'nın Turgutlu ilçesinde okul binası dışında öğrencilerimizin okullarına gittiği sokakta meydana gelen silahlı saldırıda ikisi ağır olmak üzere 11 öğrencimizin yaralanması hepimizi derinden üzmüştür. Yaralanan evlatlarımıza acil şifalar diliyor, ailelerine, arkadaşlarına ve eğitim camiamıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Olayın hemen ardından Turgutlu Cumhuriyet Başsavcılığımızca kapsamlı bir soruşturma başlatılmış, Başsavcımızın koordinasyonunda iki Cumhuriyet Savcısı görevlendirilmiş, saldırıyı gerçekleştiren adli süreçteki çocuk kısa sürede yakalanarak gözaltına alınmıştır ifadelerini paylaştı. Fon soruşturması kapsamında tutuklu Muhammed Yarız'ın İsviçre'deki hesabına 25 Mayıs 2026 tarihinde 14 milyon 500 bin dolar gönderdiği tespit edilen Selim Dağbaşı ile aynı hesaba 4 Eylül 2026 tarihinde iki işlemde 970 milyon 360 bin lira gönderdiği tespit edilen Hamza Kaplan da gözaltına alındı. Türkiye, Birleşik Arap Emirlikleri, Endonezya, Katar, Mısır, Pakistan, Suudi Arabistan ve Ürdün Dışişleri Bakanları, Gazze'de süregelen insani acılardan derin endişe duyduklarını ifade ederek, İsrail'e kapsamlı planının birinci aşaması dahilinde bekleyen taahhütlerini derhal yerine getirmesi çağrısında bulundu. Ve spor. Bulgaristan'da devam eden 2026 Avrupa Boks Şampiyonası'nda milli boksörümüz Hatice Akbaş, yarı finale yükselerek madalya kazanmayı garantiledi. Haberleri sunduk.

0: Şimdi karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Iğdır-Tuzluca şehir merkezi yolunun 1 ila 12. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Amasya-Turhal yolunun 0 ila 3. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor. İzmir-Aydın otoyolunun 22 ila 23. kilometrelerinde Devlet Su İşleri Köprüsü İzmir istikameti sağ ve emniyet şeridi kapatıldığından ulaşım sol ve orta şeritten sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
0: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, yapılan son değerlendirmelere göre kuzeybatı kesimlerde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bölgenin batısından başlamak üzere Marmara, Edirne'nin güneyi, Tekirdağ, Çanakkale'nin kuzey ve doğusu, Balıkesir'in kuzeyi, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Bursa, Yalova, zamanla Batı Karadeniz'in batısı, Düzce ve Zonguldak'ta kuvvetli olması beklendiğinden oluşabilecek sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Yapılan son değerlendirmelere göre kuzeybatı kesimlerde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bölgenin batısından başlamak üzere Marmara, Edirne'nin güneyi, Tekirdağ, Çanakkale'nin kuzey ve doğusu, Balıkesir'in kuzeyi, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Bursa, Yalova, zamanla Batı Karadeniz'in batısı, Düzce ve Zonguldak'ta kuvvetli olması beklendiğinden oluşabilecek sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
2: Haberi dün aldık Samsun'dan. 9 kişi hayatını kaybetti.
3: İstanbul'un göbeğinde koca bir can pazarı.
2: 7 kişinin cenazesi de bugün toprağa
4: gitti. Yağış sonucu yıkılan güzelce çay köprüsü Sinop Karayolu.
5: Saatler sonra sular çekildi ve geriye savaştan çıktı.
6: Sel eski çağlardan beri insanoğlunun en fazla zarar gördüğü doğa olaylarından biridir. Türkiye'yi tehdit eden tabii afetler arasında ikinci sırada yer alır. Doğal afet olsa da zararlarından korunmak mümkündür.
7: Sel uyarılarını mutlaka takip edin. Güncel hava durumu bilgileriyle birlikte uyarılardan radyomuz aracılığıyla haberdar olabileceğiniz gibi Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün web sitesini ziyaret edebilirsiniz. Sel baskınları ve taşkınlardan korunmak için alınabilecek en önemli tedbirlerden biri de doğal bitki örtüsü. Özellikle ormanlarımızı korumak. Çünkü ağaçlar yağmurun hızını keser ve yağmur sularının toprağa sızmasını sağlar.
6: Yerleşim yerlerini sel bölgelerinin dışına çıkartmak, akarsuları baraj ve bentlerle kontrol altına almak, suyun hızını kesmek için akarsu yataklarına setler ve göletler yapmak alınabilecek diğer tedbirlerin başında gelir.
7: Siz de önleminizi alabilir, sel baskınlarının neden olabileceği zararlardan büyük ölçüde korunabilirsiniz.

0: Bir kez daha iyi akşamlar değerli dinleyenlerimiz. Programımızın ikinci bölümü başladı. Bu saat diliminde de yine 8 ayrı telefon bağlantısı gerçekleştirip uzmanlarımızdan en güncel değerlendirmelerini öğreneceğiz. İlk telefon bağlantımız Adana ile olacak. Uzmanımız Sayın Hasan Erden telefon attığımızda. Hasan Bey, hoş geldiniz yayınımıza.
1: İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ederim.
0: Teşekkür ederiz. Bölgeye dair son değerlendirmeleriniz nasıl gelişti? Dikkatle dinleyeceğiz. Buyurun Hasan Bey.
1: Bölge geneli parçalı bulutlu, yer yer çok bulutlu. Adana ve Osmaniye çevreleri, Hatay, Kahramanmaraş'ın batısı, Mersin'in doğusu, Gaziantep'in batısını yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Hatay'ın batısı, Osmaniye çevreleriyle Adana'nın kuzeyi ve doğusunda yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklığı bölgenin iç ve doğu kesimlerinde 2 ila 4 derecelik bir düşüş bekleniyor. Rüzgar genellikle güney ve batı yönlerinden hafif, zaman zaman orta. Yarın öğle saatlerinden itibaren bölge genelinde orta kuvvet esmesi bekleniyor. İl merkezlerimizde hava sıcaklıkları şu şekilde. Adana 21-30, Mersin 23-30, Kahramanmaraş 19-30, Osmaniye 21-30, Gaziantep 17-29, Kilis 20-29, Hatay 20-28. Aktaracaklarım şu anda bunlardan ibaret. İyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkür ederiz paylaştığınız bilgiler için. Size ve çalışma arkadaşlarınıza kolaylıklar dileğiyle sağlıklı bir akşam diliyoruz Hasan Bey.
1: İyi akşamlar diliyorum. İyi yayınlar.
0: Sağ olun. Uzmanımız Sayın Hasan Erden'den 6. bölgemizin sorumluluk sahası ile ilgili hava durumunu dinledik. Programımızın ikinci bölümünde hem İstanbul'un hem de Ankara'nın trafikteki son durumunu da paylaşacağız kıymetli dinleyenlerimiz. Radyolarını yeni açan dinleyenlerimize hava sıcaklıkları mevsim normalleri civarında seyrediyordu ancak azalacak, yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinde mevsim normallerinin altına düşecek hava sıcaklıkları. Ankara bağlantımızı gerçekleştireceğiz. Değerli dinleyenlerimiz, yine İstanbul'un trafikteki son durumunu sizlerle buluşturacağız. Ankara'da uzmanımız Sayın Ahmet Can Şeker. Telefon attığımızda Ahmet Bey, hoş geldiniz yayınımıza.
2: Hoş bulduk. İyi yayınlar Deniz Bey.
0: Teşekkür ederiz Ahmet Bey. Bölgeyle ilgili son değerlendirmeleriniz nasıl gelişti? Merakla dikkatle dinleyeceğiz. Buyurun.
2: İki yapmış olduğumuz son değerlendirmelere göre bölge genelimizin parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Düzce, Zonguldak, Bartın, Bolu ve Karabük çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklenmektedir. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklemiyoruz. Rüzgar ise genellikle kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette, yağış anında ise yer yer kuvvetli esmesi tahmin edilmektedir. Bölgemize bağlı illerde beklenen bu gece en düşük ve yarın günün en yüksek hava sıcaklıkları ise şu şekilde: Ankara 13-23, Çankırı 14-25, Kırıkkale 14-24, Bolu 13-17, Zonguldak 16-19, Düzce 15-18, Bartın 17-21, Karabük ise 14-20 derece. Güne dair değerlendirmelerimiz bu şekilde.
0: Paylaştığınız bilgiler için teşekkür ederiz Ahmet Bey. Size ve çalışma arkadaşlarınıza kolaylıklar dileğiyle sağlıklı bir akşam diliyoruz.
2: Teşekkürler, iyi yayınlar.
0: Sağ olun. Uzmanımız Sayın Ahmet Can Şeker bizlerle 9. bölgemizin sorumluluk sahasından hava durumunu paylaştı. Evet, ikinci bölümde de İkinci telefon bağlantımızı sonlandırdık. Hemen İstanbul'un trafikteki son durumuna bir göz atalım. Bir önceki saate göre değişiklikle başlayacağız. %28'lik yoğunluk var. Şehrin ana yollarındaki trafik yoğunluğunun toplam uzunluğu ise 427 kilometreye uzamış. Boğaz geçişlerinde Avrupa'dan Asya'ya çok ciddi trafik yoğunluğu var. Asya'dan Avrupa'ya yine benzer görüntü söz konusu ancak Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde Avrupa'ya geçişler yalnızca şu an için akıcı diyebileceğimiz güzergah İstanbul'da. Trafiğin en yoğun olduğu yollarla devam edelim. Zamanlamalardan söz edelim biraz. 2 saat 10 dakikalık süre Gazi Osman Paşa kavşağından Molla Gürani Viyadüğü'ne. Yaklaşık 17 kilometrelik bu mesafe 130 dakikayı bulacak gibi görünüyor. bir saatlik mesafe. Tenmaslak girişinden Zincirli Kuyu'ya kadarki 4 kilometrelik güzergah, 9,5 kilometrelik mesafe 55 dakikayı bulacak. Neresi? Erenköy'den Cevizli'ye kadar. ...50 dakikalık mesafeyle sürdürelim yayınımızı. Ok Meydanı'ndan Balmumcu katılımına kadarki 5,5 kilometrelik güzergah 50 dakikayı buluyor. 40 dakikalık sürelerle devam ediyoruz. İdeal Tepe'den Bayar Caddesi kesişimine, Uzunçayır'dan İdeal Tepe kavşağına, ...35 dakikalık mesafe Eminönü'den Dereboyu'na, yarım saatlik süreler Çamlıca kavşağından Ataşehir kavşağına, Abbas Ağa'dan Sanayi Mahallesi'ne, Abbas Ağa'dan Sirkeci'ye belirttiğimiz mesafeler yarım saati bulacak. 25 dakikalık süre Bostancı'dan Söğütlü Çeşme'ye, Tekstil Kent Bulvarı'ndan Masko'ya, Havalimanı kavşağından Küçükçekmece kavşağına kadar 25 dakika sürecek. Trafikte seyir halinde olan tüm dinleyenlerimize güvenli bir yolculuk diliyoruz. Lütfen emniyet kemerleriniz takılı olsun. Lütfen trafikte seyir halindeyken cep telefonlarınızla ilgilenmeyin değerli dinleyenlerimiz. Kazalara sebebiyet verilmese dahi artık trafikteki araçların daha fazla şehir merkezlerinde, ilçe merkezlerinde yaşamın artmasıyla birlikte trafiğin de yoğunluğunun arttığından söz etmemiz gerekir. Elbette biliyorsunuz, ancak trafikte seyir halindeyken cep telefonlarınızla ilgilendiğiniz anlarda da trafikteki akışı bozduğunuzu lütfen unutmayın. Ayrıca lütfen çöpünüzü sokaklarımıza, caddelerimize atmayın. Çöpünüzü çöp kutusu bulana dek lütfen yanınızda muhafaza edin diyelim. Antalya bağlantımızı gerçekleştireceğiz. 4. bölgemizin sorumluluk sahasında uzmanımız Sayın Ataberk Sak telefon attığımızda. Ataberk Bey, hoş geldiniz elimize. İyi akşamlar.
3: İyi akşamlar, hoş bulduk Deniz Bey.
0: Teşekkür ederiz. Bölgeye değer son söz sizin. Buyurun Ataberk Bey.
3: Teşekkür ediyorum. Yapmış olduğumuz son değerlendirmelere göre bölgemizde akşama kadar hava parçalı ve çok bulutlu. Yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışları geçeceği tahmin ediyor. Yağışların Antalya'nın doğusu ile Burdur'un Bucak ve Isparta'nın Sütçüler ilçelerinde yer yer kuvvetli olmasını bekliyoruz. Hava sıcaklığının Muğla çevrelerinde 2 ila 4, diğer yerlerde 1 ila 3 derece azalmasını bekliyoruz. Rüzgar güney ve batı, gece saatlerinde sahil kesimlerin kuzey yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette. Öğleden sonra yer yer kuvvetli olarak eseceği tahmin ediyor. Güncel meteorolojik uyarılarımız bulunmakta. Yağışların Antalya'nın doğusu ile Burdur'un Bucak, Isparta'nın Sütçüler ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması beklenmektedir. Denizlerde rüzgarın öğle saatlerinden sonra Kaş, Kumluca arasında batı ve güneybatı yönlerden fırtına şeklinde eseceğini tahmin ediyoruz. Bazı merkezlerimize beklenen gecenin düşük, yarın en yüksek hava sıcaklıkları şu şekilde: Antalya 22-28, Muğla 15-26, Isparta 13-25, Burdur 12-27 derece. Denizcilerimiz için deniz hava raporumuz: rüzgar Bodrum Kaş arasında kuzey ve batıdan 3 ila 5, öğleden sonra yer yer 6, Kaş Anamur arasında güney ve batı, gece saatlerinde Kemer Serik arası kuzey yönlerden 3 ila 5, yer yer 6, öğle saatlerinden sonra Kaş Kumluca arası 5 ila 7 kuvvetinde. Dalga yüksekliği 1 ila 2,5 metre, yer yer 3 metre civarı. Hava parçalı ve çok bulutlu. Manavgat, Anamur arasında zaman zaman kuvvetli olmak üzere yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Görüş iyi, yağış anında orta olmasını bekliyoruz. Aktaracağımız bilgiler bu kadar. Yayınlar, iyi akşamlar diyorum.
0: Çok teşekkür ederiz. Sesinize sağlık Ataberk Bey. Size ve çalışma arkadaşlarınıza kolaylıklar dileğiyle sağlıklı bir akşam diliyoruz biz de.
3: Hoşçakalın.
0: Uzmanımız Sayın Ataberk Sak bizlerle 4. bölgemizin sorumluluk sahasından hava durumunu paylaştı. Böylelikle programımızda peş peşe gerçekleştirdiğimiz telefon bağlantılarında ikinci bölümde de 3 telefon bağlantımızı sonlandırmış bulunuyoruz. Kısa aranın ardından birlikteliğimiz sürecek.

0: havanın frekansında birlikteliğimiz sürüyor. Değerli dinleyenlerimiz, saatler 17.35'i gösteriyor. İzmir'e gideceğiz. Başta Ege Denizi olmak üzere İzmir ve çevresindeki illerimiz için hava durumunu uzmanımız Sayın Barış Uzun paylaşacak. Barış Bey, iyi akşamlar. Hoş geldiniz yayınımıza.
1: Deniz Bey, hoş bulduk. İzmir'den sevgi ve saygılarımızı sunuyoruz size ve dinleyenlerimize.
0: Çok teşekkür ederiz Barış Bey. Nezaketiniz için biz de aynı güzel dilekleri size, İzmir'e ve çalışma arkadaşlarınıza gönderelim. Bölgeye dair son değerlendirmeleriniz nasıl gelişti? Dikkatle dinleyeceğiz. Buyurun.
1: Hemen aktarayım. Bölgemiz bu akşam ve yarını parçalı, çok bulutlu. Aydın haricinde ise bölge genelinde aralıklı sağanak ve gökyüzü sağanak yağışlı geçirecek. Yağışlar Çanakkale'nin doğusunda, Balıkesir'in merkez ve kuzeyinde yerel olarak bu gece ve yarın için kuvvetli olacak. Yağışlar nedeniyle su baskını, yıldırım ve yağış anında yarar kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklar gerçekleşebilir. Yöre sakinlerini sizin aracılığınızda biz dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyarmak isteriz. İl merkezlerimizin bu gece ve yarın beklediğimiz hava durumları ile en düşük ve en yüksek sıcaklıkları ise şu şekilde olacak. İzmir parçalı, çok bulutlu, aralıklarla sağanak gece boyunca veya yer gökyüzü sağanak yağışlı olmak üzere en düşük 17, yarın en yüksek 23 derece olacak. Çanakkale yine çok bulutlu, devam eden yağışların gece ve sabah ilk saatlere kadar devam edeceğini tahmin ediyoruz. Doğusunda yağışlar öyle yarın gün içerisinde devam edecek ve yer yer kuvvetli olacak. En düşük 15, yani 20 derece. Bu gece Manisa çok bulutlu bir hava bekliyoruz. Gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağar, gök gürültülü sağanak yağışlı. Bugün gece 16, yarın 22 dereceye yükselecek sıcaklık. Aydın parçalı yerler çok bulutlu geçecek. Gece 17, yarın 26 derece olacak. Balıkesir'de yine yağışlar özellikle Edremit Körfezi'nden başlayarak zamanla il geneline yayılacak. Yarın sabah saatlerinde itibaren yer yer kuvvetli olacak. Aralıklarla sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde görülecek. Bu gece en düşük 12, yarın en yüksek 17 derece olacak. Ege Denizi'nde de yine sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlara hakim. Çanakkale Çeşme arasında kuzey kuzey doğulu, Çeşme Bodrum arasında ise kuzey kuzey batılı rüzgarlar var. Bugün için 3 ila 5, yani sabah saatlerinde Çanakkale Çeşme arasında 4 ila 6, öğle saatlerinde yer yer 7 bofora çıkan rüzgar bekliyoruz. Çeşme Bodrum arasında da öğle saatlerinden akşam saatlerine kadar 4 ila 6 yer yer 7 bofora ulaşan rüzgar beklentimiz var. Kademeli rüzgar artışına bağlı olarak da Ege Denizi'nde 1 ila 2 metre olan dalga yüksekliğinin yarın öğle saatlerine doğru 1,5 ila 2,5, yer yer 3 metreye kadar ulaşacağını tahmin ediyoruz. Yağışla beraber Kuzey Ege'de yer yer Çanakkale Çeşme arasında 10 kilometrenin altına düşse de görüş mesafesi genel olarak 10 kilometrenin üzerinde. Benim bugünlük aktaracaklarım bu kadar Deniz Bey. İyi yayınlar dilerim.
0: Sesinize sağlık Barış Bey. Size ve çalışma arkadaşlarınıza öncelikle kolaylıklar diliyoruz. Ardından sağlıklı bir akşam dileğiyle.
1: Çok teşekkürler. İyi yayınlar.
0: Sağ olun. Uzmanımız Sayın Barış Uzun, Aydın, Manisa, Balıkesir, Çanakkale ve İzmir'in hava durumunu paylaştı. Devam edelim yine denizlerimize ait hava durumunu öğrenmek üzere. Başta Doğu Karadeniz olmak üzere Artvin, Rize, Gümüşhane, Giresun ve Trabzon'un haberini uzmanımız Sayın Eda Nur Gözet paylaşacak. Eda Nur Hanım, hoş geldiniz yayınımıza. Eda Nur Hanım, iyi akşamlar. Evet, yeniden gerçekleştirecek kumanda masamız Trabzon bağlantımızı. Bu sırada tabii ilk bölümü kaçıran dinleyenlerimiz elbet vardır. Paylaşalım. Yarın, yani 23 Eylül Çarşamba günü yurt geneli parçalı ve çok bulutlu olacak. Marmara'nın güney ve doğusu, Aydın ve Muğla hariç Ege bölgesi, Mersin hariç Akdeniz bölgesi, İç Anadolu'nun kuzeyi ve batısı, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz'in kıyı kesimleriyle Nevşehir, Kayseri ve Ardahan çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışlarsa Marmara'nın doğusunda, Batı Karadeniz'de, Kütahya'da, Antalya'nın doğu çevrelerinde, ayrıca Adana'nın kuzeyinde ve doğusunda, Hatay'ın batısıyla Samsun çevrelerinde kuvvetli olacak. Birazdan nerede yağışlar çok kuvvetli olacak onu da paylaşacağız. İki ilimiz var. Öncesinde Trabzon bağlantımızı yeniden gerçekleştirmek üzere uzmanımız Sayın Eda Nur Gözet'e kulak verelim. Eda Nur Hanım, hoş geldiniz yayınımıza.
2: Hoş bulduk Deniz Bey, merhaba, kolay gelsin.
0: Teşekkür ederiz Eda Nur Hanım. Bölgeye dair son değerlendirmeleriniz nasıl gelişti? Merakla dinleyeceğiz, buyurun.
2: Tabii, hemen aktarıyorum. Yapılan son değerlendirmelere göre bölgemizde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölge genelinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıkları mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgarın kıyı kesimlerde kuzeydoğu yönlerden orta kuvvette, iç kesimlerde ise güney yönlerden orta ve yer yer kuvvetli seceği tahmin ediliyor. Bölgemize bağlı il merkezlerinde yarın beklenen en yüksek ve bu gece beklenen en düşük hava sıcaklıkları şöyle: Trabzon 26-19, Artvin 31-17, Giresun 26-19, Gümüşhane 28-12 ve Rize 28-19 derece. Denizlerimizdeki hava durumu ise şöyle: fırtına beklenmiyor, hava sağanak yağışlı, rüzgar doğu ve güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüşü 10 kilometrenin üzerinde olup yağış anında düşecektir. Bölgemizden aktaracaklarım bu kadar. Teşekkür ediyorum Deniz Bey. Size ve ekip arkadaşlarınıza yayınlar diliyorum. Hoşçakalın.
0: Çok teşekkür ederiz. Hem güzel dilekleriniz hem de paylaştığınız kıymetli bilgileri için iyi akşamlar dilekleriyle Eda Hanım.
2: İyi akşamlar.
0: Uzmanımız Sayın Eda Nur Gözet 11. bölgemizin sorumluluk sahasından hava durumunu paylaştı. Devam edelim bağlantılarımıza. Iğdır'a gideceğiz. Iğdır ve çevresiyle ilgili son değerlendirmeleri uzmanımız Sayın Eda Beyaz paylaşacak. Eda Hanım, hoş geldiniz yayınımıza.
3: Hoş buldum Deniz Bey, iyi yayınlar.
0: Teşekkür ederiz. Bölgeye dair son söz sizin. Buyurun.
3: Yapılan son değerlendirmelere göre bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin edilmektedir. Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyredeceği, rüzgarın Iğdır'da kuzeydoğulu, Kars ve Arda güneybatılı yönlerden hafif ve orta kuvvette, yer yer kuvvetli eseceği tahmin edilmektedir. Bölgemize bağlı il merkezlerinde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklıklar ise Iğdır en düşük 15, en yüksek 32 derece, Kars en düşük 8, en yüksek 27 derece, Ağrı en düşük 10, en yüksek 31 derece. Aktaracaklarımız bu kadar Deniz Bey.
0: Paylaştığınız bilgiler için teşekkür ederiz Eda Hanım. Size ve çalışma arkadaşlarınıza kolaylıklar dileğiyle sağlıklı bir akşam diliyoruz.
3: Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar.
0: Sağ olun. Uzmanımız Sayın Eda Beyaz'dan da en güncel bilgilerini öğrendik. 16. bölgemizin sorumluluk sahasından Kars, Ağrı ve Iğdır'ın hava durumlarından Afyonkarahisar bağlantımızı gerçekleştireceğiz. Öncesinde dilerseniz İstanbul'un trafiğini paylaşmıştık. Ankara'nın trafikteki son durumuyla devam edelim, başlayalım. Ardından Afyonkarahisar bağlantımız sağlanacak. Evet, uzmanımız hazırmış. Hiç ara vermeyelim. Devam edelim Afyonkarahisar bağlantısıyla, ardından başkentin trafikteki son durumunu aktaracağım. Uzmanımız Sayın Halil Ceylan telefon attığımızda. Halil Bey, hoş geldiniz yayınımıza.
4: Hoş bulduk Deniz Bey.
0: Bölgeye dair son söz sizin. Buyurun.
4: Tabii ki, hemen aktarayım. Bölgesel tahmin yönetimi yarı merkezimize yapmış olduğumuz son değerlendirmelere göre bölge genelinin parçalı ve çok bulutlu, yere olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceğini tahmin ediyoruz. Hava sıcaklığı için gece sıcaklığında önemli bir değişiklik beklemiyoruz. Gündüz sıcaklığında 4 ile 6 derece düşüş bekliyoruz. Rüzgarın ise batılı ve kuzeybatılı yönlerden orta kuvvetli, zaman zaman kuvvetli esmesini bekliyoruz. İl merkezimizin detayları ise şöyle: Afyonkarahisar'da parçalı ve çok bulutlu, yere olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı bir hava beklentimiz var. Bu gece için en düşük 13, yarın için en yüksek 21 derece bekliyoruz. Uşak'ta parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı bir hava beklentimiz var. Bu gece için en düşük 12, yarın için en yüksek 20 derece bekliyoruz. Denizde parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı bir hava beklentimiz var. Bu gece için en düşük 18, yarın için en yüksek 27 derece beklentimiz var. Bugünlük aktarıcılarımız bu şekildedir Deniz Bey.
0: Paylaştığınız bilgiler için çok teşekkür ederiz Halil Bey. Size ve çalışma arkadaşlarınıza kolaylıklar dileğiyle sağlıklı bir akşam diliyoruz.
4: Biz teşekkür ederiz. İyi akşamlar, iyi yayınlar.
0: Sağ ol. Uzmanımız Sayın Halil Ceylan bizlerle bölgesel günün en güncel değerlendirmelerini paylaştı. Böylelikle programımızda 15 telefon bağlantımızı geride bırakmış bulunuyoruz. Hemen başkentin trafikteki son durumuyla devam edelim. Bir önceki saate göre değişiklikle başlayacağız. %39'luk yoğunluk görüyoruz, okuyoruz şu an için. Şehrin ana yollarındaki trafik yoğunluğunun toplam uzunluğu 158 kilometreye uzamış. Ana güzergahlarda şu an için Eskişehir ve Konya yollarında her iki yönde yoğunluk var. Çevre yolunda Eskişehir yolu çıkışından İstanbul otobanı çıkışına yoğunluk okuyoruz. Zamanlamalarla devam edelim. 35 dakikalık mesafe ODTÜ Kavşağı'ndan Bağdat Caddesi çıkışına. 25 dakikalık süre GATA'dan Seyitler Kavşağı'na, Etimesgut Kavşağı'ndan Etimesgut Banliyö İstasyonu'na, Maden Tetkik Arama'dan Atatürk Bulvarı çıkışına ve tren garından Natıoğlu girişine 20 dakika sürecek. 20 dakikalık bir başka mesafe ise Çukurambar Kavşağı'ndan Çiftlik girişine kadar ki 3 kilometrelik güzergah. 15'er dakikalık süreler Sıhhiye Köprüsü'nden Dikimevi Kavşağı'na, Bakanlıklardan Atatürk Ulus Anıtı'na, Sanatoryum Sapağı'ndan Fatih Stadı'na, Natıoğlu Çıkışı'ndan Numune Hastanesi'ne, Alacaatlı Ümitköy Sapağı'ndan Ümitköy Kavşağı'na belirttiğimiz mesafeler 15'er dakikalık süre zarfında şu an için kat edilebiliyor. Trafikte seyir halinde olan tüm dinleyenlerimize bir kez daha güvenli bir yolculuk diliyoruz. Şarkı arasının ardından son bağlantımız için Erzurum'da olacağız.

0: 22 Eylül Salı akşamının son telefon bağlantısını Erzurum'da uzmanımız Sayın Eren Soy Aktaş'la gerçekleştireceğiz. Eren Soy Bey, hoş geldiniz yayınımıza. İyi akşamlar.
1: İyi yayınlar.
0: Teşekkür ederiz. Bölgeye dair son söz sizin. Buyurun.
1: Bölgemiz genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sıcakların mevsim normal bir civarında seyredeceği, rüzgarın güneyli yönlerden hafif zaman zaman orta kuvvetli esmesini bekliyoruz. Bu duruma göre bu gece bu illerimizde beklenen gecenin en sıcakları Erzurum 9, Erzincan 14, Ardahan 6, Bayburt 11 derece olarak bekliyoruz.
0: Paylaştığınız bilgiler için teşekkür ederiz. Size ve çalışma arkadaşlarınıza kolaylıklar dileğiyle sağlıklı bir akşam dileriz.
1: İyi akşamlar, iyi yayınlar diliyorum.
0: Sağ olun. Uzmanımız Sayın Eren Soy Aktaş'tan 12. bölgemizin sorumluluk sahası ile ilgili Bayburt, Ardahan, Erzincan ve Erzurum'un hava durumunu dinledik. Böylelikle 81 ilimizin tamamından, denizlerimizin tamamından haberdar ettiğimiz programımızın sonuna geldik. Kumanda masasında çalışma arkadaşım Nihan Ünsal, ben mikrofonda sunucunuz Deniz Gökyer. Sizlere sağlıklı bir akşam diliyorum kıymetli dinleyenlerimiz. Evet, unutmadan bir kez daha hatırlatalım. Elbette kaçıran dinleyenlerimiz muhakkak olmuştur. Hava sıcaklıkları mevsim normalleri civarında seyrediyordu ancak azalmaya devam edecek. Yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinde mevsim normallerinin altına düşecek hava sıcaklıkları. Evet, saat başında en güncel deniz raporları ve haberlerle buluşmak dileğiyle sakın bir yere ayrılmayın. 19 Haber Bülteni'nde ise gecenin beklenen en düşük sıcaklık değerlerini ve yarının en yüksek sıcaklık değerlerini paylaşacağız.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bugün 22 Eylül Salı. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar bölgenin güney ve doğusuyla Tekirdağ çevrelerinde yerel kuvvetli olacak. Rüzgar bölgenin güneybatı kesimlerinde yer yer kuvvetlice esecek. Balıkesir 22, Bilecik 24, Bursa 23, Çanakkale 19, Edirne ve İstanbul 23, Kırklareli 20, Kocaeli ve Sakarya 26, Tekirdağ 20, Yalova 23 derece. Ege bölgesi parçalı, yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra kuzey ve iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey Ege kıyılarında yer yer kuvvetlice esecek. Afyonkarahisar 25, Aydın 33, Denizli 32, Kütahya 25, İzmir ve Manisa 29, Muğla 28, Uşak 26 derece. Akdeniz bölgesi parçalı, yer yer çok bulutlu. Bölgenin batısı, Adana ve Osmaniye çevreleriyle Hatay'ın batı kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Adana 32, Antalya 29, Burdur 27, Hatay 30, Isparta 24, Kahramanmaraş 33, Mersin 31, Osmaniye 30 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı, yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra bölgenin batı kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Aksaray 28, Ankara ve Çankırı 26, Eskişehir ve Karaman 27, Kayseri 28, Kırıkkale 26, Kırşehir 27, Konya ve Nevşehir 25, Niğde 26, Sivas 29, Yozgat 26 derece. Batı Karadeniz bölümü parçalı, yer yer çok bulutlu. Bölge öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde yerel kuvvetli olacak. Bartın 28, Bolu ve Düzce 24, Karabük 26, Kastamonu 21, Zonguldak 23 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı, yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Amasya 30, Artvin 26, Bayburt 24, Çorum 27, Gümüşhane 26, Ordu 24, Rize 26, Samsun 25, Sinop 26, Tokat 29, Trabzon 25 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu. Bölgenin kuzeyi sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar bölgenin güney ve batı kesimlerinde güneyli yönlerden yer yer kuvvetlice esecek. Ağrı 27, Ardahan 21, Bingöl 30, Bitlis 24, Elazığ 31, Erzincan 27, Erzurum 21, Hakkari 27, Iğdır 31, Kars 23, Malatya 31, Muş 28, Tunceli 30, Şırnak 31, Van 25 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi parçalı, batı kesimleri yer yer çok bulutlu geçecek. Adıyaman 34, Batman 36, Diyarbakır 35, Gaziantep, Kilis, Mardin 32, Şanlıurfa 35, Siirt 32 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmini raporunu sunuyoruz. Doğu Karadeniz'de, Hopa ile Sinop arasında. Sabah 6'ya kadar rüzgar doğu ve güneydoğudan 3 ila 5, doğusunda kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 6 ila 8, doğusunda kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 3 ila 4 metre, doğusunda 1 ila 2 metre. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar 2 ila 3 metre, doğusunda 1 ila 2 metre. Rüzgar da batı ve güneybatıdan 5 ila 7, doğusunda kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Batı Karadeniz'de, Sinop'la İneada arasında gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, batısında kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, batısında 1,5 ila 2,5 metre, 24 saatlik zaman diliminde hava sağanak yağışlı, görüş uzaklığı iyi, yağış anındaysa orta olacak. Gece 12'den öğle 12'ye kadar fırtına görülecek. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 6 ila 8, batısında kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 3 ila 4 metre, batısında 1,5 ila 2,5 metre. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar 3 ila 4 metre, batısında 1,5 ila 2,5 metre. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar görülecek. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, batısında kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, batısında ise 2 ila 3 metre. Marmara Denizi'nde sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. 24 saatlik zaman diliminde görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar görülecek. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği ise 2 ila 3 metre. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar hava sağanak yağışlı. Gece 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 1,5 metre, doğusunda 1 ila 2 metre. Kuzey Ege'de, Çanakkale ile Çeşme arasında. Gece 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. 24 saatlik zaman diliminde hava sağanak yağışlı, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sabah 6'dan gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, güneyinde 1 ila 2 metre. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar görülecek. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği ise 2 ila 3 metre. Güney Ege'de, Çeşme ile Fethiye arasında sabah 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği ise 1 ila 2 metre. 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı, görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, güneyinde 1 ila 2 metre. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar 1,5 ila 2,5 metre. Rüzgarsa kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Batı Akdeniz'de. Fethiye ile Anamur arasında gece 12'ye kadar hava parçalı bulutlu, batısı sağanak yağışlı. Öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, batısındaysa kuzeybatıdan yine 3 ila 5 kuvvetinde esecek. 24 saatlik zaman diliminde görüş uzaklığı iyi, yağış anında ise orta olacak. Gece 12'den akşam 6'ya kadar hava sağanak yağışlı. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında batıdan 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Fırtına bekleniyor. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, batısında ise 3 ila 4 metre. Doğu Akdeniz'de, Anamur'la İskenderun arasında. Gece 12'ye kadar hava parçalı bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Öğle 12'ye kadar rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar hava sağanak yağışlı. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar hava çok bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında batıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, batısında 1,5 ila 2,5 metre. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Birleşmiş Milletler'de COP31 eylem gündemini uluslararası kamuoyuna deklare eden COP31 Başkanı ve Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, COP31 eylem gündemimizin amacı açıktır. Ortak hedeflerimizi somut uygulamaya dönüştürmek. Sizleri bu sürecin aktif ortakları olmaya davet ediyorum. Diyalogla ilerleyelim, uzlaşıyla güçlenelim, eylemle sonuç alalım dedi. Azerbaycan, Türkiye ve Özbekistan'ın askeri personelinin katılımıyla Azerbaycan'da Birliğin Gücü 2026 ortak askeri tatbikatı başladı. Kamuoyunda Aleyna Çakır olarak bilinen Sema Esin'in ölümüne ilişkin sanık Ümitcan Uygun'un intihara teşvik etmek, intihar kararını kuvvetlendirme ve eziyet etme suçlarından yargılandığı davada karar açıklandı.

Mahkeme, sanık Ümitcan Uygun'un intihara teşvik etmek, intihar kararını kuvvetlendirme suçundan 4 yıl hapisle cezalandırılmasına, eziyet etme suçundansa beraatine karar verdi.

Ankara'da haklarında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari iki FETÖ hükümlüsü yakalandı. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Başkan Donald Trump'ın genel olarak herkesle görüşmeye açık olduğunu ve planlanmış bir görüşme olmasa da İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian'la da görüşmeye açık olduğunu söyledi. Ve spor. Bulgaristan'da devam eden 2026 Avrupa Boks Şampiyonası'nda milli sporcularımız Semih Gümüş ve Emrah Yaşar yarı finale yükseldi ve madalyayı almayı garantiledi. Haberleri sunduk.

0: Şimdi karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Iğdır-Tuzluca şehir merkez yolunun 1 ila 12. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Amasya-Turhal yolunun 0 ila 3. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor. İzmir-Aydın otoyolunun 22 ila 23. kilometrelerinde Devlet Su İşleri Köprüsü İzmir istikameti sağ ve emniyet şeridi kapatıldığından ulaşım sol ve orta şeritten sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.

Sayın dinleyiciler, Orta Karadeniz'de rüzgar sabah saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeybatılı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esecek. Fırtınanın öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor. Batı Akdeniz'in batısında rüzgar öğle saatlerinden sonra batı ve güneybatılı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esecek. Fırtınanın aynı gün gece saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi bekleniyor. Tekrar ediyoruz. Sayın dinleyiciler, Orta Karadeniz'de rüzgar sabah saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeybatılı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esecek. Fırtınanın öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor. Batı Akdeniz'in batısında rüzgar öğle saatlerinden sonra batı ve güneybatılı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esecek. Fırtınanın aynı gün gece saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi bekleniyor.

0: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.
1: Mehtap İnan'la En 5 Dakika.
2: En havalı radyo olan Meteorolojinin Sesinden merhaba. Bugün sizler için dünyayı değiştiren en etkin 50 kişinin ismini derledik, toparladık. Bakalım sizler de bu isimlere ya da bu listeye hak verecek misiniz? Listenin başında muhakkak ki hepimizin sevdiği ve peygamber olarak bildiği Muhammed İbn Abdullah var. Politik, askeri ve dini bir lider. Müslümanlarca Allah'ın peygamberi ve son elçisi. Günümüzde 2 milyarı aşkın takipçisiyle dünyanın en kalabalık ikinci dini olan İslam'ın kurucusu ve merkezi figürü. Aynı zamanda bir sosyal reformcu, diplomat, tüccar, filozof, hatip, yasa koyucu ve askeri bir lider. En başta onun isminin olması tabii ki hepimizin beklediği bir şey. Listenin ikinci sırasında Isaac Newton var. Bilim insanı, matematikçi, astronom, doğa filozofu, simyacı ve ilahiyatçı. Evrensel kütle çekim yasası ve 3 hareket yasasıyla klasik fizik mekaniğinin temelini atmış. Yarattığı etki bilimin tarihindeki kilometre taşlarından biri olmuş. Newton'dan sonra sırayı Nasıralı İsa alıyor. Dini ve ruhani lider. 2,5 milyarı aşkın takipçisiyle dünyanın en kalabalık dini olan Hristiyanlığın merkezi figürü. Hristiyanlar tarafından Mesih, Tanrı'nın oğlu ve Tanrı'nın enkarnasyonu olarak kabul ediliyor. Sonra ise 4. sırada Buda var. Günümüzde dünyanın en büyük 4. dini olan ve 500 milyondan fazla takipçisi bulunan Budizm'in kurucusu bir filozof. Aynı zamanda eski dönemin Hindistan'ında ruhani bir önder. Sonrasında Konfüçyüs var. Düşüncesi ve öğretileriyle dönemin dünyasına damga vurmuş. Çin başta olmak üzere Kore, Japonya, Vietnam ve Endonezya gibi Asya ülkeleri üzerinde büyük bir iz bırakmış. Konfüçyüsçülüğün kurucusu olan bir filozof. Sonra 6. sırada Aziz Pavlus var. Havari ve ilk Hristiyan misyoner. Uzun uğraşları sonucu yeni kurulmuş Hristiyanlık dinini Yahudi topraklarının dışına yayarak çok uluslu bir din haline getirmiş. Roma İmparatorluğu'nun Hristiyanlaştırılmasında kilit bir rol oynamış. 7. sırada Kai Lun var. İnsanoğlunun bilgiyi depolaması yolunda ihtiyaç duyulan en temel materyali bulan kişi. Kağıdı icat etmiş ve bu tüm dünya üzerinde büyük bir etki yaratmış. Sonrasında 8. sırada Gutenberg var. İnsanoğlunun bilgiyi yayması ve saklaması yolunda icat edilmiş en büyük teknolojik araç olan mekanik matbaayı yaratarak kitapların daha çok ve hızlı basılmasına ve herkese ulaşmasını sağlamış. Bilginin en hızlı şekilde yayılmasına yol açan bu olay, insanlığa olan bu katkı, Rönesans ve aydınlanma çağının gerçekleşmesini hızlandırmış. 9. sırada Kristof Kolomb var. İspanyol İmparatorluğu'nun maddi yardımlarıyla birlikte eski dünyalıların Amerika kıtasını keşfetmelerini sağlayarak coğrafi keşifler döneminin en büyük keşfini gerçekleştirmiş. Büyük bir gezgin, sömürgeci ve kaşif. Aynı zamanda yaptığı bu keşifle sömürgecilik dönemini de başlatmış. 10. sırada Albert Einstein var. 1900'lerin ilk yarısında yaptığı matematiksel çalışmaların sonucu olarak türettiği görelilik teorisi ve beraberinde getirdiği kütle enerji eşdeğeri olan E eşittir mc kare denklemi, kuantum mekaniğini ve uzay zaman kavramlarını anlama yolunda bilim ve fizik dünyası için çok büyük bir adım olmuş. Sonra Pasteur geliyor. Tarihin en sık görülen ve ölümcül hastalıklarından biri olan kuduzun tedavisi için kuduz aşısını bulmuş. Böylece sık ve kolay bulaşan bir ölümcül hastalığın milyonları öldürmesini engellemiş. 12. sırada Galileo var. Gözlemsel astronomi alanı üzerinde yaptığı çalışmaların sonucunda bu alanı kazandırdığı yeniliklerle Rönesans döneminin bilimsel devrimlerine damga vurmuş bir bilim insanı. 3. sırada Aristoteles var. Batı felsefesine teorik düşünceyi katarak özellikle de üzerine yoğunlaştığı mantık alanına kattığı önemli kazanımlarla tanınmış. 14. sırada Öklit var. 15. sırada Musa, Charles Darwin, Augustus, Faraday, Maxwell, Martin Luther, Karl Marx, Washington, Cengiz Han, Atatürk, Adam Smith, William Shakespeare, John Dalton, Büyük İskender, Napolyon, Hitler, Platon, Alexander Graham Bell, Ludwig van Beethoven, Descartes, Michelangelo ve saymakla bitecek gibi değil. Yine biz ayrılan sürenin sonuna geldik. Bir sonraki programımıza kadar. Dünyanın bizlerden ne kadar çok etkilendiğini unutmayın ve kulağınız hep bizde olsun efendim.
1: Mehtap İnan'la En 5 Dakika.

İyi akşamlar değerli dinleyenler. Meteorolojinin Sesi Radyosu'ndan hepinize sevgi ve saygılarımızı sunuyoruz. Programı hazırlayan ve sunan ben Emine Altun. Her salı akşamı saat 18.25'te sizlerle buluştuğumuz Gönülden Gönüle Şarkılar programına hoş geldiniz. Sizleri güzel Türk sanat müziği eserleri eşliğinde gönülden gönüle uzanan bir yolculuğa davet ediyoruz. Bu akşam programımızda yine arşiv kayıtlarımızdan hazırladığımız birbirinden güzel Türk sanat müziği eserleriyle sizlerle olacağız. Kimi zaman bir eserin sözlerinde kendimizi bulacağız, kimi zaman bir makamın namelerinde geçmişe uzanacağız. Belki bir sevdayı, belki bir hasreti, belki de yıllar öncesinden kalan güzel bir hatırayı yeniden hatırlayacağız. Çünkü müzik yalnızca kulaklarımıza değil, doğrudan gönlümüze seslenir. Bazen söyleyemediklerimizi söyler bizim yerimize. Bazen de unuttuğumuzu sandığımız bir duyguyu tek bir ezgiyle yeniden hatırlatır. Değerli dinleyenler, sizler de programımızla ilgili görüş, düşünce ve mesajlarınızı bizlere ulaştırabilirsiniz. Bizlere ulaşmak isterseniz telefon numaramız 0312 302 25 25. Elektronik posta adresimiz ise radyo@mgm.gov.tr. Sizlerden gelecek her mesajın ve güzel dileğin bizim için çok değerli olduğunu da belirtmek isteriz. Kısa bir hatırlatma daha yapalım. Programımızın tekrarını aynı gece saat 00.25'te dinleyebilirsiniz. Bu akşam sizlerle paylaşacağımız güzel kayıtların oluşmasında emeği geçen birbirinden değerli saz sanatçılarımızı da anmak istiyoruz. Çünkü bir eserin gönüllere ulaşmasında bestekarın ve güfte yazarının olduğu kadar o eseri icra eden sanatçılarımızın da büyük emeği var. Bu vesileyle Ud'da Ali Osman Güngör ve İlhami Yıldız'a, Keman'da Ayhan Türkele, Kanun'da Behzat Çiğiltepe, Funda Bağ ve Erol Ünal'a, Rebap'ta Güzin Çağlar'a, Ritim Sazlar'da ise Orhan Veli, Metin Yılancı, Dilek Sapmaz Türk ve Sultan Altın Işık'a Meteorolojinin Sesi Radyosu'ndan selam ve sevgilerimizi gönderiyoruz. Bu güzel kayıtların oluşmasında verdikleri emek, kattıkları renk ve Türk müziğine yaptıkları değerli katkılar için kendilerine gönülden teşekkür ediyoruz. İyi ki varsınız. Şimdi artık sözü müziğimize bırakmanın zamanı. Bu akşam sizlerle paylaşacağımız eserlerde gönlün farklı hallerine konuk olacağız. Sevdayı dinleyeceğiz, özlemi hissedeceğiz. Biraz hüzünlenecek, belki biraz da geçmişe dalacağız. Bestesi Girif'ten Asım Bey'e ait olan ilk eserimizin adı Cana Rakibi Handan Edersin. Gönül dediğimiz şey ne kadar farklı hallere bürünüyor. Sevdiğini kıskanmak, onun bir başkasına gülümsemesine gönül koymak, içinden geçenleri söyleyememek. Bazen bütün bunları uzun uzun anlatmaya gerek kalmıyor. Bir şarkı söylüyor bizim yerimize. Şimdi böyle bir duygunun peşinden gidiyoruz. Erhan Aydın'dan dinleyeceğiz. Cana Rakibi Handan Edersin. Gönlünüze dokunması dileğiyle.

Ne güzel bir eserle başladık akşamımıza. Değerli dinleyenler, bazı eserler vardır, yıllar geçer, bestelendikleri günün üzerinden ama yine de ilk günkü gibi taze kalırlar. Çünkü anlattıkları duygu eskimez, sevgi eskimez, hasret eskimez, beklemek eskimez ve gönül yıllar geçse de aynı gönüldür. Belki şu anda sizlerden biri bu eseri dinlerken yıllar öncesine gitti. İşte müziğin güzelliği burada. Bir melodi bir anda yılları aşabilir. Bir insanı, bir zamanı, bir anıyı yeniden karşımıza çıkarabilir. Şimdi bu güzel yolculuğumuza başka bir eserle devam ediyoruz. Bestesi Bimen Şen'e, güftesi Hafit Bey'e ait eserimizin adı Dilhun olurum yadı cemalinle ben. Sevilenin yüzünü hatırlamak, onun hayaliyle yaşamak. Bazen bir yüzü hatırlamak insanın içini ısıtır. Bazen de o yüz artık yanında olmadığı için kalbin en derin yerine dokunur. Şimdi sizleri bu güzel eserin duygusuyla baş başa bırakıyorum. Adil Cihat Kaynar seslendirecek, Dilhun olurum yadı cemalinle ben.

sevgili dinleyenler. Müzik bitti ama bıraktığı duygu devam ediyor. İşte gerçek musikinin güzelliği de burada. Bir eser sona eriyor ama insanın içinde başka bir hikaye başlıyor. Belki de sizlerden biri şu anda yıllar önce sevdiği birini hatırladı. Belki bir başka dinleyicimiz gençliğinde dinlediği bir şarkının içinde kendini buldu. Belki de kim bilir, bir zamanlar birlikte dinlenen bir eser şimdi tek başına dinleniyor. Ama müzik yine de bizi yalnız bırakmıyor. Bu akşam sizlerle birlikte geçmişten bugüne uzanan bir gönül köprüsü kuruyoruz. Şimdi bu köprüde biraz daha ilerliyoruz. Sıradaki eserimiz Türk musikisinin çok kıymetli bestekarlarından Avni Anıl imzası taşıyor. Güftesi ise unutulmaz şairimiz Ümit Yaşar Oğuzcan'a ait. Bir kere bakanlar unutur derdi günahı. İsmi bile ne kadar güzel değil mi? Bir bakış. Bazen tek bir bakış insanın bütün dünyasını değiştirebilir. Gözler konuşur bazen. Sözlerin anlatamadığını bir bakış anlatır. Şimdi o bakışın, o duygunun peşinden gidiyoruz. Meral Yerden huzurlarınıza geliyor efendim. Bir kere bakanlar unutur derdi günahı.

Değerli dinleyenler, gözler gerçekten de insanın en sessiz ama en güçlü anlatıcısıdır. Bir insanın gözlerine bakıp ne hissettiğini anlamaya çalışırız. Sevgi var mı? Özlem var mı? Kırgınlık mı? Yoksa söylenmemiş bir veda mı? Belki de bütün bunların cevabı gözlerde saklıdır. Bu akşam eserlerimiz de bize gönlün farklı hallerini anlatıyor. Şimdi sırada biraz sitem, biraz özlem, biraz da kal diyememenin hüznünü taşıyan bir eser var. Dinleyeceğimiz eserin bestesi Udi Mısırlı İbrahim Bey'e, güftesi ise Ahmet Refik Altınay'a ait. Eserimizin adı Yalnız Bırakıp Gitme Bu Akşam. Ne kadar tanıdık bir cümle. Gitme. Bazen insanın söyleyebildiği tek şey budur. Kal demeye cesareti yetmez belki ama gitmesini de istemez. Bir akşam daha birlikte kalmak ister. Bir sohbet daha, bir şarkı daha, bir hatıra daha. Şimdi bu duyguyu Hanife Köse'nin yorumuyla dinliyoruz. Yalnız bırakıp gitme bu akşam.

Evet değerli dinleyenler, yalnız bırakıp gitme. İnsanın bazen bütün duygularını iki kelimeye sığdırabildiği anlar vardır. Hayatımızda bazı insanlar vardır, yanımızdayken kıymetini tam olarak anlamayız. Sonra bir gün sessizlik çöker. Bir sandalye boş kalır, bir telefon susar, bir ses artık duyulmaz. İşte o zaman anlarız bazı insanların hayatımızdaki yerini. Belki de bu yüzden sevdiğimiz insanlara sevgimizi söylemekten çekinmemeliyiz. İyi ki varsın demek için özel bir gün beklememeliyiz. Bir telefon açmak, bir hal hatır sormak, bir gönül almak bazen dünyanın en güzel hediyesidir. Ve şimdi sırada adı bile bize büyük bir gönül hikayesi anlatan bir eser var. Ümitsiz bir aşka düştüm, ağlarım ben halime. Eserin hem beste bazen dünyanın en güzel

Gönül, aklın sözünü her zaman dinlemez. Şimdi bu güzel eseri sizlerle baş başa bırakıyorum. Güven yetişir huzurlarınıza gelecek. Ümitsiz bir aşka düştüm, ağlarım ben halime.

Sevgili dinleyenler, programımızın artık son bölümüne doğru yaklaşıyoruz. Bu akşam gönlün birçok halinden geçtik. Sevdik, özledik, hatırladık, biraz hüzünlendik. Belki bazı anılarımızı yeniden yaşadık. Ama hayat yalnızca hüzünden ibaret değil. Gönül dediğimiz şey acısıyla da neşesiyle de bizim en güzel tarafımız. Şimdi son eserimizle birlikte biraz da Rumeli'nin havasına uzanalım. Rumeli türküleri içinde hasret de vardır, sevda da, gurbet de vardır, neşe de ve belki en önemlisi insanın yüreğine dokunan çok güçlü bir samimiyet vardır. Şimdi hep birlikte Rumeli'nin o güzel havasına kulak verelim. Demet Erdoğan Traş seslendirecek bu güzel eseri. Aksadeler giyer boylu boyunca.

değerli dinleyenler. Bugün de Gönülden Gönüle Şarkılar programının sonuna gelmiş bulunuyoruz. Ve üzülerek bildiriyorum ki şu ana kadar bu programın oluşmasında büyük katkılar sağlayan Dört Ses Türk Müziği topluluğu ile hazırladığımız programımızın da sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bu güzel yolculukta bizlere eşlik eden, sesleriyle ve sazlarıyla gönüllerimize dokunan birbirinden değerli sanatçılarımıza teşekkür etmek istiyoruz. En başta musikimizin güzel eserlerini bizlerle buluşturan, topluluğumuza rehberlik eden sevgili şefimiz İlhami Yıldız'a ve bu programların oluşmasında emek veren tüm saz ve ses sanatçılarımıza gönülden teşekkür ediyoruz. Her birinizin emeği, özverisi ve güzel icraları sayesinde arşivlerimizde birbirinden kıymetli kayıtlar oluştu. Bizler de bu eserleri siz değerli dinleyicilerimizle buluşturmaktan büyük mutluluk duyduk. Elbette her güzel buluşmanın olduğu gibi bu programın da bir sonu var. Ama bu bir veda değil. Çünkü Gönülden Gönüle Şarkılar yeni yayın döneminde de yeni seslerle sizlerle birlikte olmaya devam edecek. Yine güzel eserlerde buluşacağız. Yine geçmişten günümüze uzanan namelerle gönüllerimize misafir olacağız. Yine birlikte hatırlayacak, birlikte hissedecek ve musikinin o eşsiz dünyasında güzel yolculuklara çıkacağız. O yüzden bizden ayrılmayın efendim. Programı hazırlayan ve sunan ben Emine Altun. Yeni yayın döneminde yeniden buluşuncaya kadar sağlıkla, huzurla, sevgiyle kalın, hoşça kalın.

Saat 19. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, yapılan son değerlendirmelere göre Hatay'ın batısında Çarşamba günü sabah saatlerinden itibaren Antalya'nın doğusu, Adana'nın kuzey ve doğusu ve Osmaniye çevrelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Yapılan son değerlendirmelere göre Hatay'ın batısında Çarşamba günü sabah saatlerinden itibaren Antalya'nın doğusu, Adana'nın kuzey ve doğusu ve Osmaniye çevrelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
2: Sayın dinleyiciler, Orta Karadeniz'de rüzgar sabah saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeybatılı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esecek. Fırtınanın öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor. Batı Akdeniz'in batısında rüzgar, öğle saatlerinden sonra batı ve güneybatılı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esecek. Fırtınanın aynı gün gece saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi bekleniyor. Tekrar ediyoruz. Orta Karadeniz'de rüzgar, sabah saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeybatılı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esecek. Fırtınanın öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor. Batı Akdeniz'in batısında rüzgar, öğle saatlerinden sonra batı ve güneybatılı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esecek. Fırtınanın aynı gün gece saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi bekleniyor.
0: Şimdi hava durumu.

Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimize beklenen gecenin en düşük, günün ise en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı olacak. Yağışlar bölgenin doğusunda yerel, kuvvetli olacak. Balıkesir 12-17, Bilecik 13-16, Bursa 14-18, Çanakkale 14-20 derece. Edirne 14-22, İstanbul 15-22, Kırklareli 13-20 derece. Kocaeli ve Elova 17-18, Sakarya 16-18, Tekirdağ 14-19 derece. Ege bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Bölgenin kuzey ve iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü.

13-20 derece. Kocaeli ve Elova 17-18, Sakarya 16-18, Tekirdağ 14-19 derece. Ege bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Bölgenin kuzey ve iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü.

13-20 derece. Kocaeli ve Elova 17-18, Sakarya 16-18, Tekirdağ 14-19 derece. Ege bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Bölgenin kuzey ve iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü. Ve Zonguldak 16-18 derece. Karadeniz'in orta ve doğu bölümlerinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz'in kıyı kesimleriyle Artvin çevreleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Rüzgar Orta Karadeniz kesimlerinde kuzeyli yönlerden orta kuvvette esecek. Amasya 17-29, Artvin 16-31, Bayburt 12-28, Çorum 14-25 derece. Giresun 19-26, Gümüşhane 13-28, Ordu 19-25, Rize 19-27 derece. Samsun 20-26, Sinop 18-25, Tokat 15-30, Trabzon 19-26 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Kars ve Ardahan çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Ağrı 10-30, Ardahan 7-25, Bingöl 16-30, Bitlis 11-26 derece. Elazığ 16-31, Erzincan 15-29, Erzurum 9-26, Hakkari 16-30 derece. Iğdır 16-32, Kars 8-27, Malatya 16-30, Tunceli 17-31, Muş 15-30, Şırnak 22-33 ve Van 11-27 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava parçalı bulutlu olacak. Adıyaman 20-32, Batman 17-36, Diyarbakır 17-34, Gaziantep 17-29 derece. Kilis 19-30, Mardin 24-30, Şanlıurfa 21-31 ve Siirt 22-34 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük, günün ise en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, Karadeniz ve Batı Akdeniz'de fırtına, Kuzey Ege ve Doğu Akdeniz'de fırtınamsı rüzgar görülecek. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, batısı kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, doğusunda 5 ila 7, sabah ve öğle saatlerinde 6 ila 8, Doğu Karadeniz'de ise batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 4 ila 6, akşam saatlerine kadar batısında 5 ila 7, yer yer 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre, Orta Karadeniz'de yer yer 3,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu. Yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinde 4 ila 6 kuvvetinde esecek, dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, öğle saatlerinde 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, kuzey sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, öğle saatlerinde 5 ila 7, akşam saatlerinde 3 ila 5, Güney Ege'de ise kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, sabah saatlerinde güneyinde 3 ila 5, Güney Ege'de ise kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, sabah saatlerinde güneyinde 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, Orta Ege'de yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde batısında kuzeybatıdan 3 ila 5,

Öğle saatlerinden itibaren batısında 5 ila 7, yer yer 8. Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5. Öğle saatlerinden sonra batısında 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre, batısında yer yer 3,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Van Gölü'nde hava parçalı ve az bulutlu. Öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinde ise batı ve güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım metre civarında, yer yer 1 metre, görüş uzaklığı ise iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine genel müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait hava tahmin raporunu sunduk.

0: haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, Manisa'nın Turgut ilçesinde okulun yakınındaki saldırıyla ilgili yayın yasağı kararı verildiğini duyurdu. Söz konusu karar doğrultusunda soruşturma tamamlanıncaya kadar yazılı ve görsel medya ile sosyal medya ve internet ortamında faaliyet gösteren medyada her türlü haber, röportaj, eleştiri ve benzeri yayınların yapılması yasaklanmıştır. Soruşturmanın sağlıklı bir şekilde yürütülmesi ve olayın hassasiyeti dikkate alınarak yayın yasağına titizlikle riayet edilmesi, soruşturma kapsamında yetkili makamlarca yapılacak açıklamaların esas alınması ve kamuoyunun yanlış ve teyitsiz bilgilerle yönlendirilmemesi önem arz etmektedir, denildi. Manisa'nın Turgutlu ilçesinde meydana gelen olayla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Adalet Bakanı Akın Gürlek, Manisa'nın Turgutlu ilçesinde okul binası dışında öğrencilerimizin okullarına gittiği sokakta meydana gelen silahlı saldırıda ikisi ağır olmak üzere 11 öğrencimizin yaralanması hepimizi derinden üzmüştür. Yaralanan evlatlarımıza acil şifalar diliyor, ailelerine, arkadaşlarına ve eğitim camiamıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Olayın hemen ardından Turgutlu Cumhuriyet Başsavcılığımızca kapsamlı bir soruşturma başlatılmış, başsavcımızın koordinasyonunda iki Cumhuriyet Savcısı görevlendirilmiş, saldırıyı gerçekleştiren adli süreçteki çocuk kısa sürede yakalanarak gözaltına alınmıştır ifadelerini paylaştı. Fon soruşturması kapsamında tutuklu Muhammed Yarız'ın İsviçre'deki hesabına 25 Mayıs 2026 tarihinde 14 milyon 500 bin dolar gönderdiği tespit edilen Selim Dağbaşı ile aynı hesaba 4 Eylül 2026 tarihinde iki işlemde 970 milyon 360 bin lira gönderdiği tespit edilen Hamza Kaplan da gözaltına alındı. Türkiye, Birleşik Arap Emirlikleri, Endonezya, Katar, Mısır, Pakistan, Suudi Arabistan ve Ürdün Dışişleri Bakanları, Gazze'de süregelen insani acılardan derin endişe duyduklarını ifade ederek, İsrail'e kapsamlı planının birinci aşaması dahilinde bekleyen taahhütlerini derhal yerine getirmesi çağrısında bulundu. Ve spor, Bulgaristan'da devam eden 2026 Avrupa Boks Şampiyonası'nda milli boksörümüz Hatice Akbaş, yarı finale yükselerek madalya kazanmayı garantiledi. Haberleri sunduk.
0: Şimdi karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Iğdır-Tuzluca şehir merkezi yolunun 1 ila 12. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Amasya-Turhal yolunun 0 ila 3. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor. İzmir-Aydın otoyolunun 22 ila 23. kilometrelerinde Devlet Su İşleri Köprüsü İzmir istikameti sağ ve emniyet şeridi kapatıldığından ulaşım sol ve orta şeritten sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
0: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: biliyor muydunuz?
1: Yüksek tansiyonda burun kanamasının faydası nedir? Kanın damarlarımızda dolaşırken yaptığı basınca tansiyon deriz. İnsan yaşlandıkça tansiyonu yükselir. Bu yükselme aşırı olduğunda ise ince damarlar buna dayanamaz ve kanamalar ortaya çıkar. Hatta yaşlılarda yüksek tansiyon beyin damarlarında kanamalara, beyin hücrelerinin ölümüne, felçlere ve hatta bazen ölüme bile sebep olabilmektedir. Ancak vücudumuzda öyle bir yaratılış vardır ki yüksek tansiyonun bu zararlarını perdeler. Çünkü bu tür kanamalar genellikle beyin damarlarından önce burun damarlarında başlar. Bu sayede vücuttaki kan miktarı azaltılır ve böylece tansiyon düşer. Bu şekilde beyin kanamasının önüne geçilmiş olur. Yani burun kanaması bir anlamda beyin kanamasını önleyen bir sigorta sistemi olarak vazife görmektedir. Nasıl ki evlerimizde elektrik sigortaları bulunur ve onların elektrik kaçaklarında atmasıyla yangınların önüne geçilir, işte her hastalığın şifası elinde olan Rabbimiz de burun damarlarını birer sigorta olarak burnumuza yerleştirmiştir.
0: Biliyor muydunuz?
1: Tavşanlar geceleri neden gözlerini tutulan ışıkla durur? Hayvanların bazıları gece faaliyetlerini sürdürürken, bazıları ise gündüz çalışmalarını yapmaktadır. Bu durum aslında hayvanların vücutsal yapılarını da belirleyen sistemlerdir. Gece faaliyetlerini sürdüren canlıların bazı organları farklı yapılardayken, gündüz çalışan hayvanlarınsa yine aynı şekilde organları da bu yönde gelişmiştir. Gündüz yaşam faaliyetlerini sürdüren canlıların kazandığı bir özellik, gözlerinde bulunan görme hücreleri koni şeklindedir. Gece yaşam faaliyetlerini sürdüren canlıların kazandığı özellik ise, gözlerinde bulunan görme hücrelerinin çubuk biçiminde olduğu görülmüştür. Tavşanlar da geceleri faaliyet gösteren hayvanlardır. Yol ortasında birden karşılaştıkları araçlar veya diğer ışıklar, onlar için gece az bir ışıkta görmek yerine aniden fazla ışıkla karşı karşıya kalmak demektir. Bu durum aslında tavşanlar için aniden oluşan geçici körlüktür. Bu durumda tavşanlar ani görme kaybı yaşarlar. Sağa sola koşup bir yerlere çarpmaktan korkan tavşanlar bu durumu lehlerine çevirebilmek için oldukları yerde kendilerini sabitlerler. Bu işlem sırasında donup kalan hayvan aslında kendi emniyeti için denediği küçük bir yöntemdir. Aynı şekilde dalgıçlar daldıkları anda sürekli yanlarında fener bulundururlar. Geceleri büyük balıklara tutulan fener, aynı tavşanlarda olduğu gibi geçici görme kaybına neden olmaktadır. Bu durum sonrasında tavşanlarda olduğu gibi balıklar da aniden bulundukları pozisyonda kalmaktadırlar. Bu durum sırasında bazı dalgıçlar, hayvanların bu açığından faydalanarak daha değerli balıkları kolayca avlayabilirler.
0: Biliyor muydunuz?
1: Yarım kilogram bal elde etmek için 37 bin arının 37 bin kere çiçeklerden öz toplaması gerektiğini, arıların böyle bir uğraş için kat ettikleri toplam mesafenin yaklaşık 80 bin kilometre olduğunu, bir mavi balinanın dilinin ağırlığının bir filin ağırlığı kadar olduğunu, kesik, yanık, sıyrık gibi yaraların büyükçe bir piramidin içinde daha çabuk iyileşme eğilimi gösterdiğini, zeytinin bütün kutsal kitaplarda geçtiğini biliyor muydunuz?
0: Biliyor muydunuz? Hazırlayan ve sunan Nurşen Karadeniz.

insanoğlunun ilk ayak izlerini görebildiğimiz kentlerin Anadolu'da kurulduğunu, inanışların ilk tapınaklarının birçok uygarlığa esin kaynağı olan Anadolu'da olduğunu, bir çağa isim veren Tunç'un Anadolu'da keşfedildiğini ve en güzel materyallere bu topraklarda dönüştürüldüğünü biliyor muydunuz? Bilmiyorsanız bu programdan öğreneceğiniz çok şey var. Anadolu Uygarlıkları. Hazırlayan Halit Develioğlu. Sunan Ayşe Yücel.

Tarih hiç durmadan akıp giden uzun bir nehir gibidir. Kaynağından çıkıp da akmaya başladığından bu yana, kimi savrulmuş nehrin hırçın sularında, kimi dilden dökülen kalıntılarıyla ışık tutmakta uygarlığımıza. Kimi ise bu nehrin kollarıyla yayılmıştır Anadolu'nun dört bir yanına. Anadolu'dur ki insanoğlunun ilk ayak izleri saklıdır bağrında. Günümüze kadar ulaşanlarla birçok ilke şahitlik ederken onlarca medeniyet hala ortaya çıkmayı bekler topraklarında. Anadolu'dur ki yaşayış ve inanışlarıyla birçok uygarlığa esin kaynağı olmuş. İlk antlaşmalar burada yapılmış, ilk düzenli ordu burada oluşturulmuş. Dünyanın ilk kütüphanesi kurulmuş, bir çağ adını veren tunç burada keşfedilmiş ve bilimsel çalışmalar ilk kez burada başlamış. Anadolu uygarlıklarının binlerce yıl öncesinden dünya tarihinde bıraktıkları izleri aktarmaya çalıştığımız programımız başlarken, program yapımcımız Halit Develioğlu ile birlikte mikrofonda ben Ayşe Yücel, sesimizin ulaştığı herkesi saygı ve sevgiyle selamlıyoruz. Bu haftaki programımızda Seleukos İmparatorluğunu anlatmaya devam ederken 1. Seleukos Nikadoru da tanıtmaya çalışacağız.

4. Antiyohos Epifanes'in ölümünden sonra Selevkos İmparatorluğu'nun istikrarsızlığı artar. Sık sık çıkan iç savaşlar merkezi otoriteyi oldukça zayıflatır. Epifanes'in küçük oğlu 5. Antiyohos Epator ilk tahttan alınan Selevkos hükümdarı olur. Onun yerine Selevkos 4'ün oğlu 1. Dimitrius Sotir M.Ö. 161'de kral olur. Dimitrius Yahudi eyaletinde merkezi otoriteyi yeniden sağlamaya çalışır. Ancak o da M.Ö. 150 yılında İskender Balas tarafından tahttan indirilir. Balas, Epifanes'in oğlu olduğunu iddia eden Mısır destekli bir sahtekardır. İskender Balas'ın iktidarı 1. Dimitrius'un oğlu 2. Dimitrius Nikator tarafından M.Ö. 145 yılında tahttan indirilmesine kadar sürer. Dimitrius II imparatorluğun tamamını kontrol edemez. Kendisi Babil ve Doğu Suriye'yi yönettiği sırada Balas'ın oğlu Antiyohos IV ve General Diodotus Trifon Antakya ve çevresini yönetir. Bu arada imparatorluğun topraklarının ayrılması da devam eder. M.Ö. 143'ten itibaren Yahudiler bağımsızlıklarını Makabi adı altında tam anlamıyla kazanır. Partlıların işgali de ilerlemeye devam eder. M.Ö. 139'da 2. Dimitrius Partlara mağlup olur ve esir düşer. Böylece bütün İran platosu Partlıların kontrolüne geçer. Dimitrius Nikator'un kardeşi Antiyohos 7 güçlü bir donanma kurmayı başarır. Ama kara ordusu Partlara karşı hiçbir şey yapamaz. Milattan önce 129 yılında Partlara karşı yenilir ve savaşta öldürülür. Ölümünün ardından Selevkoslar yıkılış devrine geçer. Ölümünden sonra merkezi otorite yok olur. Pek çok kişi Selevkos devletinin kalan parçalarını elde etmek için savaşır.

Milattan önce 100'den itibaren güçlü Seleukos İmparatorluğundan bir tek Antakya ve çevresindeki birkaç Suriye şehri kalır. Güçlerinin büyük bir kısmını kaybetmelerine ve krallığın zayıflamasına rağmen soylular kralların seçiminde önemli rol oynamaya devam eder. Bu seçimleri genelde Ptolemeos hanedanının elindeki Mısır veya diğer dış güçler kontrol eder. Seleukoslar bir süre daha ayakta kalır çünkü hiçbir millet onların mirasını devralmak istemez. Seleukoslar o bölgede Romalılara karşı bir tampon görevi görür. Ancak Pontus kralı Mitridates VI ve Romalı sullayla Anadolu'da yapılan savaşlarda da Seleukosları hiçbir ülke desteklemez. Mitridates'in azimli yeğeni Büyük Tigranes, Ermenistan kralı iç karışıklıklar içinde bulunan güneye inme imkanını görür. Milattan önce 83'te bitmez tükenmez iç savaşı durdurmak amacıyla Suriye'ye girer ve yakın bir süre sonra da kendisini Suriye kralı ilan ederek Seleukos devletinin hemen hemen sonunu getirir. Bunlara rağmen Seleukos devleti tam anlamıyla yıkılmaz. Romalı general Lucullus'un Mitridates ve Tigranes'in ikisini de milattan önce 69 yılında yenmesiyle arta kalan Seleukos krallığı Antiochos 13'ün krallığı altında toplanır. Bu zamanlarda bile iç savaşlar devam eder. İkinci Filip Antiochos'la taht kavgasına girişir. Pontus'un Roma kontrolüne geçmesiyle Romalılar Seleukos kontrolünde bulunan Suriye topraklarındaki istikrarsızlıklara yoğunlaşır. Milattan önce 63'te Mitridates, Pompeius tarafından yenilgiye uğratılınca Pompeius Helenistik doğuyu yeni bağımlı krallıklar kurarak ve yeni vilayet oluşturarak yeniden kurmak ister. Ermenistan ve Yahudiye gibi yerel krallıklara bir ölçüde özerklik verilir. Ancak Pompeius, Seleukosların devam etmesinin çok zahmetli olduğunu görünce, Suriye'yi bir Roma vilayeti haline getirir. Seleukos İmparatorluğu'nun coğrafi mesafesi Ege Denizi'nden Afganistan'a kadar Yunanlar, Ermeniler, İranlılar, Medler ve Yahudiler gibi pek çok kültürden insanı barındırır. İmparatorluğun geniş bir coğrafyayı kapsaması Seleukos hükümdarlarını Büyük İskender gibi çok uluslu yapılar oluşturmaya zorlar. İmparatorluğun Helenizasyonu Yunan tipi yerleşim birimlerinin oluşturulmasıyla sağlanır. Tarihsel olarak Antakya gibi önemli şehirlere ve kurulan yeni şehirlere Yunanca isimler verilir. Yani Yunan şehirlerine Yunanistan'dan nüfus gönderilerek bölge Yunanlılaştırılır. Çünkü Yunanistan'da bölgenin kaldıramayacağı büyüklükte nüfus vardı. Bölgeye Yunanlıları yerleştirmek aynı zamanda asimilasyonu hızlandırmak için kullanılır. Sosyal olarak bölge halkı Yunanlılardan, Yunanlılar da bölge halkından etkilenir. Milattan önce 313 yılından itibaren Helenistik düşünceler 250 yıl boyunca Yakın Doğu, Orta Doğu ve Orta Asya kültürlerini etkiler. Bu hükümdarın bölge üzerinde etkisini sürdürmesi için gereken en önemli şeydir. Pek çok antik şehir Helen kültürünü kabul eder ve ettirilir. Helen ve yerel kültürün birleşmesiyle ortak bir kültür oluşturulur. Bu ortak kültürü yayma çalışmaları yüzünden bazen ayaklanmalar çıkar. Özellikle de Yahudiler büyük sorun çıkarır. İçlerine kapanık bir ırk olmalarından dolayı kültür asimilasyonundan pek etkilenmezler. Seleukoslular zorla Yahudilerin kültürünü değiştirmeye çalışır. Bunun sonucunda ayaklanan toplum sonunda bağımsızlığını elde etmeyi başarır.

Büyük İskender'in ölümünden sonra ortaya çıkan pek çok devlet gibi Selevkos ordusu da Makedon modeline sahiptir ve kökeni Greko-Makedon'dur. Selevkos Krallığı, Pers İmparatorluğu'nun doğu topraklarının pek çok kısmına sahip olduktan sonra krallar orduları için doğu insanlarına güvenmek zorunda kalır. Ordularını Makedon Phalanx, doğu okçuları ve süvarileriyle donatırlar. Ayrıca Selevkoslar ordularında Hint fillerini de düşmanlara korku salmak için kullanır. Ptolemyoslar gibi Selevkoslar paralarıyla İndus Nehri çevresinde yaşayan Hintlilerden, Girit ve Galatya'ya kadar yaşayan her ırktan paralı asker alır. Roma karşısındaki savaşlarda Selevkoslar Roma lejyonlarına benzeyen birlikler oluşturmaya çalışır. Milattan önce 63 yılındaki çöküşten itibaren Selevkos orduları terhis edilir ya da Roma ordularına dahil edilir.

Seleukos ya da birinci Seleukos diğer kuşaklar için Nikator soyadını alır. Milattan önce 358-281 yılları arasında yaşayan Büyük İskender'in Makedon kumandanıdır. İskender'in ölümünden sonra başlayan Diadokis savaşlarında Seleukos, Seleukos hanedanını ve Seleukos imparatorluğunu kurar. Krallığı İskender'den sonra kurulan devletler arasında Roma yayılmasına karşı en uzun süre direnen ülkelerden biridir. Mısır'daki Ptolemik Krallığı, Seleukosların çöküşünden sonra 34 yıl daha dayanabilir. 1. Seleukos, Orestisli Antiochos'un oğlu, Makedonyalı 3. Filip'le Laodis'in generallerinden biridir. Milattan önce 333 yılında 23 yaşındayken Büyük İskender'in Asya seferine giden ordusuna katılır ve milattan önce 326 yılındaki Hint seferinde ünlenir. Milattan önce 324 yılında Apama ile evlenip 4 çocuğu olur. İki kızı Apama ve Laodis, iki oğlu Antiochos ve Akaevs'tir. Milattan önce 323 yılında Makedon İmparatorluğu'nun bölünmesiyle oluşan 1. Taksimat'ta Seleukos, Perdikkas'ın ordusunda binbaşı ya da kaptan görevindedir. Daha sonraları Seleukos, milattan önce 321 yılında Mısır'a yapılan başarısız seferin ardından Perdikkas'ın öldürülmesinde rol oynar. Milattan önce 321'de 2. Taksimat, Triparadisos'ta Seleukos'a Babil satraplığı verilir. Milattan önce 316'da 1. Antigonos Monoftalmus kendisini tüm doğu eyaletlerinin hükümdarı ilan edince Seleukos kendisini tehdit altında hissedip Mısır'a kaçar. 1. Antigonos Monoftalmus'a karşı diğer Makedon komutanlarının başlattığı savaşta Seleukos aktif olarak Ptolemi ile işbirliğine girişir, Ege Denizi'ndeki Mısır donanmasını yönetir. Milattan önce 312 yılında Ptolemi'nin kazandığı Gazze Savaşı sonucunda Seleukos doğuya gider. Babil'e dönüşü resmi olarak Seleukos İmparatorluğu'nun kuruluşu sayılır. Babil hükümdarı Seleukos, İran'ı, Elam'ı ve Med bölgesini Antigonos'un komutanlarından alır. Milattan önce 311 yılında Antigonos'un oğlu Dimitrios'un Babil'e düzenlediği saldırı ve yağma bile Seleukos'un güçlenmesini engelleyemez. 9 yıl içinde milattan önce 311-302 arasında Antigonos'un batıyı işgal ettiği süre içinde Seleukos İskender İmparatorluğu'nun Seyhun ve İndus nehirlerine kadar olan tüm doğu bölgelerini ele geçirir. Milattan önce 305'te Makedon kraliyet ailesinin çöküşünün ardından Seleukos diğer 4 Makedon komutan gibi Basiles yani kral sıfatını eline geçirir. Dicle kıyısındaki Selesya şehrini de başkenti ilan eder.

Tarih hiç durmadan akıp giden uzun bir nehirse, bu nehrin suyu dil, bereketi günümüze kadar gelen kalıntılardır. Bu kalıntıların ışık tuttuğu Anadolu uygarlıklarını tanımaya çalıştığımız programımızda, bu hafta da Selevkos İmparatorluğunu anlatmaya çalıştık, aynı zamanda 1. Selevkos Nikador'u tanıtmaya çalıştık. Programı hazırlayan Halit Develioğlu, mikrofonda ben Ayşe Yücel. Binlerce yıl öncesindeki yaşanmışlıklardan arta kalan ne varsa sizler için derlemeye devam edeceğiz. Bugün dünyaya mal olan kültür miraslarını gelecek nesillere aktarabilmek ümidiyle huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Önümüzdeki hafta görüşünceye dek esen kalın.

insanoğlunun ilk ayak izlerini görebildiğimiz kentlerin Anadolu'da kurulduğunu, inanışların ilk tapınaklarının birçok uygarlığa esin kaynağı olan Anadolu'da olduğunu, bir çağa isim veren Tunç'un Anadolu'da keşfedildiğini ve en güzel materyallere bu topraklarda dönüştürüldüğünü biliyor muydunuz? Bilmiyorsanız bu programdan öğreneceğiniz çok şey var. Anadolu Uygarlıkları. Hazırlayan Halit Develioğlu. Sunan Ayşe Yücel.

Şarkılar, türküler, istekler, haberler, hava ve yol durumu, çevre ve hayata dair her şey. Meteorolojinin sesi, hayatın nefesi.

0: Saat 20. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Orta Karadeniz'de rüzgar sabah saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeybatılı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esecek. Fırtınanın öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor. Batı Akdeniz'in batısında rüzgar, öğle saatlerinden sonra batı ve güneybatılı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esecek. Fırtınanın aynı gün gece saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi bekleniyor. Tekrar ediyoruz. Orta Karadeniz'de rüzgar, sabah saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeybatılı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esecek. Fırtınanın öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor. Batı Akdeniz'in batısında rüzgar, öğle saatlerinden sonra batı ve güneybatılı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esecek. Fırtınanın aynı gün gece saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi bekleniyor.
0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük, günün ise en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı olacak. Yağışlar bölgenin doğusunda yerel, kuvvetli olacak. Balıkesir 12-17, Bilecik 13-16, Bursa 14-18, Çanakkale 14-20 derece. Edirne 14-22, İstanbul 15-22, Kırklareli 13-20 derece. Kocaeli ve Yalova 17-18, Sakarya 16-18, Tekirdağ 14-19 derece. Ege bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Bölgenin kuzey ve iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı olacak. Afyonkarahisar 13-22 derece, Aydın 17-26, Denizli 17-28, Kütahya 12-16 derece. İzmir 17-22, Manisa 15-22, Muğla 15-26, Uşak 12-19 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Bölgenin batısıyla Adana, Osmaniye ve Hatay çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışlar Antalya'nın doğusuyla Hatay'ın batı kesimlerinde yerel kuvvetli olacak. Adana 22-30, Antalya 22-28, Burdur 13-27, Hatay 19-28 derece. Kahramanmaraş 19-30, Mersin 24-30, Isparta 13-25, Osmaniye 21-30 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Bölgenin kuzey ve batı kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Aksaray 15-27, Ankara 13-23, Çankırı 14-25, Eskişehir 13-19 derece. Karaman 12-26, Kayseri 12-29, Kırıkkale 14-24, Kırşehir 13-26 derece. Konya 14-27, Nevşehir 13-26, Niğde 12-25, Sivas 13-28 ve Yozgat 12-23 derece. Karadeniz'in batı bölümünde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışlar Düzce, Bartın, Zonguldak, Kastamonu'nun kuzey kesimlerinde yerel kuvvetli, Düzce, Zonguldak ve Bartın'ın kıyı kesimlerinde ise çok kuvvetli olacak. Bartın 17-21, Bolu 13-17, Düzce 15-19, Karabük 16-22, Kastamonu 13-21 ve Zonguldak 16-18 derece. Karadeniz'in orta ve doğu bölümlerinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz'in kıyı kesimleriyle Artvin çevreleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Rüzgar Orta Karadeniz kesimlerinde kuzeyli yönlerden orta kuvvette esecek. Amasya 17-29, Artvin 16-31, Bayburt 12-28, Çorum 14-25 derece. Giresun 19-26, Gümüşhane 13-28, Ordu 19-25, Rize 19-27 derece. Samsun 20-26, Sinop 18-25, Tokat 15-30, Trabzon 19-26 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Kars ve Ardahan çevreleri sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı olacak. Ağrı 10-30, Ardahan 7-25, Bingöl 16-30, Bitlis 11-26 derece. Elazığ 16-31, Erzincan 15-29, Erzurum 9-26, Hakkari 16-30 derece. Iğdır 16-32, Kars 8-27, Malatya 16-30, Tunceli 17-31, Muş 15-30, Şırnak 22-33 ve Van 11-27 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava parçalı bulutlu olacak. Adıyaman 20-32, Batman 17-36, Diyarbakır 17-34, Gaziantep 17-29 derece. Kilis 19-30, Mardin 24-30, Şanlıurfa 21-31 ve Siirt 22-34 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük, gününse en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmini raporunu sunuyoruz. Doğu Karadeniz'de, Hopa'yla Sinop arasında, sabah 6'ya kadar rüzgar doğu ve güneydoğudan 3 ila 5, doğusunda kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek, dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor, hava sağanak yağışlı, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 6 ila 8, doğusunda kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 3 ila 4 metre, doğusunda 1 ila 2 metre. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar 2 ila 3 metre, doğusunda 1 ila 2 metre. Rüzgar da batı ve güneybatıdan 5 ila 7, doğusunda kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Batı Karadeniz'de, Sinop'la İneada arasında gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, batısında kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, batısında 1,5 ila 2,5 metre. 24 saatlik zaman diliminde hava sağanak yağışlı, görüş uzaklığı iyi, yağış anındaysa orta olacak. Gece 12'den öğle 12'ye kadar fırtına görülecek. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 6 ila 8, batısında kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 3 ila 4 metre, batısında 1,5 ila 2,5 metre. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar 3 ila 4 metre, batısında 1,5 ila 2,5 metre. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar görülecek. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, batısında kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, batısında ise 2 ila 3 metre. Marmara Denizi'nde sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. 24 saatlik zaman diliminde görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar görülecek. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği ise 2 ila 3 metre. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar hava sağanak yağışlı. Gece 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 1,5 metre, doğusunda 1 ila 2 metre. Kuzey Ege'de, Çanakkale ile Çeşme arasında. Gece 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. 24 saatlik zaman diliminde hava sağanak yağışlı, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, güneyinde 1 ila 2 metre. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar görülecek. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği ise 2 ila 3 metre. Güney Ege'de Çeşme ile Fethiye arasında sabah 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği ise 1 ila 2 metre. 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, güneyinde 1 ila 2 metre. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar 1,5 ila 2,5 metre. Rüzgarsa kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Batı Akdeniz'de, Fethiye ile Anamur arasında gece 12'ye kadar hava parçalı bulutlu, batısı sağanak yağışlı. Öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, batısındaysa kuzeybatıdan yine 3 ila 5 kuvvetinde esecek. 24 saatlik zaman diliminde görüş uzaklığı iyi, yağış anındaysa orta olacak. Gece 12'den akşam 6'ya kadar hava sağanak yağışlı. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında batıdan 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Fırtına bekleniyor. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, batısında ise 3 ila 4 metre. Doğu Akdeniz'de, Anamur'la İskenderun arasında. Gece 12'ye kadar hava parçalı bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Öğle 12'ye kadar rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar hava sağanak yağışlı. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar hava çok bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar, batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında batıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, batısında 1,5 ila 2,5 metre. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine genel müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk.

0: Değerli Haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Birleşmiş Milletler'de COP31 eylem gündemini uluslararası kamuoyuna deklare eden COP31 Başkanı ve Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, COP31 eylem gündemimizin amacı açıktır. Ortak hedeflerimizi somut uygulamaya dönüştürmek. Sizleri bu sürecin aktif ortakları olmaya davet ediyorum. Diyalogla ilerleyelim, uzlaşıyla güçlenelim, eylemle sonuç alalım dedi. Azerbaycan, Türkiye ve Özbekistan'ın askeri personelinin katılımıyla Azerbaycan'da Birliğin Gücü 2026 ortak askeri tatbikatı başladı. Kamuoyunda Aleyna Çakır olarak bilinen Sema Esen'in ölümüne ilişkin sanık Ümitcan Uygun'un intihara teşvik etmek, intihar kararını kuvvetlendirme ve eziyet etme suçlarından yargılandığı davada karar açıklandı. Mahkeme, sanık Ümitcan Uygun'un intihara teşvik etmek, intihar kararını kuvvetlendirme suçundan 4 yıl hapisle cezalandırılmasına, eziyet etme suçundansa beraatine karar verdi. Ankara'da haklarında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari 2 FETÖ hükümlüsü yakalandı. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Başkan Donald Trump'ın genel olarak herkesle görüşmeye açık olduğunu ve planlanmış bir görüşme olmasa da İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian'la da görüşmeye açık olduğunu söyledi. Ve spor, Bulgaristan'da devam eden 2026 Avrupa Boks Şampiyonası'nda milli sporcularımız Semih Gümüş ve Emrah Yaşar yarı finale yükseldi ve madalyayı almayı garantiledi. Haberleri sunduk.

0: Şimdi karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Iğdır-Tuzluca şehir merkezi yolunun 1 ila 12. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Amasya-Turhal yolunun 0 ila 3. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor. İzmir-Aydın otoyolunun 22 ila 23. kilometrelerinde Devlet Su İşleri Köprüsü İzmir istikameti sağ ve emniyet şeridi kapatıldığından ulaşım sol ve orta şeritten sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Hayat ailedir, aile güvendir. Benim için en önemlisi çocuklarımın güvenliği. Ben Acun Ilıcalı. Çocuklarımızın güvenliği için onları araç içinde çocuk koltuğuna oturtmayı ihmal etmeyelim. Trafik seninle güvendi. Trafik hayattır.
3: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 23 Eylül Çarşamba günü yurt geneli parçalı ve çok bulutlu. Marmara'nın güneyi ve doğusu, Aydın ve Muğla hariç Ege bölgesi, Mersin hariç Akdeniz bölgesi, İç Anadolu'nun kuzeyi ve batısı, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz'in kıyı kesimleriyle Nevşehir, Kayseri ve Ardahan çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışlar Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz, Kütahya, Antalya'nın doğu çevreleri, Adana'nın kuzeyi ve doğusu, Hatay'ın batısıyla Samsun çevreleri kuvvetli, Zonguldak ve Bartın kıyıları ise çok kuvvetli olacak. Rüzgar Orta Karadeniz kıyılarında kuzeybatılı yönlerden kuvvetli esecek. 24 Eylül Perşembe günü yurdun kuzey iç kesimleriyle Doğu Akdeniz parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz bölümü, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Batı Karadeniz kıyıları, Orta ve Doğu Karadeniz'le Antalya'nın doğusu, Konya, Aksaray, Ardahan ve Erzincan çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Yağışlar Doğu Karadeniz kıyılarıyla Ordu çevrelerinde kuvvetli olacak. Rüzgar Doğu Karadeniz kıyılarında kuzeybatılı yönlerden kuvvetli esecek. 25 Eylül Cuma günü yurdun kuzey kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarıyla Hatay kıyıları sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, yer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıkları azalmaya devam ederek yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinde mevsim normallerinin altına düşecek. Daha ayrıntılı hava durum bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

0: Bugünkü hava nasıl olacak acaba?
1: Demeyin. Açın radyonuzu, meteorolojinin sesini dinleyin.
0: Yağmurda ıslanmayın, güneşte terlemeyin, rüzgarda üşümeyin.

Merhaba sayın dinleyicilerimiz, Destanlarımız programımıza hoş geldiniz. Her hafta bir Türk destanını anlatacağımız programımızda bu hafta Manas Destanı'nı sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Köket Ayhan'ın cenaze töreni sonrası, Kırgız geleneklerince düzenlenen oyunlar sona ermişti. Son olarak herkesin merakla beklediği at yarışları da sonuçlanmıştı. Manas'ın atı Akkula yarışı birinci bitirmişti. Kırgızlar ödülü kazandı ancak Kalmuklar ödülleri yağmalayıp ele geçirdiler. Manas yolayın yakasına yapıştı. Hakkım olan ödülü vermeden gitmeye, kaçmaya teşebbüs edecek olursan, kaleleriniz başınıza yıkar, canınıza okurum. Yolay umursamaz bir tavır takınca Manas yolaya bir tokat attı. Zaten Kalmuklar bu sırada Kırgız atlarını yağma ederek tören

alanından uzaklaşıyorlardı. Aralarından birisi Kırgızlara doğru seslendi. Kırgızların yüreği varsa gelip at sürülerini alsınlar. Kalmuklar aynı anda Kırgız obalarını da yağma ederek çekilmişlerdi. Manas bunların hepsinden haberdar olunca yapılanların karşılığını önünde sonunda vereceğine yemin etti. Manas hemen arkadaşlarını görevlendirerek Kalmukların askeri gücü hakkında bilgi edinmek istedi. Bu iş için Alman Bet'le Yiğit Sığrak'ı görevlendirdi. Ancak Manas, Büyük Çin Seferi öncesi Çorak'ı da yanına alarak Alman Bet'le Sığrak'ın peşine takıldı. Alman Bet'le Sığrak kıyafet değiştirerek Kalmuk topraklarında rahatlıkla dolaşıyorlardı. Kırgay Dağı'nın yamacındaki yaylada at sürülerinin haddi var hesabı yoktu. Alman Bet buradaki yüzlerce atı önüne katıp hepsine el koydu. Konurbay'ın çobanı Karagul haberi hemen uçurunca Konurbay öfkeden deliye dönüp takibe başladı. Bu sırada Kırgız ordusu da hazırlanıp Koşay Alp ve Manas önderliğinde sefere çıkmıştı. Bu durumdan haberdar olan Konur Alp de savaş hazırlıklarına girişip ordusuyla yola koyuldu. Kalmuk ordusunda da Kırgız ordusunda olduğu gibi nam salmış harpler bulunuyordu. Alman Bet'te Akbalta oğlu Çuvak Kalmuklulara nefes aldırmıyordu. Kırgız ordusu gelene kadar bir tarafta Sığrak'ta Manas, diğer taraftaysa Alman Bet'te Çuvak yaptıkları manevralarla Konur Bey'i oyalıyor, onlara kan kaybettiriyorlardı. Her iki ordu karşı karşıya geldikten sonra günler, haftalar hatta aylar sürecek bir mücadeleye giriştiler. Sığrak nasıl ki Manas gibi Kalmukların dünyasını karartıyorsa, Kalmukların insan azmanı dev savaşçısı Madıkan da Kırgız savaşçılarına meydanı dar ediyordu. Savaşın en şiddetli olduğu bir anda Kırgızlar dev Madıkan'ı öldürdüler. Bundan sonra Kırgızların morali artarken Kalmukların da direnci kırılıyordu. Sonunda Konur Bey'in ordusu geri çekilip Pekin'e sığınmak zorunda kalmıştı. Konur Bey Pekin'e çekiliş esnasında kendisini takip eden Manas'ı tuzağa çekip düşürmek üzereyken Alman Bet onu bu gafletinden alıp kurtardı. Ancak Kırgız ordusu da çok yıpranmış, neredeyse dağılacak duruma gelmişti. Manas, Çuvak'ta Töştük'ten haber alamayınca haberciler yollayıp akıbetlerini öğrenmek istemişti. Kısa bir süre sonra Çuvak çok sayıda esirle geri döndü. Üstelik esirlerin içinde Niskara da vardı. Töştük'te esirlerle birlikte gelince Manas'ın sevinci ikiye katlanmıştı. İki tarafta birbirlerine uzun süre saldırmadılar. Bu böyle 40 gün devam etti. Sonunda Konurbay gelip Manas'a dostça yaklaştı. Boşu boşuna birbirimize zarar verdik. Artık içimize kin ve şüphe kalmadı. Seninle kardeş gibi olduk. Eğer Talas'a döneceksen dostluğumuzun hatırasına 5 günlük yolunu seninle birlikte gelip seni uğurlayayım. Konurbay o kadar çok dil döküp özür diledi ki sonunda Manas bu teklifi kabul etmek zorunda kaldı. Birlikte yol alıyorlarken Konurbay yapacağını yaptı ve kalleççe saldırıp Manas'ı yaraladı. Bu olaydan sonra savaş yine aynı şiddetle devam etti. Kalmuk ordusu çok büyük kayıplar vermesine rağmen yine de azalmıyordu. Manas'ın ise kolu kanadı kırılmış, neredeyse tükenmişti. Ağır yaralıydı ancak buna aldırmıyordu. Çünkü daha derin acılar yaşamıştı. En yakın dostları Sığrak, Çuvak ve Alman Bet'i de bu savaşta kaybetmişti. Müzik
Manas'ı sağ ele geçirmek isteyen Konurbay çok mücadele etmesine rağmen bunu bir türlü gerçekleştiremedi. Oldukça yorgun ve rahatsız olan Manas, önemli kumandanlarını da kaybedince geri çekilmek zorunda kalmıştı. Manas'ın vefalı eşi Kanike Hatun o zamanlar 6 aylık olan oğlu Semete'yi de yanına alarak Manas'ı karşılamaya çıktı. Semete'yi görmek, onun sesini duymak Manas'ı bir nebze de olsa rahatlatabilir diye düşündü. Gerçekten de oğlunu gören Manas'ın acıları az da olsa dinmişti. Kanike, Manas'ın moralini düzeltmek için elinden geleni yapıyordu. Manas hasta yatağında Talas'ı görünce içini iyice bir hüzün kapladı. Kaybettiği dostlarını hatırlayıp ağlamaya başladı. Orada bulunan genç, yaşlı herkes gözyaşlarını tutamıyor, ağlıyorlardı. Akları, kızılları çıkarıp karalar giydiler. Askerlik hayatlarında ölüme alışkın olan kahraman askerler bile hüngür hüngür ağlıyorlardı. Ağıtlar, ağlamalar günlerce devam etti. Yaralarından çok dostlarını kaybetmenin verdiği acı Manas'ı günden güne eritiyordu. Manas artık ölüm vaktinin geldiğini anlamıştı. Kanike'yi çağırıp kendisinin yerine Bakay'ın görev yapmasını istedi. Ölüm vakti yaklaşınca Manas için bir çadır kuruldu. Çevresine halk toplandı. Kanike üzüntüden hiç uyuyamamıştı. Onu kimselere göstermedi. Herkes Manas için dua ediyordu. Ancak Manas ahirete göç etti. Manas'ın oğlu Sametay yıllar sonra büyüdü ve ülkesinin başına geçti. Kalmuklarla yapılan savaşta babasının katili Konuralp'i öldürüp intikamını aldı. Milletini esaretten kurtarıp ülkesini bolluk ve bereket içinde bırakan kahraman Manas Han'ı, Kırgız halkı ve Türk milleti bugün bile unutmamıştır. Bu hafta bize ayrılan sürenin sonuna geldik sevgili dinleyicilerimiz. Önümüzdeki programda yeni bir destanı sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Ben sunucunuz Feridun Cesur, program yapımcımız Can İşcan, yayın ekibimizle birlikte hepinize mutlu bir hafta diliyoruz. Hoşça kalınız efendim.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, yapılan son değerlendirmelere göre Hatay'ın batısında Çarşamba günü sabah saatlerinden itibaren Antalya'nın doğusu, Adana'nın kuzey ve doğusu ve Osmaniye çevrelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Yapılan son değerlendirmelere göre Hatay'ın batısında Çarşamba günü sabah saatlerinden itibaren Antalya'nın doğusu, Adana'nın kuzey ve doğusu ve Osmaniye çevrelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
2: Burası Meteoroloji'nin Sesi Radyosu.